0: Örneğin elektron açısından baktığımız zaman bir proton, onun çevresinde dolanan elektron. Proton 3676 tane elektronla 3676 tane 3676 karşıt elektron ve 3675 tane elektrondan oluşuyor. Çevrede dolanan bir elektron. Dolayısıyla merkezi çekim gücü ve onu kendisine çeken küçük kütle elektron, bir tane elektron, diğeri de onun 3000, neredeyse 4000 katı kadar bir kütle söz konusu. Devamlı elektronu merkeze çekiyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği yardımla, rahmetle, tam merkezle birleşeceği sırada Allah rahmetini gönderiyor ve ona üst seviyede bir hız kazandırıyor. O zaman manyetik alan en düşük, hız en yüksek ve merkezle birleşmesine engel olunuyor. Tekvin 16'da bir evvelki ayet merkezde dönen çekim kuvvetini, yani hünnesi anlatıyordu. Bu ayetse merkezi çekim kuvvetinin etrafında cevalen eden, devamlı olarak dönen hünnesi anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı serevatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel izamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akul olmaktan, insan ve cin şeytanı akul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytan akul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah-u Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: gerçek Allah dostları dünyada çok. Gerçek Allah dostları zaten bu devrin peygamberleri gibidir yani. Yani alimler peygamberlerin varisidir.
1: Geçmişimizde belki Allah dostları olabilir. Yani mürşitler Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın dostları olabilir. Ama şimdi onlar yok.
2: Günümüzde kalmadı ki onlar yani. Hep 100 yıl, 200 yıl önceydi onlar yani. Şu anda anca onların kabirlerine gidip dua edebiliyoruz.
3: Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere günümüzde yaşayan Allah dostlarından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte göreceğiz. Allah Teala dünya hayatına getirdiği Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti boya bayan herkesten dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini kendisine ulaştırmamızı, hidayete ermeyi üzerimize farz kılmıştır. Her devirde mutlak surette hidayete erdiren birisi var. İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbun nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbun nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde 14 asır evvel hidayete erdiren Allah'ın peygamberi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Asaleten devrin imamı yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Allah'ın yeryüzündeki halifesi yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve Allah'ın Resulü de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ama onun bulunduğu dönemde de her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tek dinini, Hanif dinini kavimlerine anlatan kavim resulleri vardı. İşte İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ İbrahim 4'te her Resulü o kavmin lisanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde size Allah'ın ayetleri tilavetine Resul geldi mi gelmedi mi hepsi itiraf ediyor geldi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah'ın veli mürşitleri de vardı. Yahudilerden de, Hristiyanlardan da. Ali İmran Suresinin 113-114. Ayet-i Kerimesi bunun ispatıdır. Ve o dönemde de kesinlikle Allah'ın salih kulları vardı, ulu'l-elbab kulları vardı, muhlisler vardı, muhsinler vardı, zahitler vardı. İşte nübüvvet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onun döneminde bu saydıklarımın hepsinin iz düşümü bugün de var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete eren devrin imamı mutlaka Allah'ın halifesidir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o yeryüzünün halifesi aynı zamanda Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği tasarruf rızasının sahibi Allah'ın Resulü olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri olmasın, veli mürşitleri olmasın, salih kulları olmasın. Kısacası her zaman var. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bunu %100 bize ifade ediyor. Öyleyse ne görüyoruz? Allah dostları her zaman var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse şu anda milyonlarca Allah'ın velisi var insanların içerisinde. Allah'ın bildiği ama insanların da bilmediği. Öyleyse Allah dostlarına ulaşmak için ne lazım? Allah'ın rızasına tabi olmak lazım. Allah rızasını itaatte. Birinci safa rıza itaat. Neyin itaati? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileme itaati. Kabulü duada işte ne zaman biz Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşırsak, Nisa 64'e göre onu da tövbe edersek, devrin imamı da bizim için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah-u Teala tövbemizi kabul buyuracaktır. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de ifade ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Allah'ın velileri her zaman var. Veli dost demektir. Bütün insanlar edindikleri ilim seviyesine ya Allah'ın dostu ya şeytanın dostu olarak yaşarlar. Allah'ın dostlarından olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar.

0: olmak, Allah dostluk payesine ulaşmak 22. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Evet, dostluk 3. basamaktan başlar ama Allah'a veli olmak 22. basamakta gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmak velayetin 7 makamdan oluşur. Zikirle bütün velayet kademelerini aşabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Allah'ın dostlarının en büyük vasıfları Allah'a çağırmakta. Her devirde Allah dostları her türlü düşmanlığa muhatap olmuşlardır. Kim evliyaya çamur atarsa onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost edinen Allah'ın dostudur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra hep Allah'ın velileri olacaktır. 7 tane hadiste zikrediyor. Ayetler böyle buyurduğuna göre 7 tane hadiste alimler, halifeler gelecek, imamlar, alimler gelecek vesaire diye buyurduğuna göre öyleyse her zaman Allah dostları vardır. Onlara ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepinizin Allah'ın dostuna ulaşmanızı Efendimizin ümmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'asaravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
15: Sana ulaşmak istiyorum.
16: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
17: Kalpten diliyorum.
18: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
19: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
7: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
4: Dost olmak istiyorum.
5: Dostlarından olmak istiyorum.
16: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
14: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
16: Kabul et inşallah, amin.
11: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen böyle dua edincik yani.
0: Fatiha. Ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Birinci sual, dinde kardeş olma neyi ifade ediyor? Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle söyletmiştir. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Yani birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani birbirinizi seviniz.

0: Mümin olunuz. Müminler kardeştir. Allah Teala Hucurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde "İnnemel müminîne ihvetun." "İnnemel müminîne ihvetun." "Fe'aslihû beyne ahvaykum." Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İncil'de Yuhanna 20'de sevgi Allah'ın buyruklarına uymaktır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevemez. Öyleyse Allah'ı sevmek insanı sevmeyi de gerektirir. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlik insanları sevgiye götürür. Kardeşler birbirlerini severler. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sırf ve sükunu, milletlerin içerisinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sırf ve sükunu emreder. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimizdir. Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben nasıl sizi müjdeliyorsam, siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturmuyor? Önceki suale şunu da eklemek lazım. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King diyor ki biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeşliği öğrenmedik. Yani teknikte epey bir ilerledik. Ama Allah'ın emrettiği güzel ahlakın sahibi olamadık, kardeşliği öğrenemedik. İşte ilimde ilerlemek tamam ama aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, güzel ahlakın sahibi olmak bu önce gelir. Güzel ahlak, dini ahlak her şeyin başıdır. Kişi çok zengindir. Ama güzel ahlakın sahibi değilse o zenginlik ona bardır, yüktür vesaire. Yani her şey güzel ahlakla insanı mutluluğa ulaştırır. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturamıyor? 14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani Kur'an unutulacak, zikir unutulacak. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Emanet ve huşu. Nebiha Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte burada üzerinde durmamız gereken her iki hadiste de Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, ümmetim iki emanetten birisi. Birincisi Allah'ın kitabı. Ve bu Kur'an'ın unutulması, din tatbikatından devreden çıkartılması neyle? İblisin negatif tesiri oluşmuş. İblis evvela hedef emirleri unutturmuş. Vasıta emirleri de hedef emirlerine geçiyor. Hedef emirleri nasıl unutturmuş? Din tatbikatından Allah'a ulaşma dileğini çıkartarak ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruh Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bunu unutturmuş. Bununla birlikte bundan sonraki vasıta emirlerin içerisinde de bu yoksa hiçbir vasıta emrin o kişiye bir fayda sağlaması mümkün değil. Ameller boşa gidiyor. İşte hem Zümer 65 hem de Kehf 105. ayet-i kerimede وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ مِلَنِزَا مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِلَبَتَّنَّا مَالُكَ لَا تَكُمْ يَلْخَاسِنِ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ama Zümer 65'te Zümer Kehf 105'te ise اُلَيْكَ لَذِينَ كَبِرْ بِعَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِّكَاهِ Yani lika Allah'ı inkar edenler حَبِزَتْ عَمَالَهُمْ Onların amelleri boşa gidiyor. Şirk koşanlar lika Allah'ı inkar edenlerdir. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidenlerdir. İşte iblis böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırınca Allah'a ulaşma dileği yoksa tevhid de oluşamıyor. Çünkü Nebiha Sultanı Peygamber Efendimiz cemaat rahmet tefrika azap, yani kişinin tevhidi olabilmesi için birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet yoksa, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa bir beraberlik söz konusu değil. Nitekim 14 asır evvel geleceğini bize müjdelediği ümmetimin aynısıya buyurdu. Mehdi Aleyhisselam için Allah Teala Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazel Kur'an-ı mehşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu ayetlerden hareketle her devirde insan şeytan, cin şeytanlar var. Kübera ve Sadatlar Ahzab 67-68'de قال ان ربنا اعطانا سادتنا وكبرنا biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk, onları bizi yoldan çıkarttı, onlara iki kat azap ver. Her devirde insan ve cin şeytanın tağutları var, onlar insanları emaniyeye dayanarak din öğretiyorlar, bu da tamamen insanları şeytana dost kılıyor. Enam 153'te Allah'a ulaştıran yolun sırat-ı müstakim olduğu buyuruluyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim fetebi'uhu. Ona tabi'un ve etercü tebi'u sübüyle feteferakû bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Öyleyse bir dinde fırkalara inananlar var, şirkte olanlar. Öte yandan tevhidde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid olmakla, kardeş olmakla mümkündür. O sebeple Aynen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِنْ كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Tek bir dilekle. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Onlar kardeşliği tesisin her devirde ateşi çağıran imamlar da var. Oluşturulmasının sebebi bu hedeflere ulaşamamış olan insanların onlara yol göstermesidir. Bir taraftan Allah'ın Resulleri insanları hidayete çağırmak üzere görev yapıyor. Ama insanlar her geçen gün birbirini dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Allah'ın temel felsefesini anlamıyorlar. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. Oysa ki Allah'ın temel emirlerine dikkatle baktığımız zaman sadece bir parantez içinde hepsini özetleyebiliriz. Teslim olmak. Kalplerin telif edilmesi ise mutlaka tabiyete bağlı bir husustur. وَاَتَسَوَا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'a empine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْكَ عَرَيْنْ مَيْنِ وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetinizi ki اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنِ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulamayacağı iddiası doğru mudur? Maide 51'de Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin buyuruluyor. Ama burada Yahudiler ve Nasraniler kimlerdir? Ona beraber bakalım. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmaz da sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَا اَوْدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a bulaşmak var işte o hidayettir. وَنَيْنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ Yani hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra eğer sen Yahudilerin zanlarına tabi olsan senin için bir veli bir müşrik yok. Daha önce Yahudiler Allah'a ulaşma dinini din tatbikatından çıkartmışlar ve dinde fırkalar ayrılmışlar. Sonra Hristiyanlar Allah'a ulaşma dinini din tatbikatından çıkartmışlar. Sonra fırkalar ayrılmışlar. Şimdi de sen eğer onların yönüne tabi olsan senin için Allah'tan bir müşrik bir veli olmaz. Öyleyse farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası değil de dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız. Ama ehli kitabın hepsi bir değil. Ali İmran suresinin 113-114. Ayet-i kerimesinde leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetunin ayetullahi alen leyli ve hem yesudun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Kitap elinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetini tilavetini secde eden bir ümmet var. Allah'a ve emrine iman ederler. Kötülükten ne ederler? Hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Yani ehli kitaptan salihler de var. Farklı dine mensup değil de farklı din içinde yani Hristiyanların içerisinde, Yahudilerin içerisinde salihler var. Onları dost bileceğiz. Ama Hristiyanlar içinde, Yahudilerin içinde dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız tabii. Maide 57'de de zaten Allah Teala bunu söylüyor. Maide 57'de ne diyor? Maide Suresi. Ey amin ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sizden önceki kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve oyun komşu edinleri ve kafirleri ve iyiler dost tutmayın. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Dost tutmayın diyor çünkü dininizi alay alanlar ama Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu bahsettiğim kişiler Maide 83'te Resul'e indirilen Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yani Resul'e iman edenler var. Hidayeti yaşayanlar. Diğerleri o hidayeti yaşamayanları. Dost tutmayın. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası doğru mudur? Farklı dine mensup olduğunu zanneden dinde fırkalara ayrılanları dostluk kurulmayacağı iddiası doğrudur. Allah-u Teala Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyorsa da bütün Yahudiler ve Hristiyanlar bu konunun içerisine girmiyor. Evet aynen. Çünkü hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde Allah'ın emirlerini Alimran 113-114'e göre yerine getirenler, bütün devirlerde yaşamaya devam eden Allah'ın dostları var. Onlar dost edinilecek olan insanlar. Onlar kafirler değiller. Allah-u Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi gruptan olursa olsunlar. Kim Allah'a inanıyorsa, müminse o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bizim dostumuzdur. Konumuzla ilgili bir videomuz var daha inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak demek insanları sevmek demektir. İnsanlara hayır yapmak demektir. Bir şekilde Rabbime yakın olmak gerektir.
3: Aklınla kalbini temiz tutacaksın. Hak yemeyeceksin.
4: Onun maneviyatı geliyor hani aklıma. Sevgisi. Zaten onu sevmeyen insanları da sevemez.
5: Güzel, ağzım Kur'an'lı, dinli, imanlı, ölmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Yaptıklarımız, iyiliklerimiz.
2: Öbür dünyaya geçtiğimizde sadece götüreceğimiz salih amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliya gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde dualar ediyor musunuz?
4: Tabii ki de ediyorum. Ama işte zamanı var onların da hani.
5: Benim anam bana böyle öğretti. Kızım hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma, duandan ayrılma. Bu insanlar bile cennetlik olur. Ben de anamın yolunda gideyim kızım.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Evliyaların şeklinde senin yanına ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma. Cennetlik olursun dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennetle ehli kılacak unsur nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennetle ehli kılacak olan unsur lika Allah'a dilemektir. Çünkü ameli ne olursa olsun lika Allah'ı inkar eden kişi Kehf 103, 104, 105'e göre ameli boşa gidiyor. Yunus 7, 8'e göre lika Allah'ı dilemeyenler ayetlerden gafildir. Lika Allah'ı dilemeyen ayetlerden gafildir. Lika Allah'ı dilemeyen amelleri boşa gidiyor. Cennete girmeyi dileyen kişi cennete hangi dilekle girileceğini öğrenmek mecburiyetindedir. Bu dilek cennete ulaşmayı dilemek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetler amaç değil araçtır. Hadis-i şerifte cennet sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Cehennemden kurtuluş şifresi cennete sahip olmanın, cehennemden kurtuluş ve cennette sahip olmanın şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşide tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Ya şöyle, İslam dini mantık dini. Yani eğer o gerçekten beni iyiye, doğruya, güzele götürecekse, hani anlattıklarıyla, yaptıklarıyla bana götürecekse, ben bunun yolunda her türlü şeyi yaparım.
6: Kur'an'ın, dinin güzelliklerini sağlar. Sana doğru yolu göstermeyi sağlar. O şekilde düşünüyorum hani ben.
7: Sana akıl fikir vermiş de doğru yoluna git. Bir yergi yol göstermiş, bir doğru yol göstermiş. Sen hangisini tercih edersen ona gidersin yavrum.
4: Çok ilerisine gittiğim zaman sanki böyle bir şey, kendimi kötü hissediyorum. Yani acaba şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Çünkü maalesef bu dini çok kötü kullanan insanlar var.
0: Misafirin mürşide taviz konusunda çok ileri gidince kendimi kötü hissediyorum. Çünkü maalesef dini çok kötü olan insanlar var dedi. Mürşide tabi olmak dinde aşırıya kaçmak mıdır? Hayır, dinin sahibi Allah'tır. Ve sahibimiz Allah-u Teala dinin bütün unsurlarını, her şeyi 7 sabah 4 teslimi Kur'an'da açıklamıştır. Ve Kur'an'da açıkladığı bu dinin ikinci farz emri mürşide tabiyettir. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah Teala insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktadaki mürşid, her devirde devrin imamıdır. Asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçtiği bir tanesi ise vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yükselme, yücelme konularını temin edildiği bir zemin ifade eder. Mürşid de irşad eden kişidir. Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Tabiyetten evvel irşad meselesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir ama manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İniniz olsa bir salim verdi. Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan önce birbirine koyu düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşliğine nasıl ulaşmışlardır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce birbirine düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşine nasıl ulaştılar? 7 safa ve 4 teslimi yaşayarak. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katildi. Hayatları soygunla, hırsızlıkla, başkalarını öldürmekle geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydiler. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz'in mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyi değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Dinde kardeş oldular. Hazreti Ömer'e atfedilen bir kısa var. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su isteyince Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ona vermek üzereyken o kişi de bir başkasını işaret ederek ona ver. Ya Ömer, o benden daha farz. Üçüncü şahsa gidip ulaşırken üçüncüye yetişemiyor ve şehit oluyor. İkinciye döneyim suyu vereyim derken ikinci de şehit oluyor. Birinciye döneyim suyu vereyim derken birinci de şehit oluyor. Bu da bize öyle bir kardeşlik ki birbirleri için hayatlarını feda eden, şehit olan en üst seviyedeki insanları konuşturuyorlar. Neyle? Yedi sabah dört teslimi yaşamakla inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi, ibadette bir numara gelen Allah'a secde edip Allah'a duada bulunmamız.
7: Düşmanlığın gitmesi için zikir mi edeceksin? Gidip düşmanlıktan vazgeçin diye. Ya düşmanlığın da şeyi var. Şimdi bir şey düşmanlık var. Bir gelir senin namusunla oynar, şerefinle oynar. Ona gidip de barışmazsın. Onunla düşman gidebilirsin. Hiç Allah seni günah etmez onu yavrum. Ama şu pembe şeyler olur, hafif şeyler olur. Onu düşmanlığa çekmeyeceksin yavrum. Barışıcın.
4: Herkes güzel geçinse, herkes güzellikler içinde olsa. Zikir yapmak da öyle bir şey değil mi? Hani güzel şeyler dilemek. Allah'ım beni iyi insanlarla karşılaştır, benim iyilik yapmama izin ver diye. Her gün mesela bu şekilde çıkıyorum evimden. Yani zikretmek eğer buysa ben bunu yapıyorum.
1: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Aynen de öyle. Çünkü melekeler sürekli kendisiyle birlikte olur.
7: Kendini rahat hisseder.
4: Hani seni kötü arkadaş kötülüğe sürüklüyorsa iyi arkadaş da seni güzelliğe sürüklüyordur.
2: Tüm insanlar, çevresindekiler kendisini sever. Kendisinden akıl fikir ister.
0: Bir misafirimiz biri gelir senin namusunla şerefinle oynarsa onunla düşman gidebilirsin ama Allah sana günah yazmaz. Bizi kötülük eden kişiye düşmanlık etmemize Allah müsaade eder mi? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsi baştan aşağı afetlerle doluysa kendisine bir kötülük yapıldığı zaman bu kişinin yapacağı şey mutlaka o kötü davranışının intikamını almaktır. Kısas. İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de kısas rüknüyle bu insanlara alma fırsatını veriyor. Ama Allah Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Zaten başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesidir. Eğer o yanlışları daimi zikre ulaşmış birisine yaparsanız onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaktır. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir. Başka seçeneği yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Eğer uygun görürsünüz sevgili hocam, bir soru arz etmek istiyoruz. Sorumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hadisi bugün kaos içerisindeki dünya insanlarına hangi mesajı vermektedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bursalı kardeşler olarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur ama kardeş olduğumuz nokta Allah'a gerçek anlamda kul olmak söz konusudur. O zaman birbirimize kardeş karşı birbirimize karşı daha fazla sevgi beslediğimizi görürüz. Allah'ın istediği şey de bütün insanların sır ve sükûne ulaşmasıdır. Son bir savaşın ardından bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. İkinci asr-ı saadet. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğreneceklerdir. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun kardeşlerin üzerine kurulacaktır. Hadis-i şerifte birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
10: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Peygamberlere Allah'ın verdiği kutsal kitapların hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İster Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim, kronolojik tarih itibariyle ifade ettim. Hepsi Allah'tan bize mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi olarak peygamberlere verilmiştir. Allah Teala'nın insanlardan istediği tek bir hedef var, mutluluk. Ama bütün insanlar için mutluluğun iki kanadı var. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. Bu bütünüyle emir ve nehilere itaat etmeye bağlı. En üst seviyedeki vasıta zikir. Bir de insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olan insanın başkalarıyla birlikte yaşamasında Allah'ın emrettiği davranış biçimlerine riayet etmesiyle elde edilen mutluluktur. Allah'la ilişkilerdeki mutluluk enfüsü olarak Kur'an'da yer almıştır. Kullar ile ilişkilerdeki mutluluk ise afaki olarak Kur'an'da yer alıyor. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Senirukum ayatina fil afaki ve enfusi hatta yetebenen lehum اَنَّهُ الْحَقِّ اَوَلَمْ يَكْفِ رَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onları göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara belli olsun. İşte afakta gösterilmesi İnsanlarla ilişkilerdeki mutluluğu ifade ediyor. Allah Teala'nın enfüste gösterilmesi de Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlu için enfüsi mutluluk ve afaki mutluluk bir bütünü ifade ediyor ve Allah Teala biz insanlardan ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Bugünkü konumuz, bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişlerdir. Mutluluğun afaki kısmı insanlarla aradaki ilişkileri ifade ediyor. Mutluluğun kutsal kitaplara göre ifadesi, üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halini yaşamaktır. O salahiyetimize bakacak olursak, evvela insanın iç dünyasında nefse ruh arasında kavgası vardır başlangıçta. İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle dış dünyasında başka insanlarla kavgası vardır. Çünkü nefse ruh arasındaki iç kavga, nefsteki manevi kalbindeki 19 afet, evet şu anda gördüğünüz gibi, nefste 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık söz konusu. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat,
şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte birisi gündüzü, diğeri de geceyi andırıyor ve başlangıç noktasında ikisinin arasında bir kavga var. Nefsin manevi kalbinde şeytanın %100 etki ettiği 19 afetle mücadele olan insan, nefsi sebebiyle, nefsindeki afetler sebebiyle başka insanlarla devamlı bir kavga içindedir. Ve Allah'la ilişkilerinde eğer kişi aklın kumanda, fizik ucunun kumandana akıl, nefsin taleplerine uyarsa, havaya uyarsa devamlı olarak Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen durumdadır ve bu sebeple de iş dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde hep kavga içerisinde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz. Ama eğer Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat edersek, bu üç merhalelik bir olaydır. Nefs tezkiyesiyle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %51 oranında azalması, fizik vücudun teslimiyle %81 oranında azalması ve nefsin Allah'a teslimiyle %100'e ulaşmasıyla kişi mutsuz olan durumdan tamamen huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı, ölüm sonrası hayatta da kişinin cennete gitmesi söz konusu. İşte enfüsi mutluluk Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Ama afaki mutluluk diğer insanlarla olan ilişkilerimizde o sonuca ulaşıyoruz. Şimdi tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. İnsan ilişkilerinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 3 tane davranış biçimi söz konusu. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine bakacak olursak burada Allah-u Teala bu ayetlerde hep özetlemiştir. Evvela kısas. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek kısastır. Ama kim affeder ve ıslah eder, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Yani affetmek derecat kazanmaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek daha büyük derecelerin sahibi olmaktır. Şura 41'de kısasa kısas üzerinde, kısası kısas tatbik edenin üzerinde bir günah yoktur. Gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza, bir günah yok. Ceza kimin üzerinedir? Zulmedenlerin üzerinedir. Fakat insanların, zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine bir ceza vardır. Onlar için elin bir azap var. Şura 43'te ise Allah-u Teala'nın insanlarla aramızdaki ilişkide kazanmamız gereken ahlakı, davranış biçimlerini ifade ediyor. Lemen sebere ve gafere. Elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki gerçekten bu azim işlerdendir. Yani Allah-u Teala affetmemizi ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. خُوزُ الْعَوْفَ وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِفْ اَنَ الْجَاهَلِينَ Sen affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren kişi mürşidi diyor ki evladım şu anda merdiven altında Kur'an okumakta olan bir kişi var. Gidip onun ensesine bir tokat atacaksın.
ve yaşadıklarını geri bana anlatacaksın. Evet, aynen seni yapıyor. Tokat attığı zaman birinci odadaki şahsa, o da ayağa kalkıyor. Ona ensesine bir tokat atıyor. Gelip mürşidini anlatıyor. Evet diyor, evladım, bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın belirlediği kısastır. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek. Şimdi ikinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat at. Oraya gidiyor. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek el misali. Tokat attığı zaman geri geri çekiliyor. Ama ikinci şahıs yukarıya bakıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Gelip hocasına diyor ki, efendim ben tokat atmama rağmen o gülümsedi ve tokat atmadı. Evet evladım diyor, bu da tasavvufta ikinci davranış biçimi olan afi ifade ediyor. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine gidip tokat atacaksın. O da Kur'an okuyor ama o üçüncü odadaki şahıs tokat yediği zaman gülümseyerek evladım diyor, senden özür dilerim. Muhakkak ki daha evvel sana veya bir başkasına yaptığım bir yanlış fiil sebebiyle onun bana karşılığı yansıması kefareti olmuştur. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak ensem, hatta bana hatamı söyle düzelteyim, sana karşı bir daha yapmayayım diye. İkinci olarak ensem senin elini acıttığı için senden özür diliyorum. Ve üçüncü olarak da bu tokatla bir dost kazandın. Bu noktadan itibaren nerede bir yardıma ihtiyacın varsa ben hazırım. İşte sevgili kardeşlerim, üç tane davranış biçimi. Şeriat, kısası, tarikat, affı ve hakikat, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam verdiği önüne baktığımız zaman bu üç davranış biçiminin hangi seviyede gerçekleştiğine bir bakalım beraberce. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ama olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar, seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılır. Bu seçilenler ve seçilmeyenler, ikiye ayrılanlar, seçilmeyenler Haç 8'de zikredildiği gibi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْدَادِ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Bir ilmi yok, mürşide tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan Allah yolunda Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. İşte bunlar seçilmeyen, Allah'ın kendinden hayır görmediği insanlar. Bunlar zorba insanlar. Bunlar devamlı iyiliğe karşı kötülükle mukabele eden insanlar. İkincisi, kalbi bu zorbalara meyleden, seçilmesine rağmen insan ve cin şeytanları dost edinenler. Onlar da aynı şekilde hep kısası tatbik ederler ve kötülük yaparlar. Ama üçüncü basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ayetlerde buyurduğu gibi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Allah buyuruyor ki ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte Allah'ın verdiği garantiyi Ankebut 5 ve 6'ya bakalım. Men kâne yercü likâ Allah fenne acerâllâhâd. Kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun Allah'a ulaşmasını mutlak manada ifade ediyor. Yani Allah gerçekleştirecek. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi için 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi gerekir. O sebeple Allah Teala Ankebut 6'da men cahede fennemâ yücâdü li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. İşte birinci yedili basamakta kalben ulaşmayı dileyen kişi ne yapıyor Allah Teala? Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Beşinci basamakta
Gözlerindeki hicabın müstereyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engeli vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi haline geliyor. Neyi görüyor, neyi işitiyor? İrşad kademesinin işat kademesi olarak işat kademesinin sözlerinin manasına varıyor, işitiyor ve idrak ediyor. Kalbindeki ekineti almak suretiyle idrak ediyor. Allah-u Teala rahim esmasıyla o halde bırakmıyor o kişiyi. Kalbine ikinci yedili basamakta hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismi tekrar ettiği zaman kalbine Allah nurunu gönderiyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor hadis 16'ya göre. İşte bu hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Diğer bütün insanlar, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala da Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişi huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. Ve gösterilen müşride gece gidip tabi oluyor 12 tane insanla. İşte 12 tane insanla mürşide tabi olan insan ruhu vücudundan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor ve nefse karşı cihad başlıyor. Ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. İşte 7 kademedeki nefs seskesi emmare, levame, mülhüme, mutmaine, raziye, marziye, tesik kademelerini bir bir geçiyor. Bu slaytımızı gösterirsek 15 bin zikirle nefsi emmare, ruh birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsi levame, ruh ikinci gök katında, 19 bin zikirle nefsi mülheme, ruh üçüncü gök katında, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruh dördüncü gök katında, 23 bin zikirle nefsi raziye, ruh beşinci gök katında, 25 bin zikirle nefsi marziye, ruh 6. gök katında ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında. Görüyorsunuz ruhun yükselebilmesi için nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Nefs tezkiyesi aşağı yukarı 3-4 saat zikri gerektiriyor. Bu 3-4 saatlik zikirle nefsinin manevi kalbinde %51 nura ulaşıyor kişi. Şeytan sadece artık %49'a tesir edebiliyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Böylesi bir insan bir kötülükle karşılaştığı zaman evvelden kalbi %100 karanlıklar içerisindeyken kötülükle karşılaştığı zaman nefsindeki afetlerin kümülatif toplamı o kişiye de kötülük yaptırmaya sevk ediyordu. Kötülüğe karşı kötülük yapıyordu. Yani kısas tatbik ediyordu. Ama şimdi 7 kademede nefs tezkiyesini yapan kişi artık kötülüğe karşı af diyor. Yani af kimlerin davranış biçimidir? 7 kademede nefs tezkiyesi yapanların davranış biçimidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul başkalarının hatasını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yani her zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi başkalarını affetmek büyüklüktür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olgun insan affetmeyi borç, iyilik yapmayı farz bilir. Evet yani 7 kademe nefs tezkiyesi çünkü Mevlana'nın 3 sözünü hatırlayın. Hamdım, piştim, yandım. Bu pişme dönemini ifade ediyor. Ama yanma da mutlak surette kötülüğe karşı aile mukabele etmeye standartına bizi ulaştırıyor. Hazreti Ayşe validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını vaaz ederken o kötü sözlü ve çirkin ağzı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Yine Hazreti Ayşe validemizin Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnilmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı başka bir kısa var. Osmanlı döneminde
Bursa'da tasavvufu yaşayan tarikat mensupları kafalarını sıraya vururlarmış. Yine böyle birisi berberde tıraş olurken bir beyzade geliyor, kafasına fiske vuruyor, diyor ki kabak olgunlaşmadı mı? Sesini çıkartmıyor, kalk buradan ben tıraş olacağım diye. Yine ses çıkartmadan kalkıyor ama tıraş olduktan sonra gidiyor atına binmek üzere, at gemiyi azıya alıyor ve sürüklene sürüklene korkunç kan revan içerisinde kalıyor. Berber o kafasını usturaya vuran tasavvuf ehline diyor ki bu ceza ağır olmadı mı? Bana sorsaydınız diyor kesinlikle asla ve asla biz ceza talep etmeyiz, ama kabağın sahibi kabul etmiyor. İşte Allah-u Teala davranış yükseme açısından Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen aftır. Ey Allah'ın Resulü, hizmetçi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim diye Resulullah'a soruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sustu. Ardından ey Allah'ın Resulü, hizmetçi kaç kez affedeyim diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün 70 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dedi ki evladım, eğer kalbine hiç kimseye karşıyla olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennetimle benimle beraber olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir ayet-i kerimesi karşımızda dururken, bizler de onun ahlakıyla ahlaklanmak isteyen bizlerin de insan ilişkilerinde kısası değil affetmeyi tercih etmesi lazım. Ama bu da ancak nefs tezkiyesiyle. Şimdi birçok din adamı tabii nefs tezkiyesini yapmıyor. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde اَتَّعْمُنُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَاَنْ تَنْسَنَا اَنْفِسَكُمْ. Siz insanlara iyiliği emredersiniz ama kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Şimdi

Resulü, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ukbe'nin elinden tuttu. Ey Ukbe, dikkat et, sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakından haber vereyim mi? Bir, gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, sana kötülük edeni affetmendir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, insanlarla ilişkilerimizde affetmek çok önemli bir yer tutuyor. Ve üç tür davranış biçimine tekrar beraber bakalım. Özellikle bir slaytımız var. Kısasa kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısasa kısas, bu henüz nefs ezkesi yapmayanların davranış biçimidir. Kısas şeriatı ifade ediyor. Allah Teala böyle yapanlar, onlar üzerine bir ceza yoktur. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm yaparsa Allah Teala ona ve tanı bir de haktır. Ama kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse o kazanç sahibidir. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın diyor Allah Teala. Resulullah'a sen affet ve marufla emret. Üçüncü davranış biçimi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek diye Allah Teala 4 ayet-i kerimede bildiriyor bize. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onlar sabırla Rablerinin veşini dileyenler ve tabii bu veçini dilemek Allah'ın zatına ulaşmak ama aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Namazı ikame ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkar olarak ifa ederler. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Mü'minin suresinin 96. ayet-i kerimesi. Onlar seyyiati kötülüğü en güzel olanla yok et. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Kasas 54. Onlar seyyiatı kötülüğü hasenat ile savarlar. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Fusilet 34. Hasene ile seyyiye bir değildir. Sen kötülüğü hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi olan insanlar. Kimdir bu sonsuz hazın sahibi, sabır sahibi olan insanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler. Evet, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler, onlar 4 tane azimin sahibidirler. Fevzul azim, ecrün azim, hazzul azim ve fethul azim. Evet, azimlere bakacak olursak, Fevzul azim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde irşada memur ve mezun kılınan sahabenin davranış biçimini ifade ediyor. Ecrün Azim fethi onda bu Fevzül Azim'in sahibi en güzel davranış biçimini sergileyen bu insanlara Allah'ın verdiği en üst seviyedeki ecir. Hazrün Azim sonsuz mutluluğu muhtevasını alıyor ve Fethül Azim en büyük fazlın sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından dile getiriliyor. Sevgili kardeşlerim, tabii nefs ezkesiyle ki 3-4 aylık, 7-8 aylık süre içerisinde bunu Allah Teala garanti ediyor bize verdiği söz gereğince. Allah'ın zatı Alimran 14'e göre sığınaktır, mahaptır. Nisa 155'e göre ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatına sarılmış oluyor ve ulaşan Allah'ın zatında yok olan kişi evvap oluyor. Ama Allah'ın garantisi burada bitiyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut teslimi için kişi talepte bulunursa ve Allah'a tevekkül ederse o zaman her gün zikrini arttırması lazım. Allah'a tevekkül zikrin sembolüdür, alameti farikasıdır. Fena kademesi, beka kademesi ve züht kademesinde kişi 13 saat zikre ulaşıyor. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatini zikirle geçiren kişi Allah'ı kendinden daha fazla seviyor. Ama Allah Teala'nın muradı fizik vücudunda Allah'a teslimi Nisa 105'e göre
Bunu gel

gerçekleştiren bir insan 18 saat zikre ve nefsin manevi kalbinde 180 bir nura ulaşır. Bunun manasını şeytan %81 nura tesir edemiyor, %19 nura karanlığa tesir edebiliyor. Ve bu her olayda aklın ruhun talebine uyduğu ve hayrı işlediğini, Allah'ın emrine itaat ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası daimi zikir, nefsin Allah'a teslimi. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşırsa nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet ve ruhtaki 19 tane hasret söz konusu. Aklın iki müşavirinden akla ulaşan talep hayır. Yani bunlar hayra ulaşmış oluyorlar. Ehli hayırdır, ehli hüküm ve hikmettir ve ehli tezekkürdür. Kalp gözü, kalp kulağı açık. 19 faziletin sahibi ve daimi zikirde. Bu ulul albab kademesi yerin melekütünü Allah kendisine gösterir. Zemin kattaki ana dergahı ve devam ederse gök katlarını birer birer gösteriyor. Allah Teala kalp gözüyle birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedi tane gök katında olup biteni Allah Teala kendisine gösteriyor kalp gözüyle. Sonra yedi alemi geçiyor. En varlıklar halinin son noktasındaki sistem müteahhit Allah ona gösteriyor ve o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi tekrar günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin Allah'a teslimi. Ama beşinci kademesi Allah-u Teala'nın zatının görülmesi ve o kişinin inşaada memur ve mezun kılınması. İşte dikkat ederseniz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek Fussilet 34'te onlar sabır sahibi kişilerin ve hazül azimin sahibi olan insanların davranış biçimidir. İşte içimde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı. Hidayet çağının alameti farikası kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Evet sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın konusu bütün peygamberler insanları, kavimlerini ve insanları affetmeye davet etmişler. Bakalım bütün peygamberlere. Adem babamız kavmini affetmek ve mağfirete davet etmiş. Nuh aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Mağfiret kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Hud kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Musa aleyhisselam keza öyle. Davud aleyhisselam keza öyle. İsa aleyhisselam keza öyle. Ben Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın buyruğu gereğince huzur affe ve amir bil urfi ve anet anet cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, sosyal hayatta etrafımızdaki insanları yaptığı davranışlardan cezalandırmak değil, affetmek ve hoşgörü içerisinde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek durumundayız. Bu daimi mutluluğun gereğidir. Mutlu olmak isteyen herkesin affeden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden standartları Allah'ın kendisini Efendimiz himmetiyle ulaştırmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Siz de sosyal hayatta başka insanlarla iletişimde affeden birisi olmak, mutluluğu yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesini istiyorsanız, sonra mürşidinize tabi olup yedi kademede nefs eskesiyle siz de kolaylıkla herkesi affeden birisi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin arkamdan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur. Fatiha ma selam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Forum'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz niyet ve nasip. Birinci sual, niyet ve nasip birbirine paralel kavramlar mıdır? Sevgili kardeşlerim, kaderin yer almadığı, bir kişinin niyet ettikten sonra muktesebatına uygun olarak ulaştığı sonuç onun nasibini oluşturuyor. Niyet ve nasip kaderin tek bir kişi üzerinden sonuçlanan tarafıdır. Niyeti nasibe ulaştıran faktör o kişinin kendi liyakatının dizaynı ifade eder. Kaderde birden fazla kişi yer almasına karşın niyet ve nasipte bir kişi var. Ama Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَّكُمْ بِقَدَرٍ. Muhakkak biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey bir kaderle olduğuna göre o zaman niyet ve nasibin de bir kader boyutu var. İşte bu niyet ve nasip kaderin bir tek kişi üzerinden sonuçlanmasıdır. Buna bir sınıf geçmek isteyen kişileri örnek olarak verebiliriz. 30 kişilik bir sınıfta 30'u da sınıf geçiyor. Geçmek istiyor ama 10 kişi sınıfta kalıyor, 20 kişi geçiyor. 30'u da niyet etmesine rağmen sınıfı geçmek üzere sadece 20 kişiye nasip oluyor. Bu 20 kişiye nasip olmasının arkasında niyetin nasiple çakışması olayı var. Niyeti nasibine uygun düşüyor. Yani onun nasibi evvelki liyakat üzerinden gerçekleşiyor. Öyle olunca 20 kişinin niyeti nasibi liyakatiyle çakışıyor. Ama 10 kişi o sınıfı geçmek üzere gerekli liyakatın seviyesinde değil. Liyakat varsa o zaman niyet ve nasibe eşit olur. O liyakat yoksa niyet nasibe eşit olmaz. Kişinin liyakatı neyi gerektiriyorsa o sonuca ulaşır. Ne zaman devreye bir başkası girerse o olay niyet ve nasip olmaktan çıkar. Kader olur. Kaderi yaşayan her kişi hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Ama kişi niyetine ulaşmak üzere doğruyu işlemek gibi her türlü yanlış davranışta da bulunmak imkanının sahibidir. Eğer bir haksız fiil işlerse niyetiyle nasibi eşit olsa da muktesebatına negatif bir faktör olarak size niyet ve nasip olmuştur. O halde kaza ve kaderde birden fazla kişinin yer almasına karşılık ki tek başına bir kişinin oluşturduğu, tamamladığı olay kazadır. Ama birden fazla iradenin yer alıp veya kişinin cüz'i iradesinin dahli olmadan oluşan, ona tesir eden bir olay, o da kaderdir. Gerçekten kaderde ya bir faydaya ulaşıyoruz veya bir hayır söz konusu. Ama hiçbir zaman kader sebebiyle derecat kaybetmek söz konusu değil. İkinci sual, İslam'da neden niyet amelden üstün sayılmaktadır? Sevgili kardeşlerim, niyeti olan mı olmayanın ameli ona hiçbir şey gazlandırmaz. Nitekim sahabeden bir tanesi, ya Resulullah, en eftal amel nedir dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulüne iman etmektir. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz amelden sormadık, biz imandan sormadık, amelden sorduk dediğinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in niyeti olmayanın, imanı olmayanın ameli ona bir fayda sağlamaz. Bir başka hadisinde de innemel amalu bil niyeti, ameller niyete tabidir. Niyet hedefi seçmektir. Evet, ameller niyete göredir. Herkes ancak niyet ettiği vardır. Kimin ücreti Allah ve Resulüne ise onun ücreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin ücreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadına ise onun ücret ettiği şey de son bulur. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet müessesinin içine mutlaka Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın karşılıksız olarak yazdığı çek sizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan ise kişi kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah'tır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı sadece diler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bir hadiste evvelki kavimlerden 500 yıl yaşayan, sürekli ibadetle meşgul olan bir kişi 500 yıl ibadet yapmasına rağmen Allah Teala soruyor. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelim denince cehenneme gönderiyor. Ya Rabbim 500 yıl ibadet yaptım. Evet diyor, yaptığın ibadetten hepsi sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. Ama 99 kişiyi öldüren bir insan tövbe etmeye niyet ediyor. Ve işte şu anda ekrana gel, sizden önce yaşayan anlarsın, 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona o kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için de tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu da öldürüp cihaneti yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun üzerine yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi. Ve ilaveti ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla ve Allah'a ibadet edeceksin ve biri daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti, rahmet ve azap melekleri onun hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar oldu, geldi, kalben yönelmişti dediler. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar öyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu Allah'ın hakim yaptılar. Hakim onlara onun çıktığı yere, yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa onu teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri alıp götürdüler. Gerçekten de kişinin günahı ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'de Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen? Enfal 29'a göre takva sahibi olan. Ya eyyühellezine amenu intettekullaha yeşal lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Kişinin günahı ne olursa olsun Allah Teala onun günahını örtüyor. Yani o günah miktarı kadar sevap veriyor ve tek bir dilekle o kişi cennete gidiyor. O halde gerçekten de bu açıdan bakıldığı zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi tekrar ediyoruz. Niyet amelden üstün. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meselesinin içine mutlaka Allah'ın yardımı devreye giriyor. Allah'ın karşılıksız olarak bizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan kişi ise kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah. Üçüncü sual, mutlu olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Evet. Dikkat edin, Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse o zaman bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Belki mutluluk gerçekleşemezse kişi daha az bir mutluluk yaşar ama mutlaka yaptığı güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. Öyleyse evet, İslam'da niyet amelden üstündür. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyoruz ki bir şeyler yapmaya karar vermek niyettir ama niyet edilen her nasibe ulaşmak mümkün olmayabilir. Fakat ne zamanki niyetimizin Allah'a ulaşmaksa Allah-u Teala mutlaka devreye gireceğini ve o hedefe, o nasibe sizi mutlaka ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnnemâ amâlukum bin niyet. Bütün iyilikler, bütün amellerin başı niyettir.
3: Allah'a ulaşmak için, huzur içinde yaşamamız için herkesin birbirine destek olması gerekiyor.
4: Niyet ettiysek, biz yapamasak bile o Allah'a erişir.
5: Allah'ın rızasını kazanmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amellerimiz ulaşır. Aynı nasıl bir lokantaya gittiğimizde yemeği yedikten sonra hesap gelecekse o da bütün yaptıklarımızla orada hesap karşımıza çıkacak.
2: Salih amelden başka hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
5: Niyetlerimiz ve onun rızasını kazanacak olan amellerimizdir.
1: Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran herkesin Allah'ın ermiş evliyası olacağını müjdeliyor. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
4: Mesela Arapça öğreniyorum şu an. Kelimeleri ezberlemem zor geçiyor. Daralıyorum. O zaman da dua ediyorum yani. Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
6: Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum tek bir dilek ama kalpten.
5: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatındayken size ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Ey yüce Rabbim ben de sana ulaşmak istiyorum ama bu ulaşabileceğim sebep ve yolları bana nasip eyle. Tek bir dilek ama kalpten.
0: Bir misal emelden başka hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz dedi. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Az evvel söyledik. Niyet amelden üstün. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve o niyeti yalanlayan, o niyeti inkar eden, yaptığı amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 45, işte Kehf 105. Kehf 105'te lika Allah'ı inkar edenlere ameli boşa gidiyor. Yunus 45'te lika Allah'ı yalanlayanların yine ameli boşa gidiyor, hüsranda kalıyorlar. O zaman asıl olan nedir? Asıl olan lika Allah'ı dilemek, takva sahibi olmaktır. Birinci sefer takva bir niyettir, Allah'a yönelmektir. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Hayır. Salih amel ıslah edici amel demektir. Nefsi gerçek anlamda ıslah eden, hüviyete ulaştıran bir tek amel vardır. Onun adı zikirdir. Salih amellerle amil olan nefsi ıslah edici amellere başlayan kişi mürşidin önünde tövbe eden kişidir. Mürşidin olan tövbe insan hayatının en önemli safhasıdır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini, neticede Allah'ın zatında ifna olmasını sağlar. Allah bize ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. 12 kere. Önemli olan da budur ve bu farzı yerine getirmektir. Gerçekten de baktığımız zaman 12 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Şems 9'da bu farzı yerine getirebilmenin ancak 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاهَ Nefsini tezkiye eden felaha ulaşmıştır. Furkan 70'te ise o kişinin müşriklerinden olan tövbesini açıklıyor. Rum 44'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 44'ü. İlla men ta Rum 44. Men kefere fe aleyhi küfrü. Kim küfür ederse o küfrü kendi alay ediyor. Men amile salihan fe li enfusum yemhedun. Ama kim salih amel nefs tezkiye yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, eğer niyetimiz hayattayken Allah'a ulaşmak, ona dost olmaksa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e uyarak İstanbul'u fethetmiş. Şimdi bize bazı alimlere uyarak inşallah Allah'ın cennetine nasip ve müessir oluruz.
3: Şimdi yalnız başına bu yollar gidilmiyor. Yalnız olduğun zaman ister istemez sıkıntılı yerlere bulaşabiliyorsun. Bir ulemanın yakınında olmak her zaman için İyidir diye düşünüyorum.
2: Hak ile batılı birbirinden ayıramadan genel olarak baktığımız zaman her tarafı dikenli yol. Ha bu yolların içerisinde hakka götürebilecek ışığı bulabilmek.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Tabii mürşitlerimiz her zaman vardır. Eksik olmaz.
2: Her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her insana nasip etmez.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
5: Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
6: Hiçbir insan doğduğu zaman bir ilim sahibi değil. Yani hocalarımız sayesinde ehli sünnet yolunu takip ederek devam ediyoruz.
3: Daha mütevazi olur, daha anlayışlı olur. Bir yaşadıkları şeyin arkasında bir hikmetin olduğunu düşünür.
0: Bir misafirimiz her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah sana nasip etmez. Allah'ın veli dostlarını görmeyi Allah kimlere nasip eder? Gerçekten de Şahin Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın üstüne saklar. Neye itaat? Allah rızasını itaatte. Allah kimden razıdır? Birinci safa rızayla. Zümer 7. Ve in tekfuru en Allah'a ganiyin hemküm bala yerde el ibadil küfr. Zümer 7. Ve in teşkuru en Allah'a yerde aleküm. Öyleyse şükredenlerden Allah razıdır. Küfredenlerden değil. Arkasından Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Allah Teala Nisa 64'te "Umarsan emre resul ilahi tuhabizinlah." Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. "Velev enne mizele manfusum." O nefsine zulmeden cavke. Sana gelselerdi Peygamber Efendimiz'e. "Festağfurullah." Allah'tan mağfiret dileselerdi. "Festağfur lehum resul." Resul de onlar için mağfiret dileseydi. لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse bu kabul olan tövbe mürşid önünde yapılan tövbedir. Ve velileri de Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah'ın 12 tane farz kıldığı emrine itaat ettiyse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliyadan kılıyor. velileri halkın içinde saklar. O zaman ne yapılması lazım? O kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması lazım. Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Araf 198. اِنْ تَدْعُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْبَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكُ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ. Onlara eğer hidayete Allah'a ulaşmaya çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani mürşidi görmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama mürşidi görenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Enfal 24. يَا يَوْلَزِينَ آمَنِ اسْتُجُبُوا لِلّٰهِ يَا رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحِكُمْ. Ey amin olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Öyleyse bir tarafta görmeyenler var Araf 198'de, bir tarafta görenler var. Araf 197'ye bakalım inşallah. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmek muktedir değildir. Kendilerine de yardım edemezler. 196. Evet. 199 zaten belli. Araf 199'da Huzul Avfe ve Amr Bil'urfi ve Anet'en El-Cahilin. Allah-u Teala insanların davranışlarını devamlı kontrol altında tutar. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahman esmasıyla o kişiye tecelli eder. O kişi ölüyken hayata kavuşur. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Söylediklerini işitmeye, manasına ve kalbini indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Tüm bunlar kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetiyle, icabetiyle gerçekleşir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden, mübarek ellerinizden öpüyorum. İnşallah uygunsa bir soru aktarmak istemiştim muhterem hocam. Bir şeye niyet ettiğimizde hemen ardından aklımıza kötü şeylere yönlendiren iç sesimizi nasıl susturabiliriz? Bunu sormak istemişim inşallah. Tekrar selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Çok ama çok seviyoruz. İşte buradaki ses şeytanın sesi. Size Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yaptırmak, Allah'ın emrettiği şeyleri de yaptırmamak ister. Böyle bir dizanda şeytanın sesini tanır tanımaz hemen Allah'a müracaat edin. Allah'tan yardım isterseniz mutlaka Allah yardım gönderir. Ama şeytan sizin Allah'a ulaşmanızı engellemek için her şeyi yapar. Sakın ona bu istikamette kapılarınızı açmayın. Böyle bir zorlukla karşılaştığınız anda, şeytanın telkinine karşılaştığınız anda aklınızı Allah'tan yardım istemek suretiyle en doğru kullanmış olursunuz. Zikir yapmaya başlayın, Allah'tan yardım isteyin ve onu yendiğinizi göreceksiniz.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala niyet edilen şeyin nasip olmasının kişinin liyakatına bağlı olduğunu açıklıyor ve liyakatımızın artması için Allah'ın devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bir demir parçası hiç el değmediği zaman kat kat pas oluyor. Zikir insanı pastan ve kirden kurtarmak için bulunmaz bir nimet.
3: Zikir eline aldığın bir tesbih, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değildir. O tesbih etmektir. Zikir devamlı Allah'ı ve onun rızasını kazanacak amelleri gönlünüzden çıkartmamak demektir.
4: Zikir yapmanın anlamı Allah-u Teala daha da yakın olmak demektir.
1: Sizce Allah'ı çok zikreden biri Allah'ı devamlı yardımını alır mı?
5: Kim bir bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım buyuruyor.
1: Sizce her an zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: O müminler ki başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman derler ki biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Sabredenler.
6: Adamın elinden her şey gidiyor. Yine elhamdülillah diyor. Niye diyorlar hani? Her şey gitse de hani, o Allah'ındı zaten, gitti. Ondan sonra geri bulunuyor, gene elhamdülillah diyor. Onun gibi yani.
5: O adam her gün zikir ettiği için Allah-u Teala onun her zaman yanındadır. Bunun yanında olduğu için Allah-u Teala bunun imtihan olarak onu ona gönderdiğini bilir, sabreder, geçer.
0: Bir misalim, kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak. Biz Allah'a yakınlaşma talebinde oldukça karşılığını fazlasıyla alır mıyız? Evet. Başlangıç noktasında Enam 160'ta men ca'a bil haseneti felehu haşru emsaliha. Kim bir haseneyle gelirse ben ona onun 10 katını veririm. Ama vellezine yunfikun amvalen bi sabilillahi kemesel habatin anbat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atan habban. Mallarını Allah'ın daha infak eden hali, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. 700 katlı saray için bodrum katını mutlaka inşa etmek gerekiyor. Nedir bu? Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. وَلَذِينَ يَشْتَنَ بُوْ تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَحْمِنِ الْبُشْرَفَ وَشْرِ اِبَادِ. Allah'ın hepimize bir mutluluk mesajı var. Diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Bu muhtevada biz sadece bir dileğin sahibi oluyoruz. Fizik hiçbir yaptığımız bir şey yok ama o dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'ın bütün yardımlarının üzerimize çeken sihirli anahtar budur. Bütün yapılanlar, Allah'ın yaptıkları sadece bizim bir tek dileğimizin üzerine inşa ediliyor. Bundan sonra menziller birer birer geliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatüh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Sözü açıklar mısınız? Allah'ın sizin talebinize cevap vermesi o talebin bizatihi varlığına bağlıdır. İki tane isteme çeşidi var. Bir istemek ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar sebebiyle onun kesinlikle olacağına inanmak. İki, istediğini zannetmek. Öyleyse konuyu salt istemek fiiline bağlamak kesin bir netice oluşturmuyor. İstediğinize layık olmak, işte hedef budur. Her şeyi bize sağlayacak olan Allah'tır. Ama siz istediğiniz zaman bu istediğiniz, isteğiniz bir asla dayanmıyorsa bir sonuca ulaşamazsınız. Sayın Nursi Hazretleri'nin burada istemeyi vermezdi ifadesi, istemek fiilinin Allah'a göre liyakati aksettirmediği neticesine dayanıyor. Örneğin Allah'a ulaşmayı istiyorsunuz. Eğer bu isteğiniz bir vakaysa ulaşacağınıza dair kesin bir inancınız varsa Allah-u Teala sözünün yerini mutlaka yerine getiriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Yani istediğin şey talebi kalbinizde olmalı. Örneğin dilden Allah'a ulaşmayı dilerseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinize görürse o zaman Allah Teala mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. O zaman vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bu Allah'ın verdiği kalbi talep, istek kalpte oluşan bir taleptir. Allah'ın verdiği. O zaman da o talebin sahibi olan kişiye de Allah Teala icabet ediyor. Bakara 186 İzâ sâleke ibâdî annî fennî karîbun ucubu davet-i taizâ dâni. Kullarım sana benden sordurursa ben onlara yakınım, dua edenin davetini icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar böylece inşallah diyorum. Yani Allah'ın daveti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın duamıza icabeti Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
8: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, namaza yeni başladım. Dinlediğim bazı alimler, namaz cennetin anahtarıdır. Namaz kılmayan ve terk eden kafirdir diye söylüyorlar. Namazlarımı düzenli kılarsam cennete gider miyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii bu zat-ı muhteremler ağzından çıkan sözleri kulakları ne yazık ki işitmiyor. Her sözün mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Şimdi gerçekten iki tür insan var namaz kılan, ikisi de namaz kılıyor. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Biri de Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Şimdi iki ayet-i kerimeyi ekrana getirebilirsek, namazlarında huşu içinde kılanlar ve namazlarında sehv içinde kılanlar. Evet, namazlarından gafil olanlar, işte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Öte yandan Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi اَتَّفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكِ رَبُّهُمْ Onlar Rablerine mülaki olmayı dileyenlerdir. اَنَّهُ مِلَا رَجُونَ Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan insanlar, onlar huşu sahipleridir. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, ölümle bir kere daha ruhun Allah'a rücuğu, Allah'a dönmesi. Ölen insanlar, taziyesine gidenler hep şunu söylerler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. Öyleyse Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine göre, doğumla birlikte Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu, emanet var. اِنَّ اَرَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانَ اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا مَنْجُهُولًا İşte bahsi geçen bu emanet ruhtur. Allah Teala bu ruhu, zatından üfürdüğü ruhu, insanın nefsi, nefsimiz yükleniyor. Çünkü nefsin 19 afetle mağlul olduğunu görüyoruz. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve 19 afetle mağlul olan nefsimiz yüklenmiştir. Ruh da nefs de fizik vücudun içerisinde bulunuyor. Fizik vücut ikisine de mekan. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, kesinlikle ne kadar namaz kılsa dahi, gaflet içinde bir namaz kılar, huşu içinde bir namaz kılmaz. Ama ne zaman kişi ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilerse, o zaman hedefine ulaşır. İşte bu özellikteki insanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah Rahim esması ile tecelli eder. Enfal 29'a göre peş peşe ona 7 Furkan verir. Ve o kişi
kurt duruşta huşu içinde namaz kılan birisidir. Öyleyse her namaz kılan kurtuluşta değildir. Ayetleri de gösterdim size inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Mekabillah olmak için kaç saat zikre ulaşmamız lazım? Mekabillah olunca bize verilen ruh virt yaptığımız zaman yürüdüğümüzde paralel gök katlarında bulunur mu? Mekabillah'taki ruh huzur namazında iştirak eder. O noktadan itibaren ruh Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olduktan sonra fenafillah noktasında artık cihat nefsimizin içinde gerçekleşir. Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَّهْتِيَنَّمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzdan nefsleriyle Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler mutlaka bizim yollarımıza sırat-ı müstakime hidayet ederiz. İşte ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık kişi nefsiyle ve dış düşmanlarla cihat eden birisidir. Cihat nefsle, yani nefsimizin manevi kalbinde %51 nurla %49 karanlık arasında gerçekleşiyor nefs cihadı. O zaman Mekabillah'a gitmek istiyorsan nasıl 13 saatlik bir zikir züht kademesini ifade ediyorsa, fena kademesi Mekabillah, beka kademesi Allah'ta, Allah ile baki olmak. Mekabillah, Allah ile baki olmak. La mekana kavm olmak, Yunus'un dediği gibi. La mekana kavm oldum, mekanım yağma olsun. O zaman mekansızın ailinden olduğun zaman Mekabillah oluyorsun. O anda Allah Teala sana yeni bir ruh veriyor ve ona ait olan bir ta söz konusu Mekabillah'ta bir ta. En'am suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. En'am 126. Hazâ sirâti rabbike müstakim. Varlıklar âleminin son noktasından Allah'ın zatına, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar ki olan bu yol Rabbinin sirat-ı müstakimidir. Ayetlerimizi böyle açıklıyoruz ki umulur ki tezekkür edersiniz. لَهُمْ دَارِ سَلَامِ يَنْدَ رَبِّهِمْ Onların için Allah'ın katında teslim yurdu var. Rablerin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu var. İşte bu selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın Mekabillah'ta onlara verdiği tahttır. Yapmış olduklarından dolayı onların dostudur. Gerçekten de huzur namazına arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte herkesin altında olan bir tahtı. Onlar hepsi bekada olanlardır. Mekansızın gamindendir ve huzur namazı söz konusu olduğu zaman onlar oradan inerek huzur namazına iştirak ederler ve herkes huzur namazını kıldıktan sonra tekrar tahtına uçar. Yeniden orada devam eder. Huzur namazına iştirak eder. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, maaşımızdan ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan birikim yapmamız uygun mudur? Uygun değilse hangi davranış biçimi dünya ve ahiret mutluluğumuz için en güzelidir? Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İhtiyaçlarınız var diyelim ki bir araba alacaksınız ama elinizdeki imkanlar buna yetmiyor. Önemli olan kazancınızdan helal olabilmesi için %2,5 zekat, %2,5 bir toplam %5'i vermeniz lazım. Verdikten sonraki birikimlerinizle birikim yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Yani dünya hayatının bütün aktivitelerine katılabilirsiniz. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde zikrinizi arttırmanız ve hedefinizin daimi zikir olması lazım. İşte dünya ve ahiret mutluluğu daimi zikrin arkasında o zaman sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Arbain ve itikafı anlamak
anlam itibariyle ve zaman açısından açıklar mısınız? Yani Arapça sayılar vasından baştan başlarsak vahid, işte yani sneyn, selase, erbe. Erbe dördü ifade ediyor. Erbe'in de 40 günlük bir süre ifade ediyor. Hazreti Musa o 40 günlük bir süre içerisinde Tur-i Sina'da Rabbimizin katına çıktığı zaman o aslında onun için bu itikaf süresini ifade ediyor. Muhterem Efendimizle birlikte biz de yıllar evvelinden Ayrancı'daki dergahımızda 40 günlük bir süreyi tabi Efendimiz oradan çıkmadan bu itikaf dönemini tamamladı. 40 günlük sürenin bitiminde 41. gün Perşembe gününe tekabül ettiği için her Perşembe günü oruç tutmamız hasebiyle o zaman bizim 40 günlük itikaf süresi, Efendimizin itikaf süresi 40 bine çıktı ve 41 günlük süre içerisinde Efendimiz dergâhtan çıkmadan, bir hayvani gıda almadan sadece ibadetlerle ki biz de gündüzleyin ve geceleyin ama gündüzleyin birçok kardeşimiz de aynı zamanda işteydi. Ben de dahil olmak üzere. Ama akşamları bu ibadetlere katılıyordu ki geceleyin teheccüd namazlarını Efendimizle birlikte bu 40 günlük süre içerisinde 2-2,5 saat süre içerisinde 9 rekatlık bir namazı kılıyorduk. Zaman bu süreden sonra hep zikirlerle çok güzel bir zaman dilimi. İtikaftan benim

Bir kardeşim suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zeka sadece maddi yardımdan mı ibarettir yoksa manevi bir boyutu var mıdır? Tabii ki manevi bir boyutu vardır. Her şeyin bir maddi, aynı zamanda bir manevi boyutu da var. Zekat, bu zahir yardımın muhtevası içerisinde kul hakkı olarak ifade edilebilir. Ama oruç tutunuz, oruç bedenin zekatıdır. Ve bir başka açıdan af barışın zekatıdır. Bu yönleriyle ifade edildiği zaman elbette zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Bir gün teslimlerini tamamlayan, yani ruhunu Allah'a teslim eden, fizik ucunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi ne olur? Bütünüyle kendisini Allah'a teslim eder ve İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rahi Hazretleri zekatın nisabı nedir dendiğinde zekatın nisabını işte herkesin bildiği standartlarda %2,5 bir yüzde o şekilde söylüyor. Sana göre diyor 40'ta bir ama bana göre ben kendim zekatım. İşte zekatın sadece maddi boyutu yok. Kişinin kendisini tamamen Allah'a adaması, Allah'a vakfetmesi, Allah için yaşamaya başlamasıdır. Öyleyse bu açılardan düşündüğünde, evet zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hizmet ve yardımlaşmada istişare yapmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, istişare Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. Ayetlerine dayanıyor. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. Onlar ki Rablerine icabet ederler, namazı kılarlar, onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Onlar Rablerine icabet ederler. Kimdir bu Rabbine icabet eden? Hemen Şura suresinin 47. ayet-i kerimesine bakalım şimdi. Şura 47'de İstecib li rabbikum min kabli yetiye yevmin la merede lehu minallahi ve ma lekum min melce'in yevme izni ve ma lekum min nekir. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani ölüm günü, izin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar da yoktur. Yani Allah'ın zatından başka sığınak da yok ruh için ve sizin için de bir inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Dolayısıyla bu açıdan olaya bakıldığı zaman evet kesinlikle yapmanız gereken şey ne? İstişareye başvurmanız. İşte Allah Teala emrediyor. Onlar Rablerine icabet ederler ki öyledir. Hepimiz Allah'a ulaşmayı diledik. Namazı kılarak hepimiz hacet namazı yerine müşrimize ulaştık. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ama aynı zamanda bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman da mutlaka Allah ve Resulüne arz etmek söz konusu. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum fe en tenazatum fi şeyin feruddu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahiri zalikin hayrun ve ahsenu tevile. Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorsanız ihtilaflı nizaya düştüğünüz konuları mutlaka Allah'ın Resulüne arz etmeniz lazım. Öyleyse bir istihare namazı, hacet namazı kılarak Allah Teala'nın verdiği işaretlerle sonuca gitmek, bir de olmadığı takdirde mutlaka Resul'e ulaşıp ihtilaflı onun konuyu ona ulaştırmak, onun adaleti sağlamasını gerçekleştirmek. Ama diğer konularda da kardeşlerimiz ne yapabilirler? Burada bu emre uyarak aralarında toplanıp ne yapabilirler? Yardımlaşma noktasında istişare edebilirler ve birlikte bir noktaya ulaşabilirler ki istişare çok
güzel bir şey.

0: gibidir. Gönül almadır, tek başına yapılan iş mi, toplumsal iş mi? Daima grup halinde yapılan iş, tek başına yapılan işten iyidir. Ve kelami kibar olarak söylenen bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyleyse Allah-u Teala Resul'e ulaştırılmayan niza konularında, hani belki alt seviyede istişareye başvurulmasını Allah-u Teala burada emrediyor. Yardımlaşmanın bir gereğidir bu istişare. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Furkan 68'de zina yapanlar kafirlerle aynı kategorideki kişiler midir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin Furkan 68 ayetinde Allah-u Teala sahabenin özelliklerini vermektedir. Derecat kaybettiren bütün fiiller günah, seyyiat, şer adını alır. Derecat kazandıran bütün fiiller sevap, hasenat olarak isimlendirilir. Seyyiat, hasenatın, günah, sevabın, şer, hayrın karşılığıdır, zıttıdır yani. Bu karşıt unsurlardan birinciler derecat kaybetmeyi, ikinciler kazanmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz'in amcasını şehit ettiren vahşi, Peygamber Efendimiz'in sonradaki tebliğiyle sahabeden biri oluyor. Ama idrak ettiğim kadarıyla evvela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Nisa 48'i söyleyerek onu İslam'a davet ediyor. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ مَنْ يَشَاءُ. Muhakkak ki Allah o şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Yani şirk büyük günahlardandır. Allah Teala Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde ve en teştenibu kebaire ma tunhavne en nukefir ankum seyyatikum. İşte eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli ikram olunacağınız bir yere sokoyarız. O zaman şirk büyük günahlardandır. Ondan içtinab etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Ve şirkten kurtulan herkesin için o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örter. Ve yaghfiru min duni zalike, örter ve onu birinci kat cennetine alır. Ama vahşi buna hayır diyor. Çünkü ben şirk içindeyim. Bu beni kurtuluşa ulaştırmıyor. Daha sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Zümer 53'ü de devreye koyarak قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُمْ رَحْمَتُ اللّٰهِ. Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş olan kullarım, yani çok günah. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Mesela egzecere bir misal ifade ediyorum. Kul kainat kadar günah olsun ama Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse her an rahmeti kainatı kuşatan Allah-u Teala benim rahmetimi ümit kesmeyin. Yani kimdir rahmetini ümit kesmeyenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse iki ayet-i kerime Nisa 31 ve Zümer 53'te kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Daha sonra üçüncü ayet olarak işte bu Furkan 68, 69, 70'i söylemek suretiyle geliyor vahşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde tövbe ediyor. 68, 69 ve 70. İkisine 68, 69, 70'i beraber yapar maçları. Burada onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Yani şirk içinde değiller artık. Haklı olmadıkça adam öldürmezler, zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Bunlar hepsi de büyük günahlardır. Şirk büyük günahdır. Adam öldürmek keza öyle ve zina keza öyle. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar şirk içerisinde kalırsa. Orada alçaltmış olarak ama فَهَمَّمْ اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَاَمَنَ Ama kim tövbe eder وَاَمَنَ وَاَمِلْ عَمَلَ صَالِحًا ve salih amel işlerse. Bir insanın tövbe edip salih amel işlemeye başlaması mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de ilişkilidir. Dilediği takdirde hedefine ulaşacaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Lütfen Hocam bazı hocalara hadisi örnek vererek resim olan yerde namaz kılınmaz, kılınırsa kabul olmaz diyorlar. Bu durum Kur'an-ı Kerim uyuyor mu açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Her yerde kesinlikle namaz kılınabilir. Allah Teala kalbe bakıyor. Ameller niyet amelden üstündür. Niyetin mali kalptir. Kim kalbiyle namaza başladığı zaman huzur namazını düşünerek, Allah Teala'nın zatını düşünerek huzur namazına iştirak ederek namaz kılarsa o hedefine ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara hadi bakalım yaptığınız şu suretleri bir de can verin denilir. Çin'deki resimler bundan eve melekler giremez. Yani bu aslında bir nevi puta tapmak şeyi ifade ediyor. Yani kişinin kalbi niyeti o ise Allah'a ulaşma talebi yoksa o zaman evet öyle bir kişinin namazı söz konusu değil. Zaten söyledik. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde bu şekilde namaz kılan ama kalben ulaşmayı dileyen bir insan huşu içinde namazını kılar. Huşu içinde namaz kılan herkesin namazı kabul olunur. İşte ekranda gördüğünüz namazı kabul olunmayanlar onlar namazına sev içinde olanlardır. Ama huşu içinde namaz kılanın hepsinin namazı kabul olunuyor inşallah. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk taahhütnamesidir. Neden birçok kişi hem Kur'an okuyorlar hem de mutsuzlar? Kur'an'ın mutluluk reçetesini nasıl hayata tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz hastalandığımızda gidip reçeteyi doktorlardan alıyoruz. Hiç kimse hastalanan kişi hemen eczaneye koşup raflardaki o ilaçları eczacıdan bana şunu ver, şunu ver, şunu, şunları beğendim demiyor. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. İşte bunun bir gereği olarak mutlak surette reçeteyi Allah'ın tayin ettiği doktordan almamız lazım. Ecaettin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Eğer peygamberler nefs hastalıklarının doktoru ise varisler de öyledir. O zaman reçeteyi günümüze Resulullah'ın varisine almamız lazım. Her devirde Resulullah'ın varisi bir kişi var. Beni temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kişi için bir mutluluk reçetesi olabilmesi, mutluluk garantisi olabilmesi reçeteyi devrin imamından alması lazım. Ne olacak? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduktan sonra arkasından da devrin imamını soracak. Ve devrin imamını sorup da reçeteyi ondan aldığı zaman mutlaka kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah Resulü ne buyuruyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları verilir. Öyleyse reçeteyi devrin imamından aldığınız an gerçekten de Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama kendi kendinize, zanınıza tabi olursanız o zaman hedefe ulaşamazsınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatim muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Annem babam benim kalbimi çok kırdılar. Ben de onlarla şu an konuşmuyorum. Burada nasıl bir doğru düşünce alışkanlığı içinde olmalıyım? Bu konuda ne buyurursunuz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, annem babam, her sual mutlaka Kur'an-ı Kerim içerisinden cevabı verilmeli. Şimdi anne baba ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Anne babaya ihsanla davranmak ve Lokman 15'e baktığımız zaman bilgin olmayan bir şey hakkında annen baban şirk koşmak için seninle mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ama dünyada onlara güzel sahip çık. Ankebut 8, biz insana anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. İsra 23, Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı, anne babaya ihsanla davranmanızı hükmetti. Enam 151, anne babaya ihsanla davranın. İsa 36, anne babaya, akrabaya, yetimlere ihsanla davranın. Bakara 83, anne babaya, yakınlara, akrabaya, miskinlere ihsanla davranın. Şimdi Allah-u Teala'nın bu kadar hükmü Kur'an-ı Kerim'de yer almışken, sadece bir nokta itibariyle, annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Yani anne baba diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Bu sapık inancı çocuğuna aşılarsa o zaman çocuğa diyor ki sen sakın sakın ona itaat etme. Nitekim Kalü Bela gününde Allah iki konuda bizi uyarıyor. Birisi yeminlerimiz, diğeri de içinde yetiştiğimiz aile ortamı. Araf 172'den sonra 173 geliyor. Araf 173 suresinin 173. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ev innema eşrekû âbâna min qablî. En tekûlû innema eşrekû âbâna min qablî ve kunnâ zürriyetin min ba'dîm." Fakat daha önce babalarımız da şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Yani baba şirkli inancı çocuğuna aşılıyor. Hal böyle iken batıla amel edenler yaptıklarınızdan dolayı bizi helak mı edeceksin dersiniz diye dememeniz için Allah Teala mürşitleri gönderiyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimize Yasin Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde ne diyor? "Litunzire kavmen ma unzire abahum." Yani daha önce Resul gelmiş, babasını uyarmış ama baba hiçbir zaman uyarıyı dikkate almamış. O zaman dikkate almayan bu kişi şirkli bir inancın içerisinde ve doğan çocuğuna da onu veriyor. İşte Allah Resulü'nü onun için gönderiyor. "Litunzire kavmen ma unzire abahum fehum gafilun." Yani babaları uyarılmamış olan kavmi, yani o çocukları uyarmanın için. Öyleyse Allah Teala Araf 173'te bunu birleştirdiğiniz an baba kendisine ihtar gelmiş, ikaz gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeyince elbette o şirkli inançla hayatını tüketiyor. Ama arkasından çocukları var ve o sapık inancını çocuğuna aşılıyor. İşte o çocuğun günahı yok. O zaman Allah Teala diyor ki o çocuğa mutlaka ben bir uyarıcı Resul göndereceğim, ona tebliğ yapacak. İşte nezir olmasının arkasında olay budur. O zaman bunun dışında annen baban kalbini kırmış olabilir. Hemen gidip onlardan özür dilemen, onların elini öpmen, onlarla bu dünya hayatında güzel geçinmen söz konusu. Sadece ve sadece Allah'a karşı şirk koşma noktasında babana, annene itaat etmeyeceksin. Onun dışındaki noktalarda ihsanla davranman Allah'ın emrettiği bir güzelliktir. Bir her an Kur'an, her anı mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Siz hiç Allah'a, Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
3: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
4: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
2: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
4: Uzanamam. Hakkım değil.
5: İsterdin ama imkanların yok ki.
6: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
7: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
3: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rad 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz irfanla emretmek. İrfan ne demektir? Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların muhtevası iki aşamalı olarak kemalata götürür bizi. Birinci aşamada insanlar için ilim vardır. Bu yükselmeyi ifade ediyor. Herkes ilim sahibi olabilir. Hiçbir engel söz konusu değildir. Ama irfan ilmin ötesidir. İlmin fizik ötesine ulaşan uzantısıdır. Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin, ilahi ilmin adıdır. Başka bir deyimle dinin de bu dünyaya ait olan, dönük olan kısmı ilimdir. Ama fizik ötesi ahirete dönük olan ilmin uzantısı ise irfanı muhtevasını alır. İlmin sahipleri zülmani ilmin de sahibi olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler. Zülmani ilmin öğreticisi şeytandır. Ama Rabbani ilmin öğreticisi en üst seviyede sahibimiz olan Allah'tır. Devrin imamıdır. Ve ondan sonra da herkesin ait olduğu seviye itibariyle veli resullerdir. Veli mürşitlerdir. Ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunabilirler. Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz için söz konusu olan şey, kemal derecenin öğrenmesi ve yaşanmasıdır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimde daima Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar söz konusu. İşte hayırlarda yarışmak ancak irfanın sahibi olmakla mümkündür. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde sözlerim şeriat, amellerim tarikat ve sırlarım da hakikat, marifet de sermayemdir buyuruyor. Yani irfanla emretmek, münkerden nehyetmek, Allah'ın iradesini teslim edenlere verdiği bir görevdir. Her devirde sıfat dört teslimi yaşayanlar, en üst seviyede onlar, maruf emreden münkerden nehyedenlerdir. Kur'an'ın bütünü içerisinde bunlara baktığımız zaman, Allah-u Teala onları 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Maruf emreden münkerden nehyedenler. Yani veli mürşitler. Ama veli resullerin de 4 görevi var. Ayetleri tilavet etmek, nefsini tezkiye etmek, kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Ama hikmetin ötesi veli resullerde yok, devrin imamında var. Yani kademeli olarak Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan sünnetullahla külli iradeyle tespite olan maruf emreden münkerden nehyedenler, ilahi iradeyle tespite olan veli resuller, onlar da 4 görevin sahibi ama tasarrufta olan devrin imamı o ise hikmetin ötesini de öğretmekle Allah onu vazifeli kılmıştır. İkinci sual, irfanın sahipleri kimlerdir? Burada Yunus'u anlamak mümkün değil. Yunus diyor ki, sen bu salat, haccu, zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfanmış. Yani kamil bir insan olmak mutlaka irfan sahibi mürşitten ders almakla mümkündür. İşte Ali İmran suresinin 199-191. ayet-i kerimesinde liyulel bab ellezine yeskunallaha kıyamen kuvdem ve la cunubim. Onlar ki otururken, ayaktayken, yani su yatarken bir Allah'ı zikrederler. Üç ağların üçünde de zikir yaptıkları için daimi zikirdeler. Ali İmran 104'te ise içinizden bir ümmet bulunsun, hayra çağırsın, maruf emirsin, münkerden nehyesin. Maruf emir, münkerden nehyedenler bu yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. Ve sahabenin hepsinin Ali İmran 110'da zikredildiği gibi kuntum hayrin ümmetin hurucet linnas, siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emrinden münkerden ne edersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Ehli kitap sizin gibi olsa onlar mutlaka Allah'ın güzelliklerine ulaşırlar. Hiç kimse kendi kendisine irfanın sahibi olamaz. Tabiyet irfanın temelidir. Allah-u Teala tabiyetsiz insanların kurtulamayacağını da işaret etmiştir. Mürşidine ulaşmadıkça kişinin irfan sahasına adım atması söz konusu değil. Yani sevmu salat, hac-ı zekatla sanma ki biter zahid işi, insanı kamil olmaya lazım olan irfan içmiş. Yani zahitlerden olabilmek de mutlak surette mürşitten geçer. O kişi hep alim olarak kalmaya mahkumdur. Bir insanın ilimden irfana ulaşması o kişinin ilmin ötesinde Allah'ın kendisine kalp gözünü ve kalp kulağını ihsan etmesiyle gerçekleşir. O zaman o kişi Allah'ın yanında ariftir. İrfanın sahibidir. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek onun hikmetin de sahibi olması demektir. Üçüncü sual, irfan ehli olmayan insanlar da irfanla emredebilirler mi? Hayır. Ait olduğu seviye itibariyle belki ama Sûret 33'te "Men nahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle enîni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bir insanın emretmek mevkiinde olması için o konunun gününe sahip olması gerekir. Bir insan düşünün, ne Allah'a ulaşmaktan haberi var, ne ruhun Allah'a ulaştığı zaman kişinin evliya olacağından, ne de dört teslimden haberi var ve münkerden nehy ediyor, irfanı emrediyor. Yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Çünkü değil kendisinin irfanı yaşaması, daha irfanın ne olduğunu bilmiyor. Öyleyse marifle emretme münkerden nehyetmenin gerçek sahibi her devirde o devrin imamıdır. Sonra her kavimdeki diğer resullerdir. Sonra ondan sonra irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınanlardır. Bu üç kesim emir bin marifle münkerin gerçek sahipleridir. Emine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle bir marifle emir etmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse bu azabın kalkması için dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani ya marifle emir eder, münkerden ne sakındırırsınız ya da bu görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Azaptan kurtulanlar, işte onlar marifle emirden, münkerden nehyedenlerdir. Evet. Azaptan kurtulanlar, onlar marifle emirden, münkerden nehyedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin ilim sahibi olmanın ötesine geçmesini, irfan sahibi olmasını istiyor. Bu büyük hedefe ulaşmanın ilk adımı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani iyi bir Müslüman olarak ulaşabiliriz. Çevremizdekileri fark ederek ulaşabiliriz. Hani şu anda zaten biliyorsunuz çok fazla zulüm var. Doğu Türkistan'da, Filistin'de. Hani aslında bunları fark ederek Allah'a ulaşabiliriz.
3: İbadet etmek bence. İlk önce ilim öğrenebilmek, iman edebilmek ya da en başta.
1: İlk namaz aklıma geliyor. Onunla sohbet edebileceğim, muhabbet edebileceğim, ona daha yakın olabileceğim. O geliyor aklıma ilk.
4: Bana Kur'an okumak geliyor.
1: Peki Allah-u Teala bize ölmeden önce yaşarken ulaşabilir miyiz?
3: Elbette. İmanla. Yani Hazreti Ali'nin dediği gibi yani perde açılsaydı bir şey değişmez benim için diyor. Yani biz o kadar tabii ki olamayız. Yani onlar çok farklı bir mertebe ama neden onlar yolunda olmayalım ki? Elbette yani.
2: Kendi bir rol model de belirleyebiliriz. İşte sahabeler olabilir, Peygamber Efendimiz olabilir. Onları tanıyarak, onların hayatlarını kendimize, kendi hayatlarımızı düşünerek şey yapabiliriz, ulaşabiliriz.
1: Siz de Allah'a dost olmak ister miydiniz?
3: Elbette. Kim istemez ki? Soru mu? Tabii ki.
1: Kim istemez? Herhalde istemeyen kimse olmaz yani.
4: Evet, çok isterdim.
2: İsterdim tabii ki Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hatice gibi.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
4: Beni de dostlarının arasına al. Ruhumu sana yaşarken ulaştır.
0: Amin. Misafirimiz ibadetmekle, ilim öğrenmekle en başta da İman etmekle Allah'a ulaşabileceğini söyledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nasıl bir imanın sahibi olması gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın ruhun dünya hayatında Allah'a inanması lazım. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması lazım. Üç, farz olduğuna inanması lazım. Dört, dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gereğince o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olması lazım. Çünkü Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah efendine cerallâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette onun vakti girecektir. O zaman Allah söz vermiş. Allah'a inanıyor kişi. Bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, farz olduğuna inanıyor. Üç, Ankebut 5'teki gibi dilemesi halinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin söz vermiş Allah-u Teala. İşte bunun sahibi olan kişi aynı zamanda 7 inanç şartının da sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece Allah'a inanan bir kişi değildir. Allah'a inanır. Bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına lazım geldiğine inanır. İki, bunun farz olduğuna inanır. Üç, ve bunu gerçekleştireceği de de inanır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dileme noktasına Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. O kişi bu vasıflara adım adım sahip olmuştur ama Allah onun kalbinde evvela imanı görmüştür. Görmüştür ki gerekeni yerine getirmiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala her devirde irfanla emretme etkisi verdiği mürşitlerin olduğunu açıklıyor ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani Allah yolunda Kur'an'ı kendine kılavuz etmiş insanları düşünüyorum. Sahabeler gibi yaşayabilen, Peygamber Efendimiz gibi yaşayabilen insanlar.
3: İnsanlar bunu başka taraflara çekiştiriyor olabilir ama çok kıymetli bir yer. Yani Allah dostları dediğimiz yani alimlerimiz, onların talebeleri. Onların izinden gitmek durumundayız. Çünkü sahabe efendilerimiz yıldızdı bizim için. Onların talebeleri de bizim için öyle, o hükümde.
1: Ben alimsiz ilim olmaz diyorum. Tabii ki yani bizi yönlendiren, ona daha yakın hissettiren zaten şeydir. Hani kimi gördüğünüz zaman Allah hatırlatıyorsa o sizin için en iyi arkadaş, en iyi dosttur.
5: Peki bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
2: Vardır ya, kesinlikle olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle ahir zamanda zaten hani bu şekilde yaşamak çok zor. Ama bu şekilde yaşayan çok fazla insan var.
3: Her yüzyılda bir gelirmiş ya... Belki şu anda da aramızdadır yani mutlaka vardır diye düşünüyorum.
1: Ahir zamanda yaşıyoruz, kötü bir zamanda yaşıyoruz. Onların yüzüstü hürmetin ayakta durduğumuzu biliyoruz. Belki bilinmez bir yerde, belki bilmiyoruz.
5: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Bilmiyorum, onlar bizi bulur bence.
3: Bilmem ki düşünmedim onu, nasıl bulabilme konusunu. Bilmiyorum.
5: Hacet namazı diye bir namaz var. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Öyle mi? Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Ben şöyle, bunu ilk defa sizden duydum bu arada. Çok da hoşuma gitti bu bilgi. Teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda alimsiz ilim olmaz dedi. İlim öğrenmek için mutlaka alimlere ihtiyaç var mıdır? Tabii ki alim Allah-u Teala'nın mürşitleri olduğu zaman söz konusu. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz iki çeşit alimden bahsediyor. Bir tanesi diyor şu özelliğe sahip olan alimlerle beraber olun. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber. Yani alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran alimle oturunuz. Dolayısıyla bu bahsettikleri riya, kibir, haset ve düşmanlık, hırs ve şehvet ve benzeri şeyler hepsi nefsin afetleridir. Ama diğeri de ruhun hasletleri söz konusu. Yani sizi nefsin afetlerinden sakındırıp ruhun talebi istikametinde tercih eden kişilerle beraber olun ki Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meleği Resullerinden bahsediyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلُنِ الْمُسَلِّينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Örneğin Resul kim için uyarıcıdır? Riya sahibi, kibir sahibi, düşmanlık sahibi, şüphe eden, dünyaya rağbet eden kişiler için uyarıcıdır. Ama kimler için müjdecidir? İhlas sahibi, tevazu sahibi, nasihat eden, yakin sahibi ve züht sahibi kişiler için de müjdecidir. O zaman bu muhtevadan olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız dönemde Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Bir. Kul ma annen zarallahu min şeyin. Allah bir şeyi de indirmemiştir. İki. İnentum ila fi darârin kebir. Ve Allah bir şey indirmemiş. Siz de deralettesiniz diyor. Uzak deralettesiniz. Ama itiraf ediyorlar. Lev kalu lev kuna nesme ve nakilu. İşitseydik ve akbetseydik bunun cehennemde olmazdık. Bir insanın işiten ve akbedenlerden olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar sağır dilsiz ve kördürler. Sağırdırlar, işitmeyenlerdir. Dilsizdirler, akletmeyenlerdir. Kördürler, mürşidi görmeyenler. Sağır dilsiz ve kördürler. Ama eğer onlar işitseydik ve akletseydik, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik bugün cehennemde olmazdık diyor. Her devirde Ahzab suresinin 67-68. Ayet-i kerimesinde belirtilen kübere ve saadetler insanları ateşe davet ediyorlar. قَالُ رَبَّنَا اِنَّ اَتَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَنَا Rabbimiz biz devrimizin saadet ve kübere'ne tabi olduk. Onlar bizi saptırdılar. Onlara iki kat azap ver. Ama nasıl insanları ateşe çağıran imamlar varsa Allah'a çağıran imamlar da var. Bütün Nebi Resuller yaşadıkları dönemde Allah'a çağıran imamlardır. Onları olmadığı dönemlerde Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala Allah'a çağıran imam olarak zikrediyor. Secde 24'te. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben ve bana tabi onlar görerek Allah'a davet ettim diyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73, Secde 24 ama ateşe çağıran Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73 ve Secde 24, ateşe çağıran imamlar da Kasas 41. Kötülüğün öğretilmesinde, iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuştur. Söz konusu olan Allah ile ilişkilerimizde İlimse bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını görürüz. Bu noktadan evvel kişi sadece tebliğe muhataptır. Öğreten de, öğrenen de değildir. İrşad makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Ama eğer kişi emrin manasını algılayabilirse Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilimdir. Yani Allah'la ilişkiler açısından faydasız ilimdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım ya Rabbi. Allah razı olsun. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzniniz olursa bir sualimiz olacaktı. Zahiri ilimlerle mücehiz olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz uygun olur mu Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali okuyalım. Zahiri ilimle mücehiz olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz doğru mudur? Değildir. İşte Câsiye 23 faydası ilimden bahsediyor. Örneğin اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ لَا سَمْيُوا قَلْبِهِ O nefslerini ilah edineni görmüyorsun. Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Yani ilimleri var ama bu ilim onlara fayda verir, faydasız ilim. Allah onları delalette bırakmış. Delalette bıraktığı için kalpleri ve kulakları mühürlü. Basarası müşahatı perde var. Delalette. İşte Bakara 44 bunları tarif ediyor. Bunlar ilmin sahibi ama İlimlerini yaşamayan insanlar. Olmaz. Zahiri ilim sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlim ehlinden ilim öğrenilir, ilmel yakın seviyesinde kalınır. İrfan ehlinden irfan öğrenilir ve bu irfanla mutlaka o kişi yaşarsa daimi zikre onu ulaştırır. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala irfan ehli olmamızı sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor ve 24 saatin her anında zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'ın varlığını sürekli hissedebilirler. Çünkü hani aslında ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, sürekli zikredersen bir süre sonra Allah yoluna girmiş oluyorsun. Yani ister istemez.
3: Her aslında yaratılmış varlık zikrediyor. Her an zikirde. Hayvanlar, bitkiler, sadece insanlar sanırım tam olarak yapmıyor. Ama bizim her adımımız da belki de bir zikirdir.
7: Allah'ı zikretmekten bir an olsun dünyadan uzaklaştığını hissediyorsun zaten. Ona daha yakın olduğun, kalbinin daha çok titrediğini, daha çok hissederek yaptığın zaman. Yani o dünyamızdan küçük de olsa bir daha bir yakınlık gösterdiğini hissediyorum kendi adıma.
8: Allah'a yakın olduğumu, Allah'ın dostu olduğumu, Allah'ı yanımda olduğunu her zaman bunları hissediyorum.
1: Peki yeterince zikrediyor muyuz sizce?
3: Yeteri kadar olduğunu asla düşünmüyorum. Ama bu işte 3 aylar böyle vesilesiyle birazcık daha böyle uğraştılar. İşte zikirmatikler falan böyle daha hayatımız içine girdiği için daha etkili oluyor.
2: Üzgün zamanlarımızda evet çok zikir yapıyoruz. Ama mutluluk anında bence yeterince zikretmiyoruz Allah.
7: Dünya şartlarından, meşakkatinden zikretmiyoruz. Yani namazlarda bile artık şey oldu. Tesbihlerimizi, zikirlerimizi hızlı bir çeker hali olduk. Bir an önce kalksam işte anne olarak yemekti, bilmem neydi derdini düşünüyoruz. Öyle maalesef ki.
0: Misafirimiz ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, Allah'ı zikredersen bir süre sonra Allah'ın yoluna girmiş oluyorsun. Devamlı zikir yapan insan Allah'ın yoluna girmiş olur mu? Hayır. Allah'ın yoluna giriş niyetle ve kişinin tercihidir. Kalpten ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın Allah'ın yoluna girmiyor. Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذِينَ يَحْمِنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. İşte bu 12 tane insanla müşriklerine tabi olanlar, onlar müşriklerin önünde tövbe ederler, Allah'tan mağfiret dilerler. Devrin mümin için onlar için mağfiret diliyor ve günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. İşte o günde ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor ki Enam 153'te ve nâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبْعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Onlar fırkalara ait olan yollardır. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip müşriklerin önünde diz çöküp tövbe ederse o kişi için söz konusu olan şey ruhunun ucundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olmasıdır. Allah Teala böyle olan insanlar için onlar Allah yolunda olanlardır diyor. Fî sebîlillâh'tır diyor. Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2'lik rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Kişi huşu sahibi kılar. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Mürşidinize ulaşmadan bu ameliyi ne kadar da tekrarlarsanız nefsinizin kalbindeki rahmet %2'den öteye yükselmez. İrşad makamına ulaşmadıkça nefs tezkiyesi gerçekleşmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Ahmet Öde'ye katılıyorum muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdim kalbinle. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrfan'ın emretmek için sahabe gibi hamile-i kurban olmamız gerektiği söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Esselamu Aleyküm ve Ahmet Öde'ye katılıyorum.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İrfanla emretmek için sahabe gibi ameli Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Evet. Gerçek emri bin marif ve münkerin sahipleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Onlar Kur'an'ın bütününe tabidirler. Alimran 119. Alimran 100 yönde de İşte siz öyle bir ümmetsiniz ki 110'da kıntum hayrin ümmetin hurcet linnaz. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Neden en hayırlı ümmet? Çünkü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktaya kadar ilim sahipleridir. Bundan sonra ise her an irfan sahibi olabilirler ama irfan sahipleri oldukları gerçek nokta daimi zikre ulaştıkları noktadır. Buraya neyle ulaşmışlardır? Kur'an'ın tamamına inanarak, tamamını tatbik ederek ulaşmışlardır. Öyleyse bütün sahabe Kur'an'ın bütününe itibar ettikleri için irfan sahipleridir. Kur'an'ın hükümlerini detaylandırmışlardır. Hepsine itaat etmişlerdir. Ve Allah-u Teala'nın nadir kişilerde oluşturduğu daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Öyleyse gerçekten de olay budur herkes için. Yapılması gereken şey ne? Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Alimen 119'da "Hantum haulâi tuhubbûne mu lâ yuhubbûnek mu'tîmû mine kitâbi kulli." Daimi zikrin sahipleri kişiler Kur'an'daki bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyenlerdir. Daimi zikrin sahibi kişiler 19 faziletin sahibi olanlardır. Daimi zikrin sahibi kişiler kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Ve Allah'ın zatına davet, görerek Allah'ın zatına davet edenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Enam suresinin 39. ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan ve sağırlardan, dilsizlerden bahsediyor. Bu kişiler kimlerdir, açıklar mısınız? Bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde mümin kulağından sulanır. Ve yine Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzerinde farz. Öyleyse buradan baktığımız zaman her devirde hikmet sahibi alimler ayetleri tilavet eden, tabi onların nefsini tezkiye eden, kitab-ı hikmeti öğreten Allah'ın vazifeli mürşitleri, veli resulleri var. Onlar Allah'ın emriyle ayetleri okumaya başladıkları an, tabii ki bu Allah'a davetle başlıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlerde yer alıyor. Nitekim Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir uyarıcı gelmedi mi diye soruyorlar. Mülk 9'da kalü belakat cahil nezir, nezir geldi. Ama biz onları yalanladık. İşte Enam 39 ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan, ayetleri tilavet eden nezir veli resul muhatap da yalanlıyor. Ve Allah bir şey indirmemiştir. Onları delaletle suçluyorlar. Ama Allah Teala buyuruyor ki işte bu ayet-i kerimede Enam 39 Allah kimi dilediğini kimi dilerse de onu dirayette bırakır. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve itiraf ediyorlar. Eğer biz işitseydik o hikmet sahibi alimi neziri veli resulü işitseydik ve hakletseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bu kişiler kimlerdir? Bu kişiler Allah'a davet olunmasına rağmen daveti kabul etmeyen, Allah'ın delalette bıraktığı sağır, dilsiz ve körlerdir. Her devirde mutlaka bu gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve kör, ölü olan cehennemlikler, gören, işiten ve idrak eden cennete gidecek olanlar. Kör, sağır ve dilsiz olanlara hidayetçi gelmiş ama onlar hidayete kulak asmamışlar, ilgilenmemişler. Allah Teala da onları delalette bırakmış. Onlar 19 negatif özelliğin sahibi olarak bu 19 negatif özellikten bir tanesi de kör, sağır ve dilsiz olmaları. Devam edecek olursak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özellikten bir tanesi sağır, dilsiz ve körler.

5, 6, 7. Yine 7 tane ayet. Toplam 14 kör sağır ve dizi olmayanlar. Kör sağır ve dizi olanlar 14 tane ayet. O kör sağır ve dizi olanlara da yine tekrar bakacak olursak o slaytımıza. Bunlar da 14 tane ayet olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Neyse Allah Teala her şey dizisiyle kaymaya açık. Daveti kabul etmeyenler, kör sağız ve dizsiz olanlar, daveti kabul edenler, kör sağır ve dizsiz ölmeyenler, eşitten gören ve idrak edenler. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah ile olan ilişkimizde Allah'ın yardımı neye göre artış gösterir? Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Sevgili kardeşlerim, en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunu, Allah'ın yardımı zikrimize paralel olarak artar. Hangi oranda zikrediyorsak o oranda da Allah'ın yardımını alıyoruz. Allah'ın yardımı aynı zamanda bizim etrafımızdaki insanlara yardımımıza paraleldir. Allah-u Teala Muhammed 7'de اِنْ تَنْسُرُنَّ لَا يَنْسُرَكُمْ وَيُسَبِتْ اَقْدَامَكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şimdi normal statü içinde düşünürsek Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama bu ayet-i kerimede Allah'ın yardımına ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Bu ihtiyaç sahibi insanlara biz yardım edersek de Allah da bize yardım ediyor. Öyleyse o yardım Allah-u Teala niye veriyor? Başkalarına yardım etmemiz için. Allah'ın bize verdiği her şey Allah için, yani başkalarına yardım için kullanmalıyız. Allah-u Teala'nın istediği bu. Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Zikrimizi arttırarak, etrafımızdaki insanlara aynı seviyede yardım ederek inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, halk arasında sıkça kullanılan dini bütün Müslüman sözünü açıklar mısınız? Nasıl dini bütün Müslüman olunuyor? Dini bütün Müslüman sözü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar için kullanabiliriz. Yoksa işte bugün geleneksel bir din tatbikatı var. İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor ama İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ulaşma dileği yoksa hangi ameli işlerse işlesin boşuna gidiyor. Boşa gidiyor. Yetmez. Zikir yok. Zikir yoksa şeytan her zaman %100 nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı günah işlettiriyor. Her günahın arkasında o kişinin ruhu nefsine azap ediyor. Öyleyse böyle bir insan dini bütün olamaz. Dini bütün olabilmesi için kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra ibadetlerin sultanı zikri en üst seviyede yerine getirerek bize günah işlettiren nefsimizin afetlerini yavaş yavaş azaltarak onun yerine nurları ikame ederek dini bütün olabiliriz. Ne zaman? Daim zikre ulaştığımız zaman. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ nasıl yapılmalıdır? Tebliğin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ayetlerde Allah Teala bize açıklıyor. Bir kere Allah'ın yoluna hikmetle davet etmeliyiz. Kimdir Allah'ın yoluna hikmetle davet edilen? Allah'ın kendilerine hikmet verdiği kişiler. Daimi zikrin sahipleri. يُوتُوا الْحُكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُوا الْحُكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا وَمَا يَزَكَّرُوا لَهُ الْأَلْبَابِ. Ama her insan da Allah'a davet edemez mi sahip olduğu ilim çerçevesinde? Evet. İşte burada da Allah Teala İsrail 3'te kullarıma güzel söz söyleyin. Güzel söz Allah'ın kutsal kitaplarında bildirdiği sözdür. Güzel söz insanları mutlu eden söz. O zaman eğer karşı tarafın nefsine hitap edersen ihtilaf

0: Ve bir de aranızda kavga ulaşabilir. Şeytan da tam bunu istiyor. İşte onun için İsrail'in işte tebliğcilerin insanlara güzel sözle hitap etmesi, öğüt vermesi lazım. Taha 44'te güzel söz Allah'ın sözü, doğruyu söylemek yetmez. Aynı zamanda onu yumuşak sözle söylemek gerekir. Ankebut 46'da kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, kitap ehlilerimiz zulmedenler, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar hariç diğerleriyle en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmemek. Onlara şöyle söylemek lazım. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani biz size indirilen Tevrat'a iman ettik. Size indirilen İncil'e iman ettik. Zebur'a iman ettik. Ve biz bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Tek bir ilahtır. Ve biz ona teslim olanlarız. Enam 108 insanların önem verdikleri kutsalları vardır. Allah Teala Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Bunların kutsallarına sövmeyin. O zaman da onlar da aynı şey yaparlar. Ve Furkan 57'de ve daha birçok ayet-i kerimede tebliğ yaparken karşı taraftan ücret istememek ve zorlayıcı olmamak. İşte 7 tane ayet-i kerime, sizden bir ecir ücret istemiyoruz. Onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Hud 29 size mal istemiyorum. Mümin 72 Rabbinin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7 başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127 sizden bir ücret istemiyorum ve daha diğer ayet-i kerimeler ücret istememek. Tebliği Allah için yapmak, karşılığını Allah'tan beklemek. İşte 7 tane ayet-i kerime ve bu 7 ayet-i kerime esasında o hizmeti Allah için yapmak, Allah'tan karşılığını beklemek söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem hocam, mübarek ellerinizden tekrar hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kez daha tekrar edecek olursak, bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, orta yol yok. İki yol var. Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim ve cehenneme, şeytana götüren yol sırat-ı cehim. İşte Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Kateberiştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmıştır. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. O zaman orta bir yol yok. İki, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde ayetlerle Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği hedef ve bu hedefe ulaşmak için ki bu en son hedef iradenin teslimi. Yani Allah-u Teala insanoğlu dünya üzerinde yaşarken hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim var. Allah'ın dinini yaşamak için evvela 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin gerçekleşebilmesi için mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak ve arkasından bu 4 hidayetin gerçekleşmesinden sonra dini nasıl öğrendiği, nasıl yaşadıysa aynı şekilde başkasına öğretmek. Öyleyse İslam'ı yaşamak, evvela öğrenmek, yaşamak ve de öğretmekten geçiyor. Tabi olmak aşırılık mıdır? Hayır. Tabiyetsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşidi inkar eden kim olursa olsun gideceği yer tek bir yer var, o cehennem. Diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete gider. Evet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala'nın garantisi var. Öyleyse eğer bir insan mürşidi inkar ediyorsa o zaman kimdir mürşidi inkar eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de gideceği yer kesin cehennem. Tabiyet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için farz. Tabiyet, fizik vücudun şeytana kurtulması için farz. Tabiyet, nefsin 7 kademede tezkiye ve tasfiyesi için farz. Tabiyet, en son noktada iradenin teslimi için farz. Bu olmadıkça hiç kimsenin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması söz konusu değil. İşte İblis denen insanların baş düşmanı evvela bu 7 tane hedefi yok etmiş. Sonra hedef emirlerin yerine vasıta emirleri geçirmiş. Ve vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan 1 ve 2 yok. Geri kalan sevm-i serat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet vasıta emirlerle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Yaşayabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ibadetlerin sultanı zikri yapması gerekir. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler her türlü negatif koşulların içerisindeyken Resulullah'ın öğretisiyle Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve hepsi Mürşid'den Hasan Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettikten sonra tabi oldular ve zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki hedefe ulaştılar. Hangi dönemde insan yaşasa yaşasın, bu 7 tane fanın 7'si de kendisine farz kılınıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim hocam, Yunus suresi 7. ayetindeki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin kalplerinin dünya hayatıyla mutmain olması, doyuma ulaşması ne demektir? Açıklar mısınız? Yani dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Halbuki dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün değil. Sadece bir takım zevkleri yaşamak söz konusu. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple diyor ki dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. İnsan hayatında ölümden önce, ölümden sonra, ölmeden önce veya öldükten sonra. Öldükten sonra bir ahiret hayatımız ama bunu ölmeden önce gerçekleştirmemiz lazım. İşte bütün Kur'an ayetleri kim ki ahiretini, dünyasını ahiret için terk ederse o ikisinin de sahibi olur. Çünkü her türlü kötülük dünya sevgisinden kaynaklanıyor. O sebeple ölüm bir dönüm noktası insan için. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Kim hayattayken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonrasını Allah garanti ediyor. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Ve sanki ulaşmış gibi de, kendisi ulaştırmış gibi de, 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak kendisine veriyor. Allah'ın bütün insanlara müjdesi budur. Allah Teala'nın bütün insanlara garantisi de budur. Allah razı olsun. O zaman onlar bize de ulaşmayı dilemezler. Ruhun talebi dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar dünya hayatının zahirini bilirler. Rum 7'de يَعْلَمُونَ زَاهِرَةً مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatının zahirini görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Fatır 18 ayetinde görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın diyor, buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır, açıklar mısınız? Görmediği halde gaybta Rahman'a huşu duyan. La teziru vuzureten uzra uhra. Kimse kimsenin günahı yüklenmez. Ve devam ediyor. İnnemâ tinzürüllezîne yehevne rabbehum. Bilgaybi. Sen gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarırsın. Ve akimussalate. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar %2'lik rahmetin kalplerinde olduğu kişilerdir. Ve hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor ve tabi oluyor. Ondan sonra da tabiyetle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Men tezekke fenema tezekkü li nefsi. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani sen enema tünzürü ellezine yaşamına rabbim bil gaybi. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın diye buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır, açıklar mısınız? Ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmek için. Kalpte Rahman'a huşu duyanlar, onlar ancak hacet namazı kılmaları halinde müşriklerine ulaşırlar. İkinci cennet. Ama Allah onların ruhunu ancak tabiyetle birlikte kendisine ulaştırır. Üçüncü cennet. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde emanete riayet etmenin imanı yoktur, ahde vefa etmenin dini yoktur buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Evet. Gerçekten emanet ruhtur. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi imanın sahibi olamaz. Ama وَلَا دِينَ لِي مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. Ama kişi mürşidine tabi olmakta çıktığında ahdini yerine getiremez. Ahde vefa edemez. Allah-u Teala Enfal Suresinin 7. ayet-i kerimesinde emanete ve ahde riayet etmelerin Enfal 27. Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulehu ve la tehinu emanatikum entüm zalimun. Allah'a ulaşmayı Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Yani kişi Allah'a ihanet ediyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Resul'e ihanet tabiyetini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah ve Resulüne ihanet edenler aslında kendi emanetlerini ihanet etmiş oluyor. Yani o zaman emanetin sahibine teslimi gerçekleşmiyor ruhu. Fizik vücut teslimi gerçekleşmiyor, nefs teslimi gerçekleşmiyor, irade teslimi gerçekleşmiyor ve dolayısıyla kişi kendisine ihanet ediyor. Mardin'le bir karşı muhterem hocam, bazı hocalar Müslümanlar için şöyle bir ifade bulundu. Müslüman olan herkes kafirler hariç günaha kadar cehennemde kalıyor ve günahı bitince de cennete gidiyor. Bu doğruluk payı nedir açıklamıyor. Külliyen yanlış. Yani hem Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre yanlış hem de Kur'an ayetlerine göre yanlış. 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını Allah'a açıklıyor bakın. Cehennemden çıkış yok. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Ve görüyorsunuz ki tam 58 tane ayet-i kerime kesinlikle cehenneme giren kişinin oradan çıkması mümkün değil. Hadislerde anlatılıyor diye söyleyeceklerdir. Hayır. Allah Teala Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bakın bu hadiste ki Buhari'de nakledilen bir hadiste neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Yani ikisi de daimidir. Öyleyse ben cezamı cehennemde çektikten sonra cennete gireceğim olayı tamamen insanların bir uydurması, bir tuzağıdır, şeytanın bir tuzağıdır. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Soru arz edecektim hocam. Sevginin birilerin arasında oluşmaması ve toplumun birbirlerini sevmemesi altında nasıl sebebiyet yapmaktadır? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevginin bireyler arasında oluşmaması ve toplumların da birbirlerini sevmemesinin altında nasıl bir sebep var? Bir insan nefsindeki afetler ve bu afetleri kullanan dıştaki varlık, iblis, şeytan var. Sevgili kardeşlerim, kutsal kitaplara baktığımız zaman sevgi Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Allah Teala 7 tane hedef emir Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kutsal kitaplara koymuş. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hedef emir Allah'tan hoşlanıyorsunuz. Siz Allah'ın sizin için taati müşride tabi olduğunuz an Allah'ı seven birisiniz. Siz ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman sevginiz daha da artar. Siz fizik vücut teslimini yaptığınız an daha üst seviyede Allah'ı seviyorsunuz. Allah da sizi seviyor. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an Allah'ı seviyorsunuz ama fizik vücut teslimini gerçekleştirdiğiniz zaman Allah da sizi seviyor artık. Ve en üst seviyedeki nokta daimi zikre ulaştığınız an bu seferde kalbinizde 19 afetin yerine 19 tane fazilet söz konusu ve artık şeytan nurlara, faziletlere tesir edemediği için tamamıyla 5. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikrin sahipleri arasında bireyler arasında %100 sevgi var mı? Evet var. Ama diğerlerinin arasında sevgi oluşabilmesi için özellikle Alimran 103'te siz birbirinize düşmandınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte o nimet devrin imamın ruhudur. Kişinin başının üzerine ne zaman gelip yerleşir? Kişi Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olduğu zaman. Enfal 63'te ise Allah Teala Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirdi. Allah Teala'nın kalbimizi sevgide birleştirmesi ancak müşridimize tabi olmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakın sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Fatiha mahzara var.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın zatını görmek. Birinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülemeyeceği doğru mudur? Ayetleri incelediğimiz an bunun sadece fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmez diyebiliriz. Ama yaratılışımıza baktığımız zaman insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalinden kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimizin baş gözleriyle gerçekten Allah-u Teala görülmez. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik bedenin baş gözüyle Allah'ı görmeyi dilemek istedi. Allah-u Teala beni göremezsin. Israr edince, ya Musa şimdi bu dağa tecelli edeceğim. Ondan sonra talebin devam ediyorsa konuşalım. Araf suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Fizik bedenin baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat daha bak, o mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onun paramparça etti ve Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sana sonra ayıldığı zaman sen subhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim. Yani Hazreti Musa aleyhisselam baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğine iman edenlerden. Fakat insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin baş gözü olduğu gibi kalp gözü de var. Nefsimizin kalp gözü açıldığı zaman, ki daimi zikirde açılır herkes için müktesavak olarak o, ama kalp gözü açıldığı zaman direkt kişi Allah'ın zatını görür mü? Hayır. Bir de üçüncü vücudumuz ruhun, Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhumuzun da baş gözüyle Allah-u Teala görülüyor. Secde 9'da sümme sevvâhe ve nefâhâ fîhî min ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan söz konusu. Evet, gerçekten de halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülmeyeceği, fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğini Allah-u Teala Araf 143'te açıklıyor zaten Hazreti Musa'ya. Ama iki vücudumuz daha var. Nefsimiz, nefsimizin kalp gözü. Sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuzun baş gözü var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünya hayatını yaşarken nefsin kalp gözüyle defaatle Allah'a gördü. İşte hadis-i şerifte her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevi olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse kalbinde olan gözlerini açar. Onlarla o kuluna gaybden vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybi bir vesileyle kalp gözüyle gaybi olan şeye iman eder. Yani kalp gözüyle kesinlikle Allah'ın zatı görülür. Nitekim birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklamış. Al-İmran 18'de Allah'ın zatının görüldüğü, Zuruf 86'da Allah'ın zatının dünya hayatında görüldüğü, Kaf 37'de Allah'ın zatının görüldüğü, Yusuf 108'de Allah'ın zatının görüldüğü, Bakara 140'da Allah'ın zatının görüldüğü, Necm 11'de Allah'ın zatının görüldüğünü Allah-u Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ı görebilir miyiz? Göremeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. İrademizi Allah'a teslim ettikten sonra Allah'ın zatını görebilir miyiz? Evet, görürüz. İşte dünya hayatında özellikle kalp gözüyle Allah'ın zatının görülmesi iradenin tesliminden sonraki bir müjdedir. Öyleyse kişi Allah'ın zatını görmeyi istiyorsa yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim edecek. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerde açıkça Allah-u Teala Allah'ın zatının görüleceğini ifade ediyor. Necm 1'de ise ruhun baş gözüyle de Miraç'ta Allah'ın zatını Allah Resulü gördü. Allah-u Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Kur'an'da ayetle desteklemesini, ispat etmesini ister. Allah görülür mü? Sualin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görülür ama herkes görür mü? Herkes görmez tabii. Allah'ın zatını görebilmek için her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü de bedavadan açılmaz. Allah'ın zatı değil, görülmek, ona fizik vücutla da ulaşılabilir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç olayında fizik vücuduyla yokluğa ulaşmış ve Allah'ın zatını görmüştür. Bir hürafe Allah bir insan mıdır ki görürsün, Allah görülmez diyenler bu söylediğimiz ayet-i kerimelere inkar edenlerdir. Al-İmran 18 Şehid Allahu ennehu La ilahe illahu vel melaiketu ve ulimi. Yani Allah kendi zatına şahitlik ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler şahittirler ve ilim sahipleri, ulul ilim şahittirler. Allah'ın zatını görenlerdir. Zuruf 86'da her devirde şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı Allah'ın zatını görendir. Kaf 37'de keza öyle sahabe ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın zatını gördüğünü Yusuf 108 açıklıyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyor. Daha birçok ayet-i kerime. İkinci sual, Allah'ın zatını görmek şerefine erenler bunlar nasıl başarmışlardır? Allah'ın zatını görenler bir, ruhlarını, iki, fizik vücutlarını, üç, nefslerini, dört, iradelerini Allah'a teslim ederek başarmışlardır. Yunus 25-26 Vallahu yedu ila darisselam ve yehti men yaşa ila siratil mustakim lillezine ahsenel husna ve ziyade. İşte bu ayetlerde Allah teslim ürde olan zatına davet ediyor ve dilediğini de sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Lillezine ahsenel husna. Ruhun teslimiye Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi ve daha sonra fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve iradenin teslimiyle de Allah'ın zatını görmek söz konusu. Zaten Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef İki etapta gerçekleşiyor. Allah'ın zatına ulaşmak, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın zatını görmek, bu da nefs tasfiyesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Evet, normal statüde budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse Allah'ı görmeye hak kazanır. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Bu olgu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. Huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını görecekleri de kesin bir teminata bağlanmıştır. Allah'ın üst seviye evliyaları açık açık Allah'a gördüğünü söylüyor. Yunus Emre can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın görünmeyeceğini iddia etmek Kur'an'ın bilinmemesinden kaynaklanır mı? Evet. Allah Teala Al-İmran 18'de Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ulemi. Yani Allah kendi zatına Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ediyor. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Ve ilim sahipleri de. Kimdir ilim sahipleri? İşte iradesini Allah'a teslim edenler. İlim açısından insanların hangi durumda olduğuna Kur'an perspektifinden bakarsak, cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler, Kur'an'ı öğrenmeye başlayanlardır. İlim sahipleri de gerçekten bir hakkın 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın ilim sahibi kıldığı kişilerdir. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın göreceğine şahitlik edenlerdir. Bu kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görüyorlar. Ama Allah Teala bu şahadeti Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık yazmasına rağmen gizleyen bir takım din adamları var. Her devirde olacağını söylüyor. Şahadeti gizleyenler aslında kendilerini görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenlerdir. Allah Teala onlara da zalimler diyor. Onlar sadece inkar ederler. Onların böyle söylemesi de Allah'ın hakikaten hiçbir zaman değiştirmez. Allah dünyada görülmediği gibi ahirette de görülmesi mümkün değildir diyenler bu söylediğimiz ayetlere iftira edenlerdir. Bakara 140'ta Allah Teala Allah'ın katındaki şahadeti ketmedenden gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah katındakilerin hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Bu şerefe layık olmak içinse önce Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın görevlerini yerine getirmektir. Allah'a ulaşmak bunlardır. Dini görevlerimizi yerine getirmektir.
3: İbadet, güzel kulluk.
4: Onun isteklerini yerine getirebilmek falan yani.
5: Ölüm aklıma geliyor aslında. Ölüm bir nevi Allah'a ulaşmak değil mi? Herkesin Allah'a ulaştığı gün yani. Hani illaki buluşacağız.
1: Peki biz bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Allah'ın dediği dini görevlerimizi yerimize yaparsak tabii ki her zaman ulaşabiliriz yani.
3: Yani bizzat kendisini göremeyiz tabii ki ama yani alimler zaten var yani. Bizzat önümüzdeler. Bu şekilde ulaşabiliriz yani düzenli ibadet, takva.
5: Kalben Allah'a ulaşmak olabilir. Bu yüzden de belki ibadetle Allah'a ulaşabiliriz.
4: Yani namaz kılarken bir nevi onun yanındaymış gibi kıldığımız için yani her an yanımızda gibi sonuçta.
1: Bütün Allah'ın dostları da hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ona dost olmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki. Neden olması? Çok istedim. Kaç sene önce namaz kılıyordum. Yani namaz kıldım. Bayağı güzel şeyler yaşadım. Hayatımda değişiklikler oldu. Namazı bıraktım, her şeyim alt üst olmaya başladı.
3: Tabii bu dünyavi ve şu çağda biraz zor tabii ki. Biri söylemişti herhalde. Bu devirde diyor, yani namazını düzenli bir şekilde kılan bir insan zaten en iyi Müslümandır diyor.
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak, dini görevimizi yerine getirmektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmış olur mu? Hayır. Her şeyden evvel bütün insanlar için Allah'a ulaşmak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın 12 kere farz kıldığı ruh emanetini mürşide tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'a ulaşması vuslatı gerçekleştirmesiyle olur. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler hiçbirisi bunu gerçekleştiremez. Kaldı ki Es-salatu miracil muminin. Namaz muminin miracıdır. Eğer kişi gerçekten kalben ulaşmayı dilemiş, imanı artan mümin, kalbine iman yazılan mümin olmuşsa, o zaman namazda miracı yaşar, huzur namazını da iştirak eder. Ama o yoksa, o zaman o da mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yerine getirerek hiç kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değil. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerinin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Ameller niyete tabidir. İbadet, ibadetin imamı ilimdir. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani hem ilmi yok hem devamlı ibadet yapıyor. O aslında şeytanın maskarası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedefe ulaşmamızı, 7 menzile ulaşmamızı Allah istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Rum 31. Bu bizi şirkten kurtarır. 12 tane insanla Allah'ın bizim için ait müşride tabi olmamızı istiyor. Bu da tövbe kapısından geçmek demektir. Mumin 15. Allah dünya hayatını yaşarken ruhun teslimini istiyor. Rad 21. Bu vuslatı gerçekleştirmektir. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememektir. Allah nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemektir. Allah Teala ihlasa ulaşmamızı istiyor. Ve Allah Teala iradenin de teslimini istiyor bizden. İrade teslimiyle de Allah'ın zatını görmek. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane de vasıta var. Şimdi 7 tane vasıta, evvela 7 hedef emir, sonra altına 7 vasıtayı yazacak olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki 7 hedef emre bizi ulaştırıyor. Ama şu anda İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde müşride tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde zikir yok. Kara kanı ne var? Sevmü selat, haccü zekat. Kelime-i şehadet diyorlar ama kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Hiç kimse kendi kendine kelime-i şehadet söylediği zaman o gerçekleşmiyor. Kelime-i şehadet 7 şahidin huzurunda mürşide tabi olduğu zaman söylenmesi halinde geçerlidir. Birinci şahit Allah-u Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü arşı tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibi melek, yedinci şahit amel defteri. Bir kere kiramen katibi melek amel defteri herkes için geçerli. Öte yandan Allah-u Teala devrin imamı, devrin imamının ruhu, arşı tutan melekler de herkes için geçerli. O zaman gelelim bütün insanlar için bunu söylenebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Kalbe iman yazıldığı zaman o kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti getirirse o kişi kurtuluşa ulaştırır. Ama ondan sonra da zikir yok. Yani sadece savmu salat, hacu zekatla olmuyor. Yunus Emre bu sebeple ne diyor? Sevmü zekat, sevmü salat, haccü zekat da zanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani mürşide tabiyet mutlak surette gerekli. İslam teslim demektir. Bu konuda şeytanın korkunç tuzağıyla insanların mahvolduğunu görüyoruz. Diyorlar ki İslam dini, İslam'ın 5 şartından ibarettir. Bunları yapan herkes İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de 7'li bir sistemden oluşur. İslam'ın şartı 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. safa ifade ediyor. Allah'a teslim olmak, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekse konunun bütününü ifade ediyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözünün açılması için de daimi olarak Allah'ı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Dediğiniz gibi kalp gözünün açılması başta. Allah'a daha çok yaklaşmak.
5: Allah'ı hatırlamak. Sık sık Allah'ı hatırlamamıza yardımcı oluyor bence. Çünkü gerçekten günlük hayata çok fazla daldığımızı unutuyoruz.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir? Nasıl bir insan olur zikreden kişi?
4: Görünüş açısından da değişiklik olur bence.
3: Hal ve hareketler.
4: Evet. Yani dışarıya yansır bu bence. Yani düzenli
3: Allah'ını
4: bir şekilde yaptık.
3: Allah'ını düşünerek adım atar birçok konuda bence.
5: Bence sürekli izlendiğini farkında olarak yaşar. Hani yalnız başına hissetmek, kimsenin onu izlemediğini düşünerek hareket etmek çok korkunç çünkü. Sürekli izlendiğini bilerek bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur bence.
2: Zikreden insan her zaman huzurlu. Allah'a karşı görevini yapmış olur. Evindeki bolluk, bereket olur. Ama zikretmeyen insan da, Allah'a karşı gelen insan da her zaman huzursuz olur benim bildiğim yani.
1: Başımıza bir sıkıntı geldiğinde Allah'ı biz eğer zikrediyorsak nasıl karşılarız?
3: Nasip mi denir yani, Allah'ın zaten birçok olayda, birçok şeyde zaten Allah yani bir şekilde yol gösteriyor. Kötü bir şey gelse bile Allah diyor ki benim bir bildiğim var, ben sana bunu verdim zaten. Şükredip devam etmek gerek bence ya.
4: Bence onu zaten Allah hani bir dert vermiştir ama onun dermanını da vereceğini bildiğin için hani içinde yine de bir rahatlık olur. Yani ben bunu yaşadım ama Allah en iyisini biliyordur dersin.
0: Kim misafirimiz zikir konusunda devamlı izlendiğinin farkına olarak yaşar. Bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur. Zikir Allah'ın varlığını hatırlamak mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah Allah diye zikret diyor. Şimdi bu zikrin Allah Allah demek olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten de İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasında yaratılan her şey Allah'ın ismini tesbih ediyor. Tesbih, gayri iradi varlıkların külli iradenin tesiriyle Allah isminin tekrarına tesbih ediyor Allah-u Teala. Bir ecnebi prof Müslümanlardan şunu duyuyor: biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Adam da merak ediyor, ya nasıl olur bu? Kur'an'ımı eline alıyor ve araştırıyor. Diyor ki bu Müslümanların söyledikleri doğruysa o zaman Bakara 26'da bir sivrisineğin de Allah demesi lazım. Ve sivrisineği Allah laboratuvara koyuyor. Ve hareketlerini incelemeye başlıyor. Gerçekten bu profun yaptığı araştırmada neticede de yüksek frekans altında bir çekimle sivrisineği inceliyor ve düşük frekansta da çekimle sivrisineği inceliyor. Yüksek frekans altındaki çekilen şeyde sivrisineğin devamlı bir teviye Allah ismini tekrar ettiğini söylüyor ve o zaman Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetinin keşfettiği gibi o da diyor ki Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor, Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor ve bu ecnebi prof eğer o şeye bakacak olursak net olarak görüyoruz. Şimdi en küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir proton, etrafında 10 üzerine eksi 10 saatlikte bir elektron. Sivrisineğin zikrettiğine o slaytımızı gösterebilirsek iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor. Nedir bu? Elektron bir tam dönüşünde Allah Teala açıkça onu ispat ediyor. Gelen enerji elektrona enerjisini aktarırken otomatik bir ses çıkartıyor. Topaçlar var. Veya düdük diyebiliriz. düdüğe üflediğiniz zaman nasıl bir ses çıkartıyorsa, Allah'ın katından gelen enerji elektrona çarpı enerjisini aktardığı zaman elektron da bir ses çıkartıyor. İşte bu ses kendi lisanıyla Allah isminin tekrarıdır. Öyleyse her zerre Allah'ın ismini tekrar ediyor. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz zikir bu manadaki bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikirdi, evet. Zaten zikir hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Allah-u Teala hatırladığımız zaman isminin tekrarı ile hatırlamamız emrediliyor. Papağan gibi bu ismi, Allah'ın ismini tekrarlamamızı Allah-u Teala tekrarlamamamızı Allah emrediyor. Papağanlığı sevmeyenler Allah'ın ismini zikretmezler. Ve ne yazık ki yerleri kurtuluş yeri olamaz. Allah Teala Rahat 28'de Ellezine amenu ve tetmeinu kulubu zikrullah. Ela bi zikrullah tetmeinul kulub. Şunu büyütürsek elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Her yarım turda bir kere Allah'ı tesbih ederler. Böylelikle Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektrona aktarırlar. Bu da elektronların tekrar yarım bir tur yapmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Ve her şey Allah'ı tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülebilir mi? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Suali de tekrar edecek olursak, bazı insanlar Allah'ı rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülür mü? Hayır. Sevgili kardeşlerim, nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmüyorsa, nefsimizin de baş gözüyle Allah-u Teala görülmez. Rüyada rüyayı yaşayan nefsimizdir ve baş gözüyle böyle bir muhtevaya sahip olur. Ama Allah hiç kimseyi rüyada göremez. Allah rüya standartlarında görülebilen bir varlık değildir. Allah ancak onu size tevdi ettiği kalp gözüyle görülebilir. Allah sizin kalp gözünüzü atmacıkta. Kalbinizde bir engel var. Kışavet adlı bir perde, o perde. Oradayken kalp gözünüz açılmaz, göremezsiniz. Bütün Allah'ı görenler, dostları, ayan beyan kalp gözüyle görenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın irşat makamına tayin ettiği tüm resuller, mürşitler Allah'ın zatını görmüştür ve Allah-u Teala o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mevlana gibi keşke olabilsek ama olamayız sanmıyorum. Ama Allah'ın görevlerini yine getirirsek oluruz.
5: Bir yoldayız ama haritamız yok. Hani belki o mürşitler bize bir harita olabilir. Hani gitmek istediğimiz yola daha kolay gitmemizi sağlayabilir.
3: Öğretmen gibi bir şey yani. Yani Allah'la iletişimi daha doğru ve güzel bir şekilde yapılmasını öğreten kişi olarak geliyor bana.
1: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Benim çevremde yok, bilmiyorum ama Türkiye genelinde vardır herhalde.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Çağımızda zaten hani sosyal medya olsun, bazı yerler yani görüyoruz. Yani bu kadar sadece, yani dışarıdaki, yani herkesi bilmesek de bildiklerimiz de var.
5: Zor olduğunu düşünüyorum. Hani nasip. İnşallah herkese bulmak nasip olur ama hani biraz... Bilmiyorum, onların yolunu aramak, biraz da aramak gerekiyor bence. Hani oturduğumuz yerden de bulunmuyor.
3: Sizin gibi insanlara da vesile olabilir bunu aslında. Evet.
1: Konuda Rabbimiz aslında hacet namazını emrediyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Öyle mi?
4: Deneyebiliyorsun.
3: Mesela ben de bu yolda gitmek istedim. Ama işte dünyavi şeyler seni tutuyor, bırakamıyor ya. İşte nefis, şeytan. Yapamadım. En azından hiç başlamamak daha mantıklı geliyor şimdi bana.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben de bu yolda gitmek istedim. Yapamadım. Hiç başlamamak daha mantıklı geliyor bana. Allah'ın emrini yarıda bırakmak yerine hiç yapmamak daha mı doğrudur? Hayır, doğru değil. Bir insan tövbe ederse, görevlerini yapmasa daha çok günaha girmez. Eğer öyle olmasaydı ne kadar günaha girecekse o kadar günaha girer. Allah'ın emrettiği şeyler için siz yapmayın, bu sizi daha çok günaha sokar arasındaki bir talep hiçbir zaman geçerli değil. Allah Teala kaideleri koyarken kademeleri devreye sokar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman her şeyin değiştiğini, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman her şeyin değiştiğini görecektir. Mürşid sevgisini Allah ona verecektir. Görevlerini yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Allah Teala zikri sevdirecektir, namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir ve bunları yapmanın da huzurunu, mutluluğunu o kişi yaşayacaktır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sonsuz hürmet ve hasretle ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısın inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Çok berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah-u Teala'nın dizaynında insanların istifadesine sunulan iki tane göz var. Birisi baş gözü, onun görme hassası, bunun sonucunu rüyet olarak ifade ediyor. İkincisi ise kalp gözün, bunun görüşü de basar hassasıdır. Allah-u Teala, Allah-u Teala sana baktıklarını görürsün ama onlar seni göremezler. وَمِنُمْ مَنْ يُزُرْنَ اِلَيْكَ Nazar ederler, bakarlar ama onlar göremezler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَيْهِ Bir kısmı seni duyuyor ama işitemezler. İşte bütün bunlar o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğinin bir neticesidir. Öyleyse kalp gözüyle görüş, basarı ifade ediyor. Baş gözüyle görmek, rüyeti ifade ediyor. Allah-u Teala'ya basiret gözüyle, kalp gözüyle bakılır. Allah'ı gören kişi basiret üzere Allah'ı görür. Basiret bütün insanlar için bir formül ifade eder. Kalp gözleri açılırsa basar hassaları çalışacaktır. Basar üzere olacaklardır. Kalp gözleri görüşe açık olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi onlar basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'ın zatını görenlerdeniz. Yunus suresinin 42-43. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمِنُوا مَا يَسْتَمِنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ سُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa, sağırlara sen mi duyuracaksın? وَمِنُوا مَنْ يَنْزُرُنَا اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَعْتُ الْاُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْسُرُونَ Onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hazları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Öyleyse gerçekten basar hassasıyla rüyet birbirinden farklı olan şeylerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar bir

0: Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha-ı Mâsıravân.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim ve irfan. Birinci sual, ilim ve irfan aynı şey midir? Tabii ki aynı şey değil. Allah'ın ilminde, Allah'ın peygamberlere indirdiği kutsal kitaplarda bu zahiri alime ait olan Allah'ın bütün hakikatleri ilim muhtevası içerisinde yer alıyor. Ama bu ilmin fizik ötesi uzantısı, emr alemiyle karşıt emr alemiyle, gayb alemine karşıt gayb alemine, berzah alemiyle ve indi ilahi Allah'la ilgili bütün muhteva İrfan içerisinde yer alıyor. Allah-u Teala'nın da ilim, onun daha ötesinde olan irfan, biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşıyor. Allah'a göre sadece ilim vardır tabii. Çünkü Allah için Allah her sıfır zamanda her şeyi gören, bilen ve işitendir. Allah ilmin sahibidir ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safayı da, irfan dediğimiz safayı da beraberce kaplar. Yani ilmin fizik ötesine uzantısı irfanı içeriyor. Zahiri alemle alakalı olan ilim ama karşı zahiri alemle ilgili olan bilgi demeti, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi, bütün bunlar hepsi İrfan standartlarında değerlendirilir. İnsan için ise ilim bu dünya standartlarında fizik vücudunun algılayabileceği her şeyi kapsar. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı veya kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla ilgili alanan kesimdir. Ama ne zaman bir insanın kalp gözü açılır da Allah ona bu dünyanın daha ötesindeki bilgileri vermeye başlarsa, o kişi irfana adım atmıştır. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör.

0: Bu sebeple onların algılayabileceği ilim muhtevası bu dünya ile alakalı. Ama ne zaman bu dünyanın ötesinde muhtevaya sahip olursak ki bizim sahip olmasak da birinci safhada ilmi alıyoruz ama ikinci safha mürşide ulaşıyoruz ve mürşit alenede birisi değil 19 kademede kalbi müzeyyen olan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi Allah'ın zatını gören kişidir. Ondan almış olduğumuz fizik ötesi bilgilerin hepsi irfan muhtevası içinde yer alır. O sebeple Yunus diyor ki sevmu selat hacu zekatle sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Sevmu selat hacu zekat kelime-i şehadet bu zahiri alemle alakalı olan kesimi ifade ediyor. Ama zahit olan kişinin bununla işi bitmiyor. Lazım olan irfan. İşte irfan muhtevasına girmek istiyorsak mutlak surette mürşide ulaşmamız lazım. İlmel yakin ve ruhuna Allah'a ulaşmasıyla irfan, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini mutevasına alıyor. Dolayısıyla ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlmel yakin ruhun teslimiyle, irfan fizik vücut teslimi, hikmet nefsin teslimi ve hikmetin ötesi ise iradenin teslimini içeriyor. Allah Teala bizden ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olmasını istiyor. Allah razı olsun. İlim sahibi herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Örneğin Arşimet, Edison, Einstein, Newton, hayır. Kurtuluşa ermenin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, yaptığı amel boşa gidiyor. İster Einstein olsun, ister Edison, onlar insanlar için faydalı olan bir şey üretmişler. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, ahlak sahibi olmak o dini içeriyor. Ama bu insanların insanlar için ürettiği faydalı ilim bu dünyadaki insanların işini kolaylaştırıyor. Belki Edison elektriğin bulunmasına sebep olmakla Einstein, başka Kahn ve Newton ama Allah-u Teala'nın kurtuluşa mütalik, ahlaka mütalik olan kanunları 7 sabah 4 teslim içeriyor. En alt noktada Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince ki Allah-u Teala'nın bizdeki emanet olan ruhun Allah'a teslimini içeriyor. Bu yoksa o zaman kurtuluş yok. Rabbani ilimlerin içinde ama kurtuluşta değil. El-Cabir, Lokman Hekim, İrfan Ehli, bu tip insanlar birçok şeyleri insanlara sunmuşlar. İlmin muhtevası içinde bir Allah'ın ilminin sahibi olmak vardır. İki şeytanın ilminin sahibi olmak vardır. Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir. bir kısmı insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırır. Bir kısmı ise sadece ilim sahibi yapar. Yani eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar gelir. Ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımaz. Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan birçok evliya da olmuştur. Hadis faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bu faydasız ilim, şeytanın zulmani ilmi. Çünkü bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ilim, irfan sahibi olmak önemli midir? Bir, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere üç kategoride toplanabilir. İnsanların çoğu ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. İrfan mutluluğa açılan yegane kapıdır. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de üç grup insan demiştik. İlim verilenler, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere. İşte bu ilim verilenler ve ilmin sahipleri diğer de cahiller, zanlarına tabi olan insanlar. Kurtuluşta olanlar ilim verilenler ve ilmin sahipleridir. Bir kişinin irfan sahibi olması demek onun da hikmetin de ötesi sahibi olması demektir. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an'la örtüşen, Kur'an'ın muhtevası içerisinde ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesine sahip olurlar. Allah'ın çizdiği kanunlar belli. Allah-u Teala hepimizin Allah'ın ahlaki ile ahlaklanmasını, Kur'an'ın ahlaki ile ahlaklanmasını ve böylece ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Ama öte yandan bu dünyada kolaylığı sağlama bakımında tekniğin de bir insan için faydalı olan kesimi söz konusu. Kolaylaştırıcı yanı vardır. Konumuzla ilgili aklımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların ilim ve irfan sahibi olmasını istiyor. İlim öğrenmeye başlamamız için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz aklıma gelir benim ilk. Allah'a ulaşmak. Yani namaz zaten Allah'tan konuşmak demektir.
3: Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçiyor.
4: İbadetlerimizi tam teslimiyetle ona yapmak anlıyorum ben.
5: Dinimize yönelmemiz gerektiğini anlıyoruz.
6: Kur'an-ı Kerim okumak aklıma geldi şu an.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız ulaşır. İstedikten sonra Allah'a her şeyimiz ulaşır. Yeter ki isteyelim, dileyelim ve onun için dua edelim. Aramızda bağ kuralım Rabbimizle.
1: Allah-u Teala ilmi öğrenmeye başlamamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Farz kılmış üzerimize. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, senin evliyan olmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye manevi taleplerde bulunuyor musunuz?
4: Tabii ki. Da mutlu olduğumda şükrediyorum. Üzgün olduğumda ona içimi açıyorum. Oturuyorum mesela, hiçbir şey demesem bile sadece bekliyorum. Onun bile içimdeki ne istediğimi bildiğinden eminim yani. Duygularımı dille ifade etmesem bile gözlerimi kapatıp düşündüğümde Rabbimin yüreğimden geçeni okuduğunu biliyorum yani.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
3: Emanet olarak verdiğin ruhumu, dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince aklıma namaz geliyor. Namaz zaten Allah'a konuşmak demektir. Namaz kıldığımız zaman her an Kur'an ölçülerine göre Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Es-salatu miracil muminin. Namaz muminin miracıdır. Öyleyse namazda miracı yaşayabilmek mutlak surette kalbimize imanın yazılmasıyla mümkündür. Kalbimize iman yazılmadığı süre içerisinde ruhumuz vücudumuzu terk edemez. İşte Mü'minun suresinin 1-2. ayet-i kerimesi قَتَّحْبْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Mü'minler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öte yandan Mü'minun suresine göre de namaz kılanlar var. وَاِلَنَا الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ وَاِلَنَا الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyleyse kim namazından gafil olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbine iman yazılmayan insanlar namaz kılsalar da namazlardan gafil olan kimselerdir. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ve ruhun bizden ayrılabilmesi için mutlak surette hacet namazıyla kıldığımızda Allah'ın bizler için tayin ettiği müşride tabi olduğumuz zaman ruh vücudu terk eder ve devrin imamının ruhu mümin 15'e göre başımızın üzerine gelip yerleşir. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Namaz büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan itibaren bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görüyormuş gibi, kendisini Allah'ın huzurunda hissederek secde ediyorsa o namaz boyunca bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Allah'a ulaşmak ise bizde bir emanet olan ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla gerçek değerini alıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Hadis-i şerifte namaz müminin miracıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli etmez. 5'te gözlerindeki engelleri kaldırmaz. 6. basamakta kulaklardaki engeli kaldırmaz. 7.'sine kalpteki ekinliği kaldırmaz. Evvelden bütün insanlar sağır, dilsiz ve kör. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ki bu dilek kalbinizden olacak. Bu dilek kalbinizden olunca Allah Teala rahim esmasıyla dışarıyı değiştiriyor. Baş gözümüzdeki camime süreyi alıyor. Basar hasasını müşahatını perdeye alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hasasını açıyor. Ve bütün bunlar bizim dışarıyı pozitif algılamamıza sebep oluyor. Mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyoruz. Ama kalbimizdeki ekinetin alınmasıyla, ihbatın konulmasıyla artık biz Allah'ın ayetlerini kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ilmin gerçek manada tahsil edildiği, öğrenildiği yer kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir dua ederken yani çok ilimli insanlar var. Onların da bize aracı olacağını dünyada ona inanıyorum yani.
4: İnsanlara dini anlatan ya da dini konularda bilgi veren kişi, şahıs.
1: Onlara tabi olursak Allah'ın mürşitlerine ilmimiz artar mı?
2: Tabi demeyelim de yani şöyle bir şey. bana ne yapmam gerektiğini söylüyor, bana tesbihat veriyor. Kendim evde olsam bunu yerine getirmeyeceğim. Alıyorum o dersi de, yani yapmaya da çalışıyorum.
7: Bunlara tabi olmak inşallah bize yani cennete ulaşmamızı sağlar.
1: Mürşide ihtiyaç duymak yerine biz kendimiz bir şeyleri öğrensek, okusak. Hani Kur'an-ı Kerim var sonuçta, ayetlerimiz var. Anlamıyla beraber okuduğumuzda zaten bütün surelerin içerisinde hayatımıza dair bir sürü bilgi var.
4: Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
7: Tabii.
4: Allah-u Teala Kehf 17'de bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış üzerimize. Sizce Kur'an ilmini bir mürşid olmadan öğrenebilir miyiz?
1: Artık insanlar dini kullandıkları için insanlarda bence güven kalmadı bu konuda. Sonuçta birilerine güvendiklerinde onun ne amaçla size geldiğini artık kestiremiyorsunuz. Çünkü birçok insan dini manevi duygularımızı kullanarak başka şeyler yaptıkları için artık o duygularımız öldü yani şu an. Herkes, yani benim duygum en azından öldü.
0: Sahibimiz sonuçta Kur'an-ı Kerim var. Mürşide ihtiyaç duymak yerine ayetlerin anlamıyla birlikte olduğumuzda hayatımıza dair bir sürü bilgi var. Kur'an ayetlerinden doğru mesajları alabilmemiz için bir mürşidin devrede olup olmaması önemli midir? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Yetmez. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı açıklayandır. Ve Kur'an'ı en üst seviyede açıklayan Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz birinci safa itibariyle 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Mesela birinci hadis, Cebrail aleyhisselam, iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman nikah Allah'tır buyuruyor. Ama günümüz din tatbikatında nikah Allah yok. İkinci hadis, Allah kulları dünya hayatıyla kendi nikahı arasında serbest bıraktı. Yani bir taraftan iki seçenek var. Allah'ın nikahı, öbür taraftan dünya hayatı. Kim dünya hayatını tercih ederse o sınıfta kalır, gideceği yer cehennem. Ama kim nikah Allah'ı tercih ederse o kurtuluştadır. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse kulun iradesiyle Allah'ın istediğini dilemesi lazım. Allah zaten kendisine ulaşmamızı istiyor. Ulaşmamızı istediğini nereden biliyoruz? Bize ruhunu üfürmüş. Ve tekrar emaneti geri istiyor. Dördüncü hadis. Dünya hayatını dostlarım için acaba bulanık sıkıntılı yarattım ki bana ulaşmayı özlesinler, dilesinler diye. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel ölün, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah Teala size 1:700 versin. Altıncı hadis-i şerif, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Yedinci hadis, görüyoruz ki Peygamber Efendimiz en üst noktada Kur'an'ı açıklayan olması hasebiyle birinci safhada Allah'a ulaşma dileğini bu kadar hadiste açıklamış. Ayetlerde var mı? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. 7 ayet. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını Allah beyan ediyor. Öyleyse eğer olay buysa o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı kalben dilese, Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidi tayini Allah'a aittir. Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidini sorması halinde Allah bunu da kanuna mürşid gösterir. Ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle Kur'an'ı okumak, mürşide tabiyetle okumaktır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse Kur'an'ı hidayetle okuyamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki grup ayet olduğunu söylüyor. Mühkem ayetler, müteşabih ayetler. Mühkem ayetler manası açık ve kesin ayetlerdir. Allah-u Teala namaz kıl diyor. Bu bir muhkem ayettir. Açık ve kesin olarak manası anlaşılıyor. Ama Allah-u Teala bazı ayetleri kapalı bir tarzda ifade etmiş. İşte müteşabih ayetler, çeşitli manalar çekilebilecek olan ayetlerdir. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir ama bir kişinin dünyadaki bütün kitapları okuması o kişiyi müteşabih ayetleri açıklama yetkisine ulaştırmaz. O konuda en üst hükmün sahibi Allah ile konuşup ondan sormak yetkisine sahip olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olsa bir sorum olacaktı muhterem hocam. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum efendim zimmetiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu müminler için, ulaşmayı dileyen için. Ama öte yandan tebliğ açısından baktığımız zaman herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir insanın aklı edebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Selam hazanetua. Elem yetikum nezir. Size uyarıcı nezirler gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Gâli velâkat câne nezir. Nezirler geldi. Bunları bize söylediler ama biz onları yalanladık. Vallahi bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla onlar suçlaştık. Ama kâlû lev kunâ nesme ve nâkilû. Eğer işitseydik ve aklıysaydık, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik ve aklıysaydık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek akletmektir. Dilemeyenler akletmeyenlerdir. Allah Teala da Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde akletmeyenlere, aklını kullanmayanlara, akletmeyenlere azap eder. Öyleyse akledebilmek mutlaka bir dilekle mümkündür. İşte لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَاقِلُوا. İşitseydik ve akletseydik. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi. Hikmet sahibi alimi işitmek ve akletmek. Onun sözlerini kendimize mal etmek. Öyleyse doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmi anlatırken neler dikkat etmeye, onların seviyesine uygun açıklamalarda bulunuyor. Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah-u Teala onları size gönderiyor. Onların doğrusunu öyle bir lisan anlatmazsınız ki onlara kızmazsınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı. Ama hakikati de söylemekten yılmayacaksınız. Çekilmeyeceksiniz. Devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğrularını onlara anlatacaksınız. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akılları ölçüsüne hitap ediniz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
9: Allah-u Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de artacağını açıklıyor. Ve irfan sahibi olmak için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
2: Günahtan alıkoymak bence. Kalbi de temizliyor.
7: Allah'ı anmaktır en başta. Yani zikir yapıyorsak zaten hakkını vererek de yapmalıyız bence. Yani Allah, tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız.
2: Ferahlık veriyor.
9: Müzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona Allah'a ulaş diyor. Rabbimizin ismi de Allah olduğu için Allah Allah diye zikretmemiz üzerimize farz kılıyor. Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Evet ediyorum, bir geldiğinde onu da söylüyorum yani.
9: Mesela evladımı uyuturken sürekli Allah'ın isimlerini sayıyorum. Beni hem rahatlatıyor, sakinleştiriyor, daha sabırlı olmamı sağlıyor. Hem de böyle manevi bir huzur oluyor içerimde.
7: Zikir yaptıkça dinimize daha da çok ulaştığımızı hissediyorum ben kendim yaptığım zaman.
9: İrfan sahibi insanda neler değişir?
2: Kendisine çeki düzen verir. Rabbimin izin vermediği şeyleri daha iyi bilir ve bilinçli davranır.
3: Kalbi güzelleşir. Bakış açısı güzelleşir.
7: İnançlı biridir. Kendini Allah'a yakın hisseden biridir. O yolda ilerlemek isteyen biridir.
2: Hiç öyle de irfan sahibi insan görmedim.
9: Bence daha anlayışlı. Olaylara karşı bakış açısı daha farklı. Tamamıyla tek bir yönden bakmak değil de geniş açıda düşünebiliyorsun o zaman. Bir de empati kurabiliyorsun.
0: Mesela bir zikir yapıyorsak hakkını vererek yapmalıyız. Tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız. Zikir yaparken devamlı Allah'a düşünmeyi nasıl başarabiliriz? Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. Zikir çekerken başka düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu da bir anda tahakkuk eden bir şey değil. Sık sık kendimize geldiğimizde o anda Allah'ı düşünmediğimizi görebilirsiniz. Ama bu sizi sakın üzmesin. Herkes de başlangıçta böyle olmuştur. Kişinin zikir seviyesine paralel olarak Allah ile olan ilişkisi yavaş yavaş giderek artmıştır. Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman Allah'la hemhal olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar Allah'ı düşünürsek, zikredersek o kadar Allah'ın yardımını alırız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Daha üst seviyede derecat kazanmak da Allah'a daha çok içtenlikle düşünmekle mümkündür, zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle o gün okul elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bazı kimseler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiğidir. Bilimin hiçbir zaman Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Bilim her zaman Kur'an'ı ispat edebilir. Bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfırdır. İlim bir geometrik dizi olarak her gün bir evvelkinin iki katı olsaydı, sonsuz bir zaman devresinde de artsaydı, gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Çünkü her ulaştığı alanda insanlık, o öğrendikleri kesimin bilinmeyen daha büyük bir boyutunu devreye almak mecburiyetinde kalacak. Yani bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği beyin, akıl, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde sadece 6 milimle 11 milim arasında 5 milim bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan kişinin muhtevası içerisinde değildir. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olan dalgaları algılayamıyor. 6 milime kadar olan kısım da yok. 11 milimden sonsuza kadar, artın sonuna kadar olan kesim de algılayabiliyor. Sadece algılayabildiği 5 duyu organıyla 5 milim bir kesimi muhtevasına alıyor. Kur'an ilmi de, irfanı da, hikmeti de, hikmetin ötesini de hepsini içerdiği için Kur'an'da her şey var. En'am 38'de ve İlim ilerledikçe, keşifler arttıkça sadece Kur'an'dakini ispat edebiliyor. Kur'an her zaman gençleşiyor, her şeyin ihtilamasına karşın. Ama Kur'an daima gençleşiyor. Çünkü yeni bulunanların hepsinin 1400 evvel Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Evet, ilim, daha doğrusu bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfır. İlim bir geometrik diziyle her gün evvelkinin iki katı kadar olsaydı, sonsuz zaman devresinde artsaydı gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Allah razı olsun. Her an Kur'an'la Ramut konum bir daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki
0: dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize öğüt veriyor Yunus 7'yle. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdibül hayâtid dünyâ ve tmeûnne bihâ vellezîne âtînâ gâfilûn. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Pazar sohbetinizde buyurduğunuz, senin dışındaki her şey, kainatı senin için yarattım. Ama sen benim içinsin. Sakın ha sakın kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Sözünü açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, gerçekten de Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahhar, emre amade kıldı. Görüyorsunuz ki her şey insan için. İnsan Allah ile varlıklar alemi arasında bir köprü. Varlıklar aleminin bütünü insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse ne zaman kişi sakın ha sakın kendim için yarattım senin için, yani yer gözünü insan varlıklar alemine diker de nefsine uyarsa, o zaman kendisi için olur, Allah için olmaz. Halbuki varlıklar alemi her şey insan için ama insan kainat için. Allah'ın kendisi için yarattıklarına teslim olmayacak. Allah'a teslim olacak. Allah-u Teala'nın ilk insanla Adem babamızla başlattığı, kıyamete kadar yaşamasını ve farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin 7 safhasına baktığımız zaman 7 safha teslimle Allah insana, Allah'ın, yani daha doğrusu insanın Allah'a teslim olmasını istiyor. Birinci safa teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa teslim, Allah adına mürşide teslim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncü safa teslim, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci safa, dördüncü safa teslim, fizik vücut teslimi. Tevrat'ta, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı safa teslim, beşinci safa teslim. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala her safhada Allah'a teslim olmamızı istiyor. İşte aslında Allah'a teslim olanlar gerçekte Allah için olduğunun farkına varanlardır. Ama Allah'a teslim olmak yerine insan için yaratılana teslim olduğun zaman dünyaya gözünü dikersen, zenginliğe, dünyadaki nesnelere gözünü dikersen, o zaman işte Allah-u Teala'nın Allah için yaratılanlar, kendisi için yaratılanların seviyesine inmiş oluyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği, ezeli ve ebedi, her şeyin sahibi, vahid-ül kahar olan Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Tanrı Efendimiz bir sohbette hidayet çağının bütün insanlar için bereket ve mutluluk çağı olacağı müjdesini veriyor. Günümüzde ise insanların bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların mümkün olmadığını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse hidayet çağında kutsal kitaplardaki 7 safa hidayet yaşanacak. Bu yedi safa hidayetin yaşanması, kavgaların bitmesi, dinlerin birleştirilmesi ve tek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması manasına geliyor. Öyle olunca herkes kardeşçe bir dizayna ulaşacak. Kur'an'ın da ifade ettiği kardeşlik herkesin birbiri için yaşadığı bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman kendinizi değil, başkaları için yaşadığınızı düşünün. Allah'ın bereketi devreye giriyor. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, o zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Ve ihtiyacınız olanı da en güzel bir şekilde size takdim edecektir. İnsanların günümüzün büyük bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların yaşanmamasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Çünkü nefsin gözlükleriyle bakıyorlar. Onlar için mutluluk dünyevi imkanlara üst seviyede sahip olmak manasına geliyor. Zenginliktir, makamdır, şan ve şöhrettir. Halbuki hidayet çağında yaşanan mutluluk sevgiye dayalıdır. Bir kısa anlatılıyor. Bir kişinin evine üç şahıs geliyor. Birinci şahıs sevgiyi, ikinci şahıs başarıyı, üçüncü şahıs zenginliği temsil ettiğini söylüyorlar ev sahibine, kapıyı çalıyorlar ve diyorlar ki ben sevgiyim, öbürü ben başarı, öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Hangimizi eve davet edersen bundan sonra o konuda sizin hiçbir ihtiyacınız olmaz, Allah Teala mutlaka karşılar. İşte kendi aralarında düşünürken baba zenginliği çağıralım diyor. Evin hanımı başarıyı çağıralım diyor. Kız ise sevgiyi çağıralım diyor. Sonuçta anne baba çocuklarını kırmayarak zenginliği eve davet ediyorlar. Ve zenginlik eve girince diğer ikisi de peşinden geliyor. Ev sahibi gayri ihtiyar diyor ki hani bize böyle söylemiştin, hangimizi çağırırsanız o girecek, diğerleri devre dışı kalacak. O zaman sevgi diyor ki bunların ikisi bana bağlı. Yani başarı da sevgiye bağlı, zenginlik de sevgiye bağlı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve eğer bu dizayn içerisinden meseleye bakacak olursak, hidayet çağının alameti farikası, herkesin birbirini sevmesidir. Herkesin birbirini sevdiği, birbiri için olduğu, başkasının öne geçirdiği, Allah için olduğu bir dizayn, elbette üst seviyede bereketi devreye koyar. Savaşlar bitecek, dinler birleşecek, başka savaşlara, silahlara harcanan paralar yatırıma dönüştürülüp de insanın refahına harcayınca o zaman elbette hidayet çağı bolluk ve bereket dönemidir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Şura 38 ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Şura 38'de Allah Muhterem Efendimiz Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu mütevada onlar Rablerine icabet ederler. Arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek yaparlar ve istişare ederler. fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar. Demek ki zikri yapan fizik vücut, ama zikri yapan fizik vücut olmasına rağmen fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğüsteki o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah'ın yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak ediyor. Bu rızık manevi rızıktır. Selavatla rahmet ve selavatla fazıl nurlardır. İşte onlar Rablerine icabet ederler. Allah'a ulaşmayı dilerler ve ondan sonra namaz kılarak Allah'ın kendini için tayin etmişine ulaşırlar. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İstişare, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam, nübüvvet makamı, doğal olarak asareten devrin imamlarını temsil ediyor. Ama onlar olmadığı durumlarda kavim resulü arasından vekaleten bir resul atanıyor. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki Allah'ın vazifeli kıldığı veli resulleri, veli mürşitler vesile olanlardır. Veli mürşitler, veli resullerin temsilcileri, vekil mürşitler, onlar da vesile olanlardır. Ve bir itiraf söz konusu olduğu zaman vekil mürşide, veli mürşide, veli resule sorarlar. Ama ola ki bunlarla sonuca ulaşmadığı takdirde o zaman Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَاتِيُوا اللّٰهَ وَاَاتِيُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ فَاَنْ تَنَزَّيْتُمْ فِي شَيْءٍ bir ihtilaf söz konusuysa, nizâ söz konusuysa onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte işlerin istişareyle olması bunu ifade ediyor. Onları rızıklandığımız şeylerde infak ederler de zikirle Allah'ın katından gelen selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat bir taşıyıcıysa %2'lik rahmet kalbe giriyor ve arkasından %98 fazıl, toplam %100 kalp nura ulaşıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, ana rahminde bebeğe henüz ruh üfürülmediği için nefs ve fizik vücudundan oluştuğunu öğrendik. Sevgi ruhumuzun bir hasreti, ruhumuzun hasretiyle seviyoruz. Peki ana rahmindeki bir bebek ruhu ve ruhunun hasretleri olmadığı halde nasıl annesine karşı sevgi duyuyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, serbest iradenin sahibi olmayan her şey tesbihtedir. Özellikle bütün nebatat, bütün hayvan, bütün canlı varlıklar, cin ve insanların dışındaki her şey külli iradenin kontrolündedir. Nitekim çocuğu çevreleyen plasenta vücutta şekillenen her şeyi frekanslar yoluyla gerçekleştiriyor ve bunlar tesbihin muhtevası içerisinde külli iradenin dizaynı içerisinde tahakkuk ediyor. külli irade ile tespite olmak, serbest irade sahibi, cüz-i irade sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. Kişi akil ve bali olmadığı noktada onun sorumluluğu iradesinden bahsedilemez. O tekliften muaftır. Böyle bir durum mutlaka külli iradenin kanunları içerisinde değerlendirilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cabbar Hocam. Saygıyla, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar Hocam. Müsaade buyursanız bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar ve internet siteleri mevcut. Çoğu insan da bu tuzaklara düşüyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Tekrardan saygıyla, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar internet uygulamaları söz konusu. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor ve elindeki parayı da kaybediyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neleri tavsiye edersiniz diyor. Şimdi Allah Teala ayet 90'da ya eyyühellezine amenu enemel hamru vel meysir vel ensabu ve ezdamu rijsun amel şeytan feştenibu leallekum tuflihun. Ey amenu olanlar, şarap, kumar, yekili taşlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Şeytanın amelidir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felah ararsınız. Yani şarap içen, kumar oynayan, putlar devrede, faloklarıyla istikamet tayini yapanlar şeytanın kumandasında olan, şeytanın güdümünde olan kişilerdir. Onların yaptığı işler de şeytanın ameli pis şeylerdir. Bunlardan kaçının. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Mutsuzluk üçgeni içerisinde olaya baktığımız zaman bir kenara şeytan, mutsuzluk üçgeni bir kenara şeytan, diğeri de nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. Eğer Allah-u Teala bu fiillerin şeytanın ameli olduğunu ifade ediyorsa, o zaman şeytan %100 nefsini afetlerine tesir ediyor ve bu kişi, fizik vücudun içerisinde nefsi, ona kumanda eden şeytan. Ve şeytanın tek bir gayesi var, insanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme götürmek istiyor. O zaman kardeşimiz diyor ki, bu şekilde şeytani tuzağa düşenler, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için sürü kumar, internet uygulamaları var. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor, gerçekten öyle. Elindeki parayı da kaybediyor. Bu tuzağa düşmemek için ne tavsiye edersiniz? Ayet-i kerime belli. فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Şeytandan İçtinab edin. Şeytandan içtinab edenin açıklaması ayet Zümer 17. Zümer 17'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذِينَ اِنَّشْتَنَبُوا تَعُوْتَ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçınırlar. Neyle kul oluyor? Kaçınıyorlarmış. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte kişi şeytana kul olmaktan kaçınıp da Allah'a enabu illallah, Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun için müjde vardır. O Allah'a kul olmuştur, kulları müjdele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri Kişi bir tek dilekle Allah'a dost olmuş mu? Olmuş. Ama henüz erimiş evliya olmamıştır. Allah'a dost olmuştur. Bir tek dilekle

yapmayı diliyor. Dilediği an Allah'ın Rahim esmasıyla o tecellisi ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırması ve mürşidiyle bütün vasıta emirleri tabi olduğu zaman vasıta emirleri sevdirmesi ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması hasebiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ona ikram ediyor. Allah'ın lütfu keremi. Öyleyse herkes Allah'ın bu tuzaklara düşmemesi için kendisinin vaziyetini sunduğu korumayı, hafizin olmayı, evap olmayı Kaf 31'de, 32'de zikredildiği gibi yapabilir. Sadece neyle? Kalpten Allah'a ulaşma dilemesiyle. Uzilefetil cennetülün muttakine gayre bayin. Yani takva sahibi kullarımıza cennet yaklaştırıldı. Bir insanın takva sahibi olması için nedir lazım? Sadece Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi lazım. Ve bu Allah'a yönelen kişi mürşidine ulaşacak, hafizin olacak, ruhunu Allah kendisine ulaştıracak, evap olacak. Bir tek dileğe bağlı. Allah razı olsun. Fransa'da birkaç muhterem hocam, hayvanların ruhları var mıdır? Yok. Ölen hayvanlara ne olur? Cennette veya başka bir aleme gider mi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayvanlar toprak olup gidiyor. Bir nevi diğer varlıklar insan için yaratılmıştı. Ama ondan sonra vazifeleri bitiyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi söz konusu değil. Serbest irade sahibi cin ve insanlar Allah'a hesap vermek suretiyle ya cennete mükafata veya cehenneme cezaya çarptırılacaklardır. Ama hayvanların bir sorumluluğu hesaba çekilmesi söz konusu değil. Ve toprak olup gidiyorlar. Nebe suresinin 40. ayet-i kerimesinde يَوْمَنْ يَنْزُرُ الْمَرُّ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَاقُلُ كَافَرِي لَا اِلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Muhakkak ki Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اَنْزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا. Sizi yakın bir azapla uyardık, cehennem azabıyla. Ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak, işlediği şerlerle elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan, ulaşmayı dilemeyen, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Yani hayvanlar gibi olsaydım, toprak olsaydım diyecek. Samsun'dan bir karşı muhterem hocam, Sebe suresi 18 ve 19. ayetler açıklar mısınız? Sebe 18 muhterem efendimizin tefsiri şöyle. Allah-u Teala bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler oluşturuyor. Eser edilecek, üzerinde gezilecek yollar takdir ediyor. Orada emin olarak dolaşın. Yolculuk edin diyor Allah-u Teala. Sebe 19 ayetinin tefsirindeyse Allah-u Teala şehirlerini birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirlerine uzaklaşmasını istiyorlar. Ama kendilerine zulmediyorlar. Allah-u Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arası insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor. Ama onlar gene azıyorlar. Ve Allah-u Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Tabii kendi nefsani taleplerine değil, ruhun talebine uymakla mükellefiz. Ordudan bir kardeş muhterem hocam, dua etmek istediğim zaman aklım ve dilim tutuluyor. Dua etmekte zorlanıyorum. Bu yüzden duayı kağıda yazıp öyle dualarımı ediyorum. Ama sanki böyle değerli olmuyormuş gibi yapmacık oluyormuş. Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Kağıda yazdıktan sonra duamı etsem Allah'ın katında değeri olur mu ve böyle dualar kabul olur mu? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz diyor ki duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte sen eğer
kalpten yapıyorsan.

0: Ama dilinden yapıyorsan ve dilin söylediği kalpte yoksa, yani kalp bu talebinden gaflet içindeyse, dilinde bu talep var ama kalbinde bu talep yoksa, o duayı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. İşte faydasız ilim, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların ürettiği zanlardır. Ürpermeyen kalp, zikretmeyen kalptir. Doymak bilmeyen nefs, mutmain olmayan bir nefstir. Kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Yani bir tarafta insanların elleri yazdıkları faydasız ilim var. Bir tarafta ürpermeyen bir kalp, yani kalbin ürpermesi cezbe sahibi olun. Ürpermeyen bir kalp, doymak bilmeyen nefs ve kabul olmayacak olan dua. Allah Teala buna karşılık kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse kimin duasını Allah kabul etmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Kimin duasını kabul ediyor? Ulaşmayı dileyenin. O zaman senin kağıda yazman, şöyle yapman, böyle yapman önemli değil. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, kağıda yazıp okursan da kabul ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, hatipler gibi en üst seviyede dua edersen de duan kabul edilmiyor. Açıkça ortada. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci sual, tasavvufta yaşayan bir kişinin Allah'tan dünyevi bir ihtiyacı ile ilgili talebi nasıl olmalıdır? Örneğin bir ev, bir araba açıklayabilir misiniz? Olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve eline eseri insan illa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sen o parayı helal yoldan kazanmışsan, araba almak istiyorsan gayet doğal. Hele bu arabayı konferans hizmetinde kullanırsan nurun ala nur. Başkalarını taşımakta kullanırsan. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasenetin. Fırakta hasenem ve kıyın azabını. İşte Allah-u Teala sana o arabanın parasını veriyor. Ve sen de o arabanın parasını, o parayla satın aldığın arabayı başkalarının hizmetinde kullanıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Öyleyse hiçbir engel yok. İkinci suali, insanlara Peygamber Efendimiz ve sahabeyi misal olarak gösterdiğimiz zaman bazen onlar tamamen dünya hayatının elini çektiğini çekmiş, sadece ibadetle meşgul olmuşlar gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sahabe ailevi maişetlerini nasıl sağlıyor da açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazarda özellikle gidip ticaret yapmak isteyen Hazreti Ali diyor ki bugün nerede çalışsın ya Ali diyor. İşte bir kişinin bahçesinde kaç küfe hurma topladın? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Tabii o zaman diyor yarın gittiğin yerde çalıştığın yerde 7 küfe yap ve daha fazla para kazan. Öte yandan yine Hazreti Ali'nin alışveriş yapılan bir yere daha fazla para kazanmak için gittiğini biliyoruz. Ama orada pazar yerinde 2 kişi kavga ediyor. Hazreti Ali onların arasını ayırıyor ve barıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Birisi diyor, benim 40 dinar ona borcum var. Öbürü diyor ki, tamam ben bu kişiden borcum ama benim elimde para yok. O zaman Hazreti Ali cebini yokluyor. 40 dinar ona veriyor. Borcun sahibine. Borcu al diyor sana bu para. Ve borcunu öde. Tabi elinde cebinde 0 para kalıyor. Ve eli boş dönüyor. Parayı şey yerinde. Ama yolda Allah-u Teala'nın o başkası için olduğu Hazreti Ali'nin önüne Bir kişi geliyor elinde bir deve. O kişi diyor ki ben bu deveyi sana satmak istiyorum. Ben diyor param yok. Olsun diyor. Ben sana satmak istiyorum. Param yok diyor. O satınca verirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Devenin fiyatı 100 dinarsa deve sahibi diyor ki ben sana 50 dinar bu deveyi satıyorum. Ya diyor bunun fiyatı 100 dinar. Niye şimdi öyle yapıyorsun? Olsun diyor ben öyle istiyorum. 100 dinarlık deveyi Hazreti Ali'ye 50 dinar satıyor. Ve Hazreti Ali yola düşüyor. Bir başka şahıs tekrar geliyor önüne. Bu deveyi bana satar mısın? Satarım diyor. Ben 300 dinar sana vereceğim. Bunun gerçek fiyatı 100 dinar. Niçin bana 300 dinar veriyorsun? Olsun diyor. Ve bu olayı yaşayan Hazreti Ali geldiği zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek ne oldu ya Ali, ne yaşadın bugün diyor. Yaşadığını ifade ediyor ve Allah Resulü diyor ki o birincisi Cebrail, ikincisi de Mikail diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sahabe böyle iftira atıp onlar çalışmıyorlardı, dünyadan el etek çekmişlerdi diyemez. Tam tersi bugün baktığımız zaman Allah yolundaki hizmetleriyle en üst seviyede örnek insanlar olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Seni çok seviyoruz. Sualim bir kere daha tekrar etmek gerekirse. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak için Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeliyiz. Allah dostu olmanın ilk şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kimdir kalpten ulaşmayı dileyenler? Nikah Allah'ı dileyenler. Kimdir kalpten ulaşmayı dilemeyenler? Nikah Allah'ı dilemeyenler şeytanın dostudur. Nikah Allah'ı dileyenler Allah'ın dostu. Ama dilemek o kişiyi ermiş evliya kılar mı? Hayır. Ermiş evliya olabilmesi için o kişini Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Vasıta emirleri sevdiriyor. Zikri, namazı ve bütün ibadetleri ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. İşte Allah'a dost olanlar amin olup takva sahibi olmuşlar. Vesaire. Bütün bunlar hepsi bu şekilde ifade ediliyor. Bir her an Kur'an, her an Mutfuro'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya barışı. Allah-u Teala'nın dinle insanlara getirmek istediği hedef elbette mutluluk. Ama insanların bu mutluluğa ulaşabilmesi barış içerisinde bir hayatı yaşamalarına bağlı. Bu da ancak Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefine ulaşmanın birinci merhalesi, nefse ruh arasındaki kavganın bitmesi, barış içerisinde bir hayat, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde barışa ulaşması ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pillerin işlenmemesiyle dört başı mamur bir mutluluğu tek bir dilekle yaşayabiliriz. Birinci sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? %100 evet. Şu an dünya üzerinde gerçekten sıcak çatışmalar olmaktadır, harpler olmaktadır. Ve birçoğunda da harpler dinler arası bir çatışmanın da neticesinde oluşmaktadır. İnsanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları diye birbirine düşman olmuşlardır. Oysa ki üç kitaplı dini incelediğimizde Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil'i ve Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz'e verdiği Kur'an-ı Kerim'i üç kitabı ayrı ayrı incelediğimizde üç ayrı peygamber tarafından Allah'tan alınan ilimle gerçekleşmiştir ve aynı esasları ihtiva ediyor. Yedi safa dört teslim. Evet. Birinci safa Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak Tevrat ayetleriyle. Üçüncü safa onun Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Dördüncü safa fizik gücün Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Altıncı safa İhlasa ulaşmak Tevrat ayetleri ve 7. safa iradenin teslimi Tevrat ayetleriyle görüyoruz. Aynı 7 safa 4 teslim İncil'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak iradenin Allah'a teslimi. 7 safa 4 teslim aynı muhteva Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31, mürşide tabiyet, mümin 15, ruhun Allah'a teslimi, Rad 21, fizik ucunun Allah'a teslimi, Yasin 60-61 ve nefsin Allah'a teslimi, Nisa 103, ihlasa ulaşmak, beyine 5 ve iraden Allah'a teslimi, Enam 97. Aynı esaslar 3 kitapta da var. Kesin bir lisanla, ayetlerle ispat edilmiş. Elimizdeki bu sağlam delillerle başkalarına ulaşıp onlara da anlatmak durumundayız. Bir tek din var. O din ne Müslümanlıktır, ne Hristiyanlıktır, ne de Museviliktir. Tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde Enne dini andallahu al-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da Fâkime şekelle dini hanife fıtratallâhi elleti feteren nâse aleyyâ. Ve şimdi hanif olan dine yönel Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları hani fıtrat ile yaratmıştır. Zalike dinul kayyime, bu kayyum ezeli ve ebedi dindir. Lakin ekseren nasi la ya'lemun, lakin insanların çoğu bilmez. İkinci sual, dünya barışının sağlanmasında herkes görev düşmekte mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, dünya barışının sağlanmasında herkese kesin bir görev düşüyor. Allah'ın muhatabı daima insandır. Ama Allah-u Teala'nın muhatap olduğu insandan tek Allah'a inanmasını, tek toplum oluşturmasını ve tek dini, ruhu, veci, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edip esas alan tek dini yaşamasını istiyor. Yani Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim insana verilen emanetleri sırasıyla ruhu, veci, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala bunu buyuruyor. Dinlerin birleştirmesinin temelinde savaş için değil, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar Allah'ın adamları olacaklardı. Mehdi Aleyhisselam da insanlara bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in hanif dininde birleşecek olan kişidir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu emrin gerçekleşmesi konusunda hepimizin bir gayretin sahibi olması gerekir. Evet, dünya sulhu hepimizin temel hedefi olması gerekir. Dünya sulhu çok zor mudur? Çok kolaydır tek bir dilek. Bu nasıl oluyor? Evet, sadece biz dileyeceğiz. Çünkü toplumlar fertlerden oluşuyor. Her fert Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kalpten Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve düşünün ki bir toplum düşünün. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olan fertlerden oluşuyor. O insan kesinlikle dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennetin sahibi olarak dünya üzerinde de mutlu yaşayacaktır. Bu insanlar arasında kavga değil, tam tersi barış hakim olacaktır. İşte dünya sulhunun, kısacası dünyada yaşayan insanlar arasında barışın gerçekleşmesi zor değil, en kolay olan şey. Yeter ki insanlar Allah'ın temel emrine itibar etsinler, yerine getirsinler. Üçüncü sıra dünya barışın sağlanmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzyıllar, yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Rüvetiyenler o peygamberlere göre devam etmiştir. Ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonra gelen İncil'de de 7 sabah 4 teslim var. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah ve 4 teslim var. Allah-u Teala herkesten bu 7 sabah ve 4 teslimi yaşamasını istiyor. Yaşanması halinde nasıl sahabe asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl havariler asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl Hazreti Musa'ya tabi olan asr-ı saadeti yaşadıysa, her devirdeki devrin imamına bağlı olanlar da, onlar da mutlaka asr-ı saadeti, hidayeti yaşayacaklardır. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir, ama hidayetin hedefi mutluluktur. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplar, Tevrat bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İncil, bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an, bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak her zaman elimizde mevcut olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya barışının temelinde üç semavi dinin birbirine yaklaşması vardır ve dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta ise Allah'a teslim olmaktır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Allah'a hakiki kul olarak.
3: Gönülden teslim olunur. Bilerek, hissederek, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak olur.
4: Günah işlemeden, onun nimetleriyle, şükürle.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a teslim olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Öncelikle Allah'ın kanunlarını bilip ona göre yaşamak. Yani İslamiyet. Gene İslam'a açılan kapı.
4: Teslimiyet.
3: İnanmak yani. Gönülden inanmak.
1: ki yaşarken, hayattayken Rabbimize nasıl ulaşabiliriz veya ona ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Efendimizin sünnetlerine bakıyoruz, yaşantısına bakıyoruz, ona uymaya çalışıyoruz, ona göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
4: Duayla, ibadetlerle, onun dilediği gibi Resulullah aşkıyla.
1: Allah'ın bütün ermiş elbiyaları, bütün dostları, hepsi yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Siz de böyle bir duanın sahibi olmak ister misiniz?
3: Kesinlikle isterim yani. Neden istemeyim?
2: Kim istemez ki? İsterim tabii ki de.
1: Bunun için Allah'a kalbimizden sıcacık bir talepte bulunmamız gerekiyor. Birlikte bulunalım mı?
4: Bulunalım, ne olur.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de bütün ermiş ve evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarım ve velilerin arasına al.
2: Bu duayı kalbime indir Allah'ım.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Güzel hissediyorum, huzurlu hissediyorum.
0: Misafirimiz Allah'a kul olmak ve kul olarak teslim olmak söz konusu. Allah'a kul olmakla Allah'a teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Öncelikle 7 safa rıza, 7 safa amin olmak, 7 safa felah, 7 safa takva ve 7 safa hidayetin peşinden 7 safa kul olmak geliyor. Arkasından da 7 safa teslim. Öyleyse Allah'a kul olmakla teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Gerçekten de bu din Allah'a teslim olmayı içeriyor. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktan geçer. Tüm kurtuluş çetesi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları biz cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları ve cinleri ruhlarını teslim etsinler. Ruhları kul olsun, fizik vücutlarını teslim etsinler. Fizik vücutları kul olsun, nefslerini teslim etsinler. Nefsleri kul olsun. İradelerini teslim etsinler, iradeleri kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kul olmanın, Allah'a takva sahibi olmanın, Allah'a teslim olmanın başladığı yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Sulh ve sükun bütün dünyanın kurtuluşudur ve dünya sulhunun gerçekleşmesi herkesin mürşidine tabi olarak sırat-ı müstakimde olmasına bağlıdır. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben şu anda Hacı Bayram'ın yanına gidiyorsam bile Hacı Bayram'ı Allah'la beni buluşturmasını istemem yani. Kesinlikle direkt Allah'tan isterim ne isteyeceksem yani. Asla böyle kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor yani, anlıyor musun? Direkt Allah'tan.
2: Allah'a giden yol. Yani Efendimizin soyundan gelenler, Allah'ın dostları. Diyelim ki bir şehirden bir şehire gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Ya bir araç kullanacağız, ya yürüyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama mürşit demek Allah'a ulaşmak için en güzel yol.
4: Mürşit Allah yolu, Allah elçisi.
2: Nasıl bir öğrenci, öğretmeni olmadan bir şey öğrenemiyor. Biz de Allah dostları olmadan, hocalarımız olmadan, mürşitler olmadan Allah'a ulaşamayız.
1: Peki günümüzde de var mıdır Allah dostları?
3: Var da biraz böyle siyaset bulaşmış gibi yani şu anki müritlere, bilmem nelere.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Gönülden aşkla bence her şey bağlanır ve doğru yolu Rabbim gösterir diye düşünüyorum.
2: Gönül aşkla herhalde, yani gönlün hissetmesi lazım bunu.
3: Yani gerçeği bulmak için o adamı iyi araştırmak lazım.
1: Rabbimiz bu istikamette bizlere hacet namazını vermiş.
2: Saf ve temiz kalbimizle Allah'a dua edersek Cenab-ı Allah dostlarını tabii ki gösterir rüya yoluyla.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ne isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Asla kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Allah Teala buyuruyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde. "Ama arsalna resulen ila yutabizna." Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. "Ve in zalemu enfusahum nefsane zulmedenler. Cauke sana gelselerdi. Estağfurullah." Allah'tan mağfiret dileselerdi. "Estağfurullah resulü resul onlar için mağfiret dileseydi Allah her kitabın tövbesini kabul ederdi." Şimdi bu Allah'ın ayeti kerimesi. Allah Teala bizzat diyor, günahlarınız için mağfiret talebinde bulunuyorsanız siz Allah'tan talep edin. Ama Resulüm de eğer sizin için Allah'tan talep ederse o zaman ben kabul ederim diyor. Yani bizim mağfiret talebimiz Resulün bizim için mağfiret talebiyle gerçekleştiği an Allah-u Teala bizim talebimizi kabul eder günahı. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği müşriklerden yardım istemek yanlış mıdır? Hayır, kesinlikle değil. Bizzat Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yetmez. Günde 45 kere namaz kılan herkes Fatiha'yı okuyor. Fatiha Allah'tan istenen özel bir yardım. Mürşid. Biz mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O zaman eğer mürşidimizi Allah'tan istiyorsak ve Allah emrediyorsa 7 ayet-i kerimede benden istaneyi dileyin diyor Allah-u Teala. İstane de eşit de mürşidse o zaman Allah-u Teala şirki mi emin ediyor? Böyle saçmalık olur mu? Yetmez Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bizzat Allah emrediyor. İnsanlar Allah ayetleri bilmeden sadece ulu ortağı birilerinden işittikleri boş sözlerle gün geçiriyorlar. Yetmez Allah-u Teala bütün peygamberler bizimle Allah arasında Allah'ın tayin ettiği hidayete erdirenlerdir. Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yehdune bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve ikamis salati ve ita'z zekat ve lekanen abidin. Bizzat Allah tayin ediyor. Onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Allah kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Her devirde nebi var mı? Yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde durum ne? Nebilerin olmadığı dönemlerde durum veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak secde 24'te açıklıyor. İrşadın temeli nimete dayalıdır. Bakın ne kadar güzel buyuruyor. Evet, irşad, himmet yoksa irşad yok. Himmet, mürşidimizin bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiç kimse başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Allah ile kul arasında kimse giremez sözü, iblisin bir hürafesi, bir tuzağıdır. Öyleyse şu esasları hiç unutmayalım. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bunlar olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. Yine Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasındaki işlerin Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı isimle isimlendirdiğini buyuruyor. Nebi, Resul, İmam, Mürşid, Veli, Müjdeleyici, Nezir, Hidayetçi vesaire. Hepsi ayrı ayrı 19 tane isim söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Nasıl bir ilişki mevcuttur? Alman 193'te Rabbena inne semina münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fe amenna Rabbena fagfir lena zunubena ve kefi an seyyatina ve tevfena me'al ebrar. Alman 194'te Rabbena atina ma vaadtena ala rasulike la tuhsina yevmul kıyame enneke la tuflihul miyad. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmesin. Resulleri vasıtasıyla bize vaat ettiğin, Resuller vasıtasıyla Allah-u Teala neyi vaat ediyor? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Mürşidinize tabi olursanız ben yediği mentibi size veririm. Ruhunuzu teslim ederseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını ben size veririm. Fizik vücut teslim yaparsanız dünya saadetinin %81'i 4. cennet. Nefsinizi teslim ederseniz dünya saadetinin tamamı 5. cennet. İhlasa ererseniz 6. cennet, dünya saadetinin daha ötesi ve iradenizle teslim ederseniz 7. kat cennet, ant cennetleri ve üst seviyede bir dünya saadeti. Öyleyse Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer Allah Teala Hazreti Musa'ya vaat etmiş 7 safayı yaşamaları halinde 2 cihan saadeti söz konusu, Hazreti İsa Aleyhisselam'a havarinin 7 safayı yaşaması halinde 2 cihan saadetine ulaşacaklarının vaadini vermişse, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabe 7 safada teslim yaşayarak asr-ı saadet ulaştıysa, öyleyse Allah Teala biz neyi hak ediyorsak, hangi liyakatın seviyesindeysek onun mükafatını mutlaka Allah bize veriyor. Allah'ın vaadi ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin karşılığında bize vereceği sonsuz dünya ve cennet saadetidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'sini vaat eder. Kim fizik ürünü teslim ederse dünya 4. kat cennet ve dünya saadetinin %90'ını teslim ederse 5. kat cenneti, kim irşada ulaşırsa 6. kat cennet, kim iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü Allah Teala vaat eder. Allah'ın vaadi hiç değişmemiştir. Tüm dinlerin başlangıcında aynı şeyleri söylemiştir. Zaten dinler mevcut değildir. Tüm peygamberler, onlara tabi olanlar kainatın tek dinini yaşamışlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar insanların nefslerini temizleyecek olan zikir adlı ameldir. Sizce insanlar zikirle nefslerini tertemiz yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Savaşlar olmaz. Herkes olduğu yere razı olur. Yani herkes zaten olduğu yerde geçinebiliyor da, ama doyumsuzluk savaşlara, silahlara, ne bileyim o tür şeylere sevk ediyor insanları. Bir gerçeği bilinse hiç savaşta olmaz. Herkes olduğu yerde Allah'ın rızkıyla geçinir gider yani.
2: Tertemiz bir yer olurdu işte. O zaman İslam'ın nuru tamamlanırdı Allah'ın dediği gibi.
4: Çok güzel olurdu. İbadet dolu güzel olurdu bence.
1: Peki sizce o günler yaşanabilir mi?
3: İnşallah yaşanır yani. Tek dileğim yani. Ama çok zor. İnsanlar daha çok silahlanıyor. Ne yapayım, ülkeler, ne bileyim yani, çok zor.
2: Yaşanır. Allah isterse tabii ki de olur. Tabii ki kul da çalışacak.
3: Zaten İslam'da büyük barış var ama bunu anlayarak bilmediği için insanların, hatta hangi dinden olursa olsun İslam'ı yanlış anlayanlar var ya, onlar bile gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur.
4: Duamız o yönde. Neden olmasın? Kabul olur inşallah. Rabbim kabul eder ve olur.
1: Zikir yapan insanın Allah'la olan ilişkilerinde neler değişir?
3: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yaşımıza kadar köydeydik. Orada iyi yetiştiriyorduk. Kur'an'la, camiyle ilişkimiz çok güzeldi. Çok huzurluyduk. Ama ondan sonra geçim bilmem ne olayları bizi şehirden şehire sürüklediği için, yani o şeyi, o ortamı zor buluyor.
0: Bir misafirimiz, İslam'da büyük barış var ama bunu anlamıyorlar. Hangi dinden olursa olsun insanlar gerçek İslam'ı bilseler, zaten barış olur. Herkesin gerçek İslam'ı öğreneceği günler gelecek midir? Evet. Kesin bilirim ki insanlık 3. milenyumda yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dini etrafında bir tek çatının içerisinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl olacaktır. Dünya sırf ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağlıdır. Çağımız hidayet çağıdır. Hidayet çağı bütün insanlara derece derece hidayetin öğretildiği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin kurtulduğu bir yeni çağ olacaktır. Tüm dünyaya ve dünyanın ötesine kainata hidayet yayılacaktır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Beden İslamu gariben sen yaudu garibe kema bedehu ve tuba lil gureba. Kale menil gureba ya Resulullah. Kale lezine ila yustuhune ma afsadu min sünneti ve yuhune ma amatu min sünneti. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ya Resulullah? Onlar ki insana dolanan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimle de ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara düşman olanlar sevenlerinden daima çoktur. İşte her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlarla beraber yeni bir toplum barış içerisinde, huzur içerisinde Allah'ın hakim olduğu, hükümlerinin hüküm ferma olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içinde adalet içerisinde bir hayat yaşadığı günler olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Cemaz. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla oluşacağı söylenebilir mi? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla ulaşacağı söylenebilir mi? Evet. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki İdlisav'a 4 teslimi gerçekleştirenler, başka insanlara yardım için yaşayan hüviyette olan insanlardır. Allah'ın da isteği budur. Başkaları için yaşamak. Âl-i İmrân suresinin 52. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah-u Teala فَلَمَّا اَخَذَ عِيْسَى مِنْ الْكُفْرَ Hazreti İsa onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اللّٰهِ Dedi ki Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِينَ نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Havariler biz Allah'ın yardımcıları. اَمَنَّ بِاللّٰهِ فَرْشَدْ بِنَا الْمِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a iman ettik. Şahit ol ya İsa, biz ona teslim olanlarız. Öyleyse her devirde Allah'ın yardımcıları söz konusu. Kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Öyleyse hangi insan insanları mutlu etmek için bir gayretin içindeyse o Allah'ın yardımcısıdır. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve Allah insanların mutluluğu için emirlerini vaaz ediyor. Hangi insan da insanları mutlu etmeye gayret ederse o zaman o Allah içindir. Vallahi herkesten bunu istiyor. Ne diyor? Başkalarına yardım edin. Onları mutlu etmeye çalışın. Aslında buradaki büyük olmak isteyen kişi insanlara göre değil, Allah'a göre büyük olmak isteyen, Allah yolunda bir yere ulaşmak isteyen kişidir. Bu büyüklük nefsin büyüklük talebinin neticesi değil, ruhun yücelme talebi. Ruh zaten Allah'a geri dönmek üzere dizayn edilmiştir. Allah razı olsun. Matta 20-27-28'de aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İnsanoğlu dediği Hazreti İsa Aleyhisselam. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için feda etmeye, teslim etmeye geldi. Gerçekten de Allah'ın tüm insanlardan istediği bu. Nebile Sultanı Peygamber sahabesiyle birlikte ilk meşridi inşa ederken bir grup Arap bedevi geliyor ya Resulullah'tan din öğrenmek üzere. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da elinde kerpiç ve onlara taşıyor. Hatta biraz uzaktan seyrediyorlar. İbrikle Peygamber Efendimiz çalışan sahabesine su dağıtıyor. Tanımadıkları için o bedeviler geliyorlar, diyorlar ki bu kavmin efendisi kim? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in cevabı çok manidar. Bu kavmin efendisi ona hizmet eden. Öyleyse her devirde hizmet edenler, onlar efendi olanlardır. Biz hepimiz başkalarına hizmet etmekle vazifeliyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ben hepinizin ayağını yıkamaya geldim demekle hepinize hizmetmeye geldim mesajını veriyor. Hepimizden de buradan alabileceği bir ibret, bir ders var inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, bir kimseye hediye olarak karşı taraf mutlu olduğunda bu durum başkaları için yaşamak sayılıyor mu? Sevgili kardeşlerim, asıl olan niyettir. Siz başkasına hediye alsanız karşı taraf mutlu olsun veya olmasın. Niyetiniz onu mutlu etmekse kesin o niyetin karşı olan mutluluğun siz de yaşarsınız. Ama karşı taraf mutlu olursa iki kat yaşarsınız. Nurun alanıyor. Fakat siz aldınız, karşı taraf mutlu olmadı. Niyetinizden dolayı yine mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, Efendimiz bir sohbetinde siz güzelliği dönmek istedikçe şeytanın üzerindeki nüfuzu sizi negatif istikamete yönetmek için giderek artacaktır. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, iblis hiçbir zaman kimseyi kendisinden, daha doğrusu onun esaretinden insanların kurtulmasına engel olacaktır, mani olacaktır, istemeyecektir iblis. Onun için ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis hep insanları küfürde tutmaya çalışıyor. Şükre gitmesine mani oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Hicr suresi 27. ayetinde geçen can için halk arasında cinlerin babası diye söyleniyor. Böyle söylemeleri doğru mu? Çıklar mısınız? Evet, insanlar nasıl Adem babamdan türemişlerse, Adem'in zürriyetiyiz diyorlarsa, cinlerin de atası can. İnsanın yaratıcı topraktan, cinlerin yaratıcı kavurucu ateşten, bir başka ifade enerjidendir. Hicr suresi 23. ayetin kelimede Allah-u Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe etkili olmadığını ifade ediyor. Hayatı başlatan da bitiren de, öldüren de dirilten de Allah'tır. Cinlerin atasının ilk cinin adı can. Nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa cinler de candan gelmişlerdir. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'i hatmi indirmek istiyoruz. Toplumlarda bazıları Arapça harfleriyle okuyor, bazıları da Türkçe harfleri okuyor. Hatim için Türkçe okuyabilir miyiz? Kabul olunur mu? Elbette. Kur'an Kur'an'dır ama belki normal Arapça harflerinden mahreçleriyle okuduğunuz gibi olmaz. Ama kesinlikle diyoruz ya, niyetiniz çok önemli. Niyet amelden üstün. Allah razı olsun. Neyse, kabul olunur inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam. Fizik vücut teslim olunca aile fertleri, örneğin eş, çocuk vesaire, dünyaya dair istek arzularına cevap verememek gibi bir durum oluyor mu? Yani benim yüzümden onları mutsuz eder miyim? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşim, sen tam tersi, teslim oldukça, Allah'a karşı teslimiyetin artarsa etrafındakilerin daha fazla mutlu edersin. İki grup insan var her devirde. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Öbür tarafta da kendisi huzur içerisinde, etrafını da huzur eden bir grup. Allah'ın taraftarları hem kendilerini mutludur, hem etrafı mutlu ederler. Şeytanın taraftarları hem kendisi mutsuzdur, hem de etrafı mutsuz ederler. Seçimi buna göre yapın ve düşünün inşallah. Bu konuda düşüncemiz nasıl olmalı? Siz hem mutlu olmalısınız, hem de etraftaki insanları mutlu ettirmelisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici, Müslüman hocam, sizi takip etmeye başladım. Bu yolda mürşide bağlanmanın doğru yöntemi nedir acaba? Sizler mürşidinizi hepiniz istihalede mi gördünüz? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, tabii ki hayır. Yani bunun standardı, herkes için genel kaide budur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istemesi ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Kişinin kendi mürşidinin seçim hakkı kendisinde değildir. Mürşidi Allah tayin eder. Dolayısıyla hacet namazıyla siz mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Ama Hazreti Yunus Emre ne yapmış? Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gitmiş. Ve Hacı Bektaş Veli'den buğday almak üzere gitmiş. Ama Hacı Bektaş Veli iki teklifi de yapıyor. Diyor ki her insan dünyayı da isteyebilir, ahireti de isteyebilir. Sen diyor buğday mı istiyorsun yoksa himmet mi istiyorsun? Himmet ahirete dönük olan mürşidin duası. Hangisini istiyorsun diyor. Yunus Emre tabi himmetin ne olduğunu bilmediği için buğday diyor. Ama yarı yolda kalbine bir şüphe düşüyor. Ya acaba bu Allah dostunun benden para almadan buğdayı bana vermesine karşılık olan bir şey daha teklif etmişti. Himmet, acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı? Gerisin geri dönüyor ve diyor ki efendim sen bana bir himmet diye teklifte bulundun. Ben bazıca buğdayı anlıyordum. Buğday istedim ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Himmet ne yapar? Çocuklarımın karnı doyurur mu, koyunlarımı güler mi? Ne yapar bu himmet? Himmet diyor seni güler, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını gülersin. O zaman diyor bu himmet benim bu çuval buğdayımdan daha hayırlıdır. Gerisin geri bana diyor ben himmet istiyorum diyor. O zaman diyor anahtarın bende değil, tapduğa ve tapduğa yönlendiriyor. Dolayısıyla kimisi hacet namazı kılarak mürşidinize Allah'tan sorur. Kimse Yunus gibi mürşide sormak suretiyle asıl mürşide ulaşıyor. Kimisi istihare namazıyla Allah'tan soruyor. Bunlar hepsi mümkün ama önemli olan önemli olan nokta kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olması. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmadan herhangi bir insana tabi olur. O herhangi bir insan mürşit değildir. Hiçbir fayda sağlamaz. Mürşittir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir fayda sağlamaz. Ama eğer mürşit ve kendinin de mürşidiyse işte Allah-u Teala'nın da istediği bu. Ve hacet namazını kılarak ki 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede veya kandil gecelerinde kılınan bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Birinci rekatte Subhaneke Fatiha 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Üçüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Dördüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Okunduktan sonra namaz tamamlanır. Allah'tan mürşid istenir. Ve Kadir gecesi, kandil geceleri, perşembe-i cumaliye bağlayan geceleri de kılınır ve yatağını kıbleye göre dizayn edilir. Sağ taraf üzere yatılır. Yatmadan 3 ayet-i kürsi okunur ve Allah Allah diyerek yatışa geçilir. Başını yastığın üzerinde ileri geri hareket ettirirse kalbin atışlarını duyarak o atışa paralel zikirle uyur. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Allah Resulü'ne ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. İşte hacet namazı kılınarak Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi aslında mübeşşirat müjdeli rüyaya sahip olmuştur ve Allah ona mürşid tayinmiştir. Onun da gidip bu salih rüyayı Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olması ve onun da tövbe etmesini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimizin bir sohbetinde Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, Allah-u Teala insanı kendi suretinde yarattı ama Allah bir insan değil. Öyleyse olayları yaşayarak öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir gün daimi zikre ulaştığın an bu suali Rabbimize soracaksın. Alacağın cevabı ona göre hayatına tatbik edeceksin inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere her perşembe günü oruç tutuyoruz. Borç olan oruçlarımızı hangi gün ve aylarda uygundur? Dilediğin zamanlarda borç tutabilirsin. Senin için en uygun o zaman en iyi bilen sensin. Ona göre tayinini yapacaksın inşallah. Her zaman borç kılabilirsin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe 34 ayette din adamları ile ilgili Allah ne demiştir? Açıklar mısınız? Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, bu parayı da Allah yolunda harcamadıklarını görüyor, söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azabı müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis tüm insanları dejenere etmek için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmakla mecburiyetindedirler. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bir yozlaşmanın içerisine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil, insanların da %90'dan fazlasının Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerinin muhtevasını bozmayı başlıyor.

insanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere, haksız yere olarak yerler. Allah'ın yolundan engellerler. Mani olurlar. Altın gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Öyleyse Allah yolunda harcanması lazım gelen para mutlaka harcanmalıdır, infak edilmelidir, etrafa insanlara verilmelidir inşallah. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar.

0: Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek Allah Teala emrediyor. Zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz. Ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.
1: Vaat

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansın da adından anlaşıldığı gibi emanet yoksa iman yok. Acaba dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de emanetin yerine baktığımız zaman, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. Allah insanı bir nefse dizayn etmiş. Nefsimiz berzah alemine ait. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu ruh, Allah'ın zatından üfürülen ruh emanettir. Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah Teala emaneti dünya hayatını yaşarken kendisine geri göndermemizi, kendisine ulaştırmamızı 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Bu konu o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. İşte iki tane ayet-i kerime. Bakara 120'de Allah Teala "Velen terda yankel yahud ev nasara hatta tettebi'u milletehum." Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul inne hudallahi vel huda." De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. Alman 73'te de "Kul innel huda hudallah" de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu konuda çok ayet olduğu gibi aynı zamanda bu ayetlere uyan hadisler de çok ve Allah Teala'nın ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farzlardan bir tanesi de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin alıyor. Ve bunları hayattayken kendisine teslim etmemizi de farz kılıyor. İşte bu dizaynda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın 12 kere üzerimize farz kıldığı emirlerdendir ve Allah-u Teala Maide 7'de misakinizi de yerine getirin. Burada da iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor ki ruhun misaki, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması teslimi gerçekleşmeden fizik ucunun Allah'a teslimi olmaz. Fizik ucunun Allah'a teslimi olmadan nefsin Allah'a teslimi olmaz. Ve misak, ahd ve yemin yerine getirilmeyince otomatikman irade teslim olmaz ve Maide 7'de misakinizi yerine getirin. Yani bir kere daha bize hatırlatıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Enam 152'de bu sefer Allah cephesinden, bizim cephemizden Maide 7. Allah cephesinden ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin irademizi misakine eşdeğer olması hasebiyle bir kere daha ruhun Allah'a teslim olmadan ahdin yerine getirilmesi mümkün değil. Eğer Allah Teala ahdinizi ifa edin diyorsa o zaman bir kere daha ruhumuzun hayattayken Allah'a teslimini farz kılıyor. Yunus 25'te Allah Teala teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Arştır. Allah Teala alemleri 6 günde yaratmış. Allah Teala yaratandır. Yarattığını zıttıyla kaim kılarak çift yaratmıştır. Zahiri alemine karşı zahiri alemi 2 günde, gayb alemi karşı gayb alemini 2 günde, emr alemi karşı emr alemi 2 günde toplam 6 günde bütün kainatı yaratıyor. Ama Allah Teala ilmi ve rahmetiyle de bütün kainatı kuşatmıştır. Yedinci alem yokluk. Fakat ilim ve rahmetiyle kainatın kuşatılması ayrıdır. Varlıklar alemin kuşatılması ayrıdır. Ama zatıyla yoklukta olması ayrıdır. Zatıyla arşta yokluktadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala en üst noktada yarattığı insanın zatından ikisinden ruhu fürdüğünü ve bu ruhun insanda bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala bu emanetin hayattayken sahip olan Allah'a iade etmesini, teslim etmesini emrediyor. İşte bu konudaki birçok ayete binaen Beyazid Bistami Hazretleri'nin de bir hadisi, bir sözü var. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince bedendeki ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahab olur. Emanet ruhtur. Mahab de Allah'ın zatı sığınaktır. Allah Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki dünya hayatını zikrediyor. Kadınlar, çocuklar, kantar kantar biriktirmiş altın, gümüş mallar, salma etler, ekinler. Bunlar hepsi dünya hayatının metaidir. İnsanlara güzel gösterildi. Ama bundan daha önemlisi Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Vallahu ende husnul ma'ab. İşte sevgili kardeşlerim, ölmeden evvel ölme sırrına erişmek, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatına ruhun sığınması, Allah'ın zatı ruh için mehaptır ama ulaşan ruh evvap olur. Allah Teala bunu hayattayken gerçekleştirmemizi istiyor. Bu konuda tabii birçok hadisler söz konusu. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. Bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki Allah'ın emanetin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmasa ne yapmış olur? Sahibine kesinlikle ihanet etmiş olur. Bu konuda Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse eğer emanetlerin sahibine ihanet etmek istemiyorsak Allah ve Resulüne ihanet olmaması lazım. İhanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken ruhu sahibi olan Allah'a iade etmeyen, teslim etmeyendir. Emanete ihanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken fizik vücudunu, o Allah'ın bizde emanetidir. Eğer ruh Allah'a teslim olursa onu teslim etmeyendir. Sonra nefsi teslim etmeyendir. Yani kısacası eğer ait olduğu standartlar içerisinde Allah'ın ayetleriyle dini yaşarsak, sırasıyla evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle emanetlerin hepsi sahibi olan Allah'a iade edilmiş, teslim edilmiş oluyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Gerçekten de insanın iki düşmanından bir tanesi nefsimizdir, diğeri de şeytandır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman iblisin Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16'da zikredildiği gibi ben senin sırat-ı müstakimini oturacağım. İblisin oturduğu sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman iblisin oraya oturmasının arkasında ne var? İblis bütün gayretiyle, avanesiyle birlikte nasıl Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmışsa, iblis de bu ruhun Allah'a ulaşmaması istikametinde gayret sarf ediyor. Ve diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların çoğu dünya hayatını yaşarken senin emanetini teslim etmeyecekler. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması mükafatı, ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise mücazatı ifade ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bunu şöyle buyuruyor. Şirkli olarak Allah'a ulaşana ceza, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşana mükafat. Öyleyse ruh her halükarda Allah'ın bize emanetidir. Ve mutlaka sahibin Allah'a iade teslim olacaktır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli olarak Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde o gün diyor kafir olanların imanı onlara fayda vermez. Hem Allah Teala kafir diyor hem de iman ediyor. İman nedir? İman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmıyor, ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. O zaman ölümle ruhunu Allah'a ulaşması, o kişi küfürde, kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Fetih 29'da değil, Secde Suresi 29. ayet-i kerimesi inşallah. Secde 29'a baktığımız zaman, evet, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması onlara bir fayda sağlamıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması onlara mükafat sağlıyor. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden İlk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa o ümmetten kaldırılması nasıl olur? İşte günümüzde faydasız ilmin sahibi insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu külliyen Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bir kere daha üç ucumuza işaret edelim. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Zahiri alem bizim dışımızda. Ama bir de berzah alemine ait olan bir vücudumuz var, nefsimiz. O da içimizde. Allah'ın zatından üfürülen bir ruhumuz var. Emanet. O da içimizde. İşte fizik vücudun içerisinde fizik vücut, nefs ve ruh için mekandır. Nefs de ruh da üç şekilde vücuttan ayrılabiliyor. Bu üç şekilde nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması sadece bir şekilde fizik vücudun ölümüyle eşdeğerdir. O zaman şöyle söyleyelim. Ölmeden evvel nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması iki şekilde gerçekleşiyor. Nefsin ölmeden evvel vücuttan ayrılması bayılma halinde. İki, uykuda. Her gece yatağınıza yattığınız an kesinlikle nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini yaşıyorsunuz. Rüya alemi nefsinizle yaşadığınız hayatın adıdır. Bayılma halinde belki operasyon geçirenler, ameliyat masasında olanlar narkozla uyutulurken birçokları bu olayı şahit oluyor, nefs vücuttan ayrılıyor ve kişi kendi nefsin gözleriyle ameliyatını seyredebiliyor. Nasıl kendisini yarıyorlar vesaire. Birçok bu şekilde olaylar vücuda geliyor. Çünkü artık nefs, fizik vücut bayılmıştır ve nefs de vücuttan ayrılmıştır. Akıl o zaman nefse kumanda ediyor. Ruhun da bunun dışında iki şekilde vücuttan ayrılması var ölümün dışında. Birisi fizik vücut ve nefs günah işlerken. Günahı işleyen sadece fizik vücut ve nefstir. Hiçbir zaman ruh günah işlemez. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın vücuttaki bizdeki temsilcisidir. Ama fizik vücut ve nefs birlikte günah işleyince ruh vücuttan ayrılıyor. Şahit oluyor bitiminden sonra işlediği günah miktarı kadar nefse azap ediyor. Allah da fizik vücuda azap ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ölmeden evvel ruh vücuttan ayrılabiliyor ama kişi ölmüyor. Fakat Kur'an'ı bilmeyenler ruh insana hayat verir diyor. Halbuki hayatı bize veren Allah'tır, ruh değil. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kesinlikle değil. Fizik vücut ölüyor. Ondan sonra vücuttan Allah'a sahibine gidiyor. Bütün bunlar Kur'an'ın kimli ayetlerle net olarak ifade edilebilir. Öyleyse olay buysa Kur'an'daki ayetlerle muhtevaya baktığımız zaman emanetin ruh olduğunu biliyoruz. Nefs ise rehinedir. Fizik vücut da köledir. Kur'an'daki adlarıyla ifade etmek gerekirse. İşte Allah emanetin sahibine iadesini, teslimini istiyor. Teslimini istiyor ki rehinelikten kurtulabilsin. Allah Teala istisnasız kölenin azadını istiyor. Yani kölenin azadı köle olan fizik vücudun Allah'a teslimini istiyor. İşte Beled suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. O Akabe'yi sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuş fizik vücudun Allah'a teslimiydi. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslimidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilen fizik vücudun Allah'a teslimi. Allah Teala istisnasız bunu söylüyor. O zaman Demek ki hayatı bize veren istisnasız ruh değil, Allah'tır. Ölümle de değil, fizik vücut ölür. Nefs ölümü tadar ve ruh vücuttan ayrılır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur olayı. Külliyen yalan. Allah Teala Bakara 46'da ellezîne yezünnûne enne mulâku rabbuhum, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve enne ileyhi râciûn, ve ölümle de Allah'a mutlaka dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor efendim. İş emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, emanet nasıl zayi olur? İş eline verilmeyince. İşte şu anda dini öğretenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Resulullah'ın deyimiyle bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani iman kalplerine girmeyenler. Ne yazık ki öyle. Ulaşmayı dilemeyen, iman kalplerine girmeyenler, faydasız ilmin sahipleri ne yazık ki çoğu din öğretiyorlar. Öyle olunca da bidatlerle din yaşanmayacağına göre bunların öğrettiği dini muhtevasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Bunlardan öğrettiği dini muhtevasında ibadetlerin sultanı zikir yok. Ama Allah Teala'nın da 12 kere üzerimize farz kıldığı hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir. Ve seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılır. Dünya hayatında. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Bir dünyadayken seçilmeyenler ve seçilenler var. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Doğmadan evvel seçilenlerin hepsi Risaletle Allah'ın vazifeli kıldığıdır. Risaletle vazifeli olan belir Resullerin hepsi Allah'ın otomatik koruması altında dinin 28 safhanın 28'ini de Allah'ın kontrolünde yaşarlar. Yani Resullerin bir fire verme yetkisi söz konusu değil. Doğmadan evvel seçilmişlerdir. 40 yaşında Allah Teala onları vazifeye tayin ediyor. Sonra bu söylediğimiz 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Allah'ın kontrolüne gerçekleştiriyorlar. Ve bu kavim resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi olmadan devamlı Allah tarafından tayin ediliyor. Bir kavim resulü vefat edince anında yerine yenisini Allah tayin ediyor. Dolayısıyla kavim resulleri arasında fetret dönemi yok. Ama Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği resuller arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz ile Hazreti İsa arasında 600 yıllık bir fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman veli resuller arasında bir olay bu şekilde değil. İşte kim o dünya hayatını yaşarken seçilmiyorsa bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlar tağutun adamları. Bunlar ne yazık ki faydası ilmin sahipleri ve bunlar devamlı insanlara vesvese vermek suretiyle insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'in son bir suresi var. Nas suresi. Diyoruz ki Rabbinin, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Kimden? Cin ve insan şeytanların şerrinden. Öyleyse cin ve insan şeytanlar bunlar dünya hayatını yaşarken seçilmeyenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden bir kısmı da o Resullerin davetiyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İki grup da gideceği yer cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Kendisini cehennemden kurtaranlar bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ölenler Yani ruhun talebine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, abdesti olmayanın namazı nasıl yoksa emanete ihanet edenin de kesinlikle imanı yok. Abdest fizik vücudun huzurlarıyla gerçekleşir. Eğer o kişi abdest almazsa namaz olmaz. Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhun talebine uymasa, Allah'a ulaşmayı dilemese, dünya hayatını yaşayan ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemese o kişide iman yoktur. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama hayattayken Allah-u Teala bunun istiyor. O sebeple emanete riayet etmenin imanı yoktur. İman yoksa din olabilir mi? Hayır. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani evvela kişi kalü bela gününde ruhun verdiği misaki yerine getirmez. O yerine getirmezse o kişinin dini de olamaz, ahdini de yerine getirmez. Misakini ahdini yerine getirmeyen bir insanın yemini yerine gelebilir mi? İmkansız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir salayetimiz var. Ayetlerle ve hadislerle emanet. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan vermek suretiyle o kişinin gözü açılıyor. Aç gözünü, gafletten uyan diye bir ilahi var. Ne demek istiyoruz? Demek ki gaflet zikirsizlik halidir. Aç gözünü, gafletten uyan, yani gözün açılmasından sonra kişi zikre başlayacak. Eğer göz açılmıyorsa, yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, irşat makamına baktığı zaman onu alelade bir insan olarak görüyorsa, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. Evet, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. O zaman İncil'deki bir ayet aklımıza geliyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen bir kişinin görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Öncelikle kesinlikle insanı sevmek asıldır. Bu insanların içerisinde de en üst noktada Allah'ın tayin ettiği mürşidi sevmek asıldır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gerçekten. Ben Allah'ı seviyorum ama gördüğü kardeşini sevmeyen. Şimdi bunu gidin din öğreticilerine sorun. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz mürşitlerin en üst noktasında, en üst noktasında. Ama gelin görün ki din öğreticileri efendimizin ismi geçince felik felik kaçıyorlar. İşte Allah'ı seviyorum diyor. Ama gördüğü kardeşini ne yapmıyor? Sevmiyor. Sevmiyorsa o kişi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? İmkansız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala 7 Furkan vermek suretiyle anında hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Ve kalbe giden nur yolunu açıyor. Ve böylece o kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşu. Emanet yoksa huşu da yoktur. Çünkü emanetin talebi ruhun talebine uyulması halinde kişi huşu sahibi oluyor. Eğer emanet yoksa huşu da yoktur. Ama kişi huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyet tövbe ile gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse gerçekten tövbe ile mürşide tabiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı ruh için mab ama ulaşan ruh ise evap oluyor. Allah Teala Nebe suresinde zalikel yevmul hak femen şaatta kaza ila rabbi maaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden yolu, sırat-ı müstakim yolu ittihaz eder ve Allah'ın zatı o ruh için kesinlikle muhabdir, sığınaktır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibidir. Ama müşrine tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartıyla o kişi nefs ezkesine başlıyor. Ama aynı zamanda yedi nimetin de sahibi oluyor. İşte emanete riayet etmenin imanı yok. Gerçekten de kimdir mümin? Kalbine iman yazılan kişi. Eğer o kişi ruhun talebine uymasaydı Allah ona mürşid gösterir miydi? Göstermezdi. Göstermeyince o kişinin kalbine iman yazılır mı? Hayır. Ömrü boyu kalbinde küfür olarak kalır. Onun için Yunus ne diyor? İçi kafir dışı Müslüman çok. Tamam dıştan gerçekten ibadetleri yapıyor. Ama iç yapıda küfürde mürşidine tabi olmadığı için. İçi kafir dışı Müslüman çok. İşte Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne diyor? Kâletel arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesini girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. O zaman kalbine iman yazılmayan kişi mümin değildir. Emanete, emanet ruhsa, ruhun talebine uymayanın imanı yok. O kişi asla kalbine iman yazılmaz. O kişi iler evet küfürde kalır. Ama ne zaman kalbine ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel emanet olan ruh hayattayken sahibine ulaştırmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille açıklıyor. Evet, 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve bunu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Yani imanın sahibi olabilmemiz için görüyorsunuz ki çokça ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Allah-u Teala bizden bu ruhu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, ya Rabbim sahabenin bütün Allah dostları sana hayattayken nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye bir kalbi talibin sahibi olan kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması imkansız. 7-8 aylık süre içerisinde olay tamamlanıyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Hidayete eriyor. Hidayete ermek hayattayken Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demektir. İşte bu da mürşitle gerçekleşiyor. Mürşitsiz olmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Men yahdillahu fehuvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. "Ve men yudlil," ama kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kim ki bu dünya hayatını yaşarken mutlu huzurlu bir hayatı yaşamak istiyorsa tek bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Eğer bu olay yoksa, emaneti sahibine kişi ulaştırmıyorsa o zaman onun imanı yoktur. Ancak kimin imanı vardır? Ölmeden evvel ölen, mutu kable temutu hadisini gereğini yerine getiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişinin imanı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerle baktığımız zaman emanetle alakalı birçok ayet ve ona uyan hadisler var. Bunların bir kısmını söyledik. Mümin 8. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Evet, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman emaneti teslim etmiş olur. Ama o zaman fizik vücut emanet olur. Onu teslim eden kişi bu sefer nefs emanet olur. Onu teslim eden kişi irade emanet olur ve onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Yani ruh emanetini teslim ettiği zaman misakini yerine getirmiş olur. Fizik vücut emanetini teslim ettiği zaman ahitini yerine getirmiş olur. Nefs emanetini yerine getirdiği teslim ettiği zaman yeminini yerine getirmiş olur. İradesini teslim ettiği zaman iradenin misakini yerine getirmiş olur. Mâric 39'da, 32'de onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ahzab 72'de de ruhun bir emanet olduğunu söyledik ve bu emanetin sahibine ulaşmasını Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor ve bu meyanda birçok hadis de söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi Emanete ihanet edenin de imanı yok. Ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşudur. İkinci hadis, emanete riayetinden imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yok. Üçüncü hadis, şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek alır. Öyleyse ilmin insanlardan alması, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına önderlik edecek olan mürşidin kabzedilmesi olayıdır. O zaman ilim onlardan alınıyor. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetin kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur ya Resulullah? İşler ehil olmayana teslim edildiği zaman. Şu anda kişi Allah'ın bir mürşidi değil. Ama etrafında insan topluyor. İş ehil olmayan kişide. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa o zaman olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemesi, emanete ihanet etmesi ve ahde vefa etmemesi. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemek. Söz verince sözünde durmaması ve emanete ihanet etmesi. Ve Allah Resulü diyor ki sana ne emanet verilmişse onu mutlaka ver, geri ver. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki emanete riayet etmenin kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin imanı yok. İstediği kadar insanlar amel yapsınlar, amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Ulaike kefiru bi ayati rabbim ve likai habitat amaluhum. Onlar lika Allah'ı ve ayetleri inkar ediyorlar. Lika Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ederse o zaman otomatikmen ayetleri de inkar etmiş olur ve o zaman ne amel yapsa yapsın ameller boşa gidiyor. Öte yandan Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillah. O nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunûbu cemiyan. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Yani çok günah işlemiş iblisin vesvesesiyle artık senin için iş bitti. Bu noktadan sonra senden ne köy ne kasaba olur düşüncesi tamamen yanlış. Rahmetten ümit kesme. Kalben ulaşmayı dile. Kalben ulaşmayı dilediğin an Allah'ın sana verdiği söz gereğince Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah fe ne acra ilâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır ve hayattayken mürşidine tabi olan kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskek kademelerini bir bir geçerek her kademede kişinin kalbi %7 fazıl biriktirmek suretiyle %49 fazıl, %2 rahmet toplam %51 nura kalp ulaştığı zaman ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Öyleyse ermiş evliya olmak bir dilektir. Dünya hayatını yaşarken kim ruhunu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırırsa, teslim ederse o kişi üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olur. O zaman ne güne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tek bir dilek, bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an ermiş evliya olmanız Allah'ın garantisinde. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde yok, hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan kalben ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, ben de tövbemi almak istiyorum, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diye istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.
0: Allah'ın huzurunda
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: Allah'tan olan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizde vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehalet ve kemalat. Birinci sual, cehalet ne demektir? Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Cahil, ilimsiz olandır. Herkes hayata geldiği zaman nefsinde cehalet afeti mutlak olarak mevcuttur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَا بَشْمَكْلَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَوْلًا. İnsan zalim ve cahildir. Bilise başlangıç noktasında cehalet afeti herkeste var. 19 afetten bir tanesi. Ve ruhunda da bunun zıttı olan ilim, kemalat sahibi olmak var. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ تَغَذَ اِلَٰهُ وَوَّهُ وَعَضَلَ اللّٰهُ وَالْعَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانَ مُكْشَابَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Bir ilim üzere Allah onu faydası ilmi üzere delalette bıraktı. Onu işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasını inşaat aldı, perde çekti. Bir ilim üzere. Bu sağır, dilsiz ve körler aynı zamanda bir ilmin sahibiler. Fakat bu ilim Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ters düşen faydasız ilim. Faydası ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul edilir. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında cehalet vardır. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir, zanna dayanır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik, 19 tane zan, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin, bunlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman cahiller zanna tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ben hepsinin batıl olduğunu Allah Resulü bu hadisiyle de açıklıyor. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Zana dayanır. Yani insanların Kur'an'a muhalif olan zanlarını, bidatleri, hürafeleri insanlar fetvalaştırmışlar ve dini insanlar bunlarla yaşıyorlar. Bidatlerle din yaşayanın kendisini şirkten kurtarması mümkün değil. Zanlarla din yaşayanın kendisini bundan kurtarması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağıdır. İkincil kaynak bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan, iradesini Allah'a teslim eden, teslim-i külliye teslim olan Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse biz Allah Teala'nın hakikatlerini yaşamak istiyorsak, Allah'ın kanunlarına uyup huzurlu mutlu bu dünyada bir insan olmak, ölüm sonrası ayette de cennetin sahibi olmak istiyorsak kesinlikle zandan sakınmamız lazım. Zan sözlerinin en yalanıdır. Allah Resulü zandan sakının hadis-i şerifinde buyuruyor. Zan sözlerinin en yalanıdır. Ve bir başka hadis-i şerifinde de zancılardan önce ilim öğrenin. İster bu hadisler, ister yaratılışta
Allah Teala'nın nefsimize var ettiği 19 afetten bir tanesi zan olsun. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Zandan kurtulup hakikatleri yaşamak hepimizin vazifesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtulup kemalata, manevi olgunluğa nasıl ulaşılır? Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Daha doğrusu nefsin afetlerinin giderek azalması,

Yüceltme işlemi bitmiştir. Yücelme başlayacaktır. Yedi tane makam bir insanı kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemaletin en üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin yok olması yerine ruhun bütün faziletlerinin faziletler şeklinde dolmasıdır. Bunun ötesi kalbin tezyin edilmesidir. Allah Teala'nın emri bu istikamettedir. Öyleyse hepimiz bu hedefe ulaşmak istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Üçüncü sual, insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasında zikir ehlinin rolü nedir? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Zikir ehli muhlislerden birisidir. Zikir ehli salihlerdendir. Kısacası daimi zikir üstü, daimi zikir, ihlas ve salah makamların hepsi zikir ehlini de ifade ediyor. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ve ma yezekkeru ulul elbab. Bilenlerle bilmeyenler tabii bir olmaz. Ulul elbab bilenleri ifade ediyor. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve ma erselnâ min kablike illâ ricâlen nuhî ileyhim fes'elû ehle zikrin lâ ta'lemûn. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öte yandan Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle insanlar arasında fitne yayarlar. Ama müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ التَّوِيلِ اِلَّا اللّٰهُ اَرْرَاسِخُونَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ama ilimde rusul sahibi olanlar, kökleşmiş olanlar hepsi mükemmel müteşabih ayetler, hepsi Allah katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ul elbab. Yani zikir ehli olan ul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab her şeyi bilir mi? Hayır. Ulul elbab bilmez ama Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği asaleten devrin imamının 5 görevinden bahsediyor Allah-u Teala. Beşinci görev ve alimukum ma lam tekunu ta'lemun. Beşinci görev daha ötede bilmediğiniz şeyleri size öğretir. Bütün kavim resullerin görevi 4 olmasına karşın devrin imamları ise asaletin ister vekaletin olsun hepsinin 5 görevi var. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka girileceğini bilmeyen kişi cahildir, bilmeyendir. Kişi en azından zikir ehlinden hacet namazını öğrenecektir ve Allah'a ulaşmayı dilemesini öğrenecektir. Dilediği an kişi zaten kurtulmuştur. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bir başka hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim emanet ve namazdır. Ümmetimde ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. Diğer bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim ve namazdır. Yani o hadiste var. Buradaki ilimden murat kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Namaz da hacet namazı olarak ifade edilir. Öyleyse her ikisinde de istisnasız evet ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim
namazdaki

0: huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Konumuzla ilgili bir halkımıza suallar yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek.
3: Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
4: İlim anlıyorum, ilimi geliştirmek lazım. Eğitimi, okumu okuyarak.
1: Bu dünyadayken ölmeden önce ulaşabiliyor muyuz sizce?
2: Tabii ki ulaşabiliyoruz. Tabii ki ulaşabiliyoruz. Yerine getirirsek dini vecibelerimize ulaşabiliyoruz. İsteklerimize cidden kalben dua ettiğimiz zaman o kadar çabuk ulaşıyor ki.
4: Zaten ibadetini yaparsan Allah'la birebir olduğunda hissediyorsun yani. Ulaşmak için hissetmek yetiyor.
3: Ulaşabiliriz tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, dürüst bir Müslüman olursak, Peygamberimizin sünnetini yaparsak ulaşırız elhamdülillah.
1: Siz de ister miyiz bir Mevlana gibi olmak, Hacı Bayram Veli gibi
2: ya,
1: olmak?
2: Öyle diyorum, keşke diyorum ya. Gerçekten istiyorum.
3: Tabii ki isteriz. Ne mutlu olur bize ama zor işi.
1: Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilememizi bekliyor bizden.
3: Dileyelim elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım yaşarken.
2: Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok oldum. Ben çünkü dergaha gidiyorum. Orada bu ölümü falan anlatırken benim hemen o anda ölesim geliyor.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ölümü anlattıkları zaman ölesim geliyor dedi. Allah-u Teala insanların ölümü temenni etmesini mi ister? Hayır. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Allah'ın talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Bu hayatı Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte mutu kable temutu. Mutu kable en temutu. Yani ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün çünkü ölmüş olsaydık emanet olan ruh Allah'a ulaşacaktı. Nefs de berzah alemine gidecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapın. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak şirksiz Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Ölümle Allah'a ulaşmak ise şirkli olarak Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Şirksiz Allah'a mülaki olanlara cennet, şirkli Allah'a mülaki olanlara cehennem vacip oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zaten kalp gözü açık insanlar. Onlar Allah dostu. Onlar zaten kalbi Kur'an'la bütünleşmiş insanlar.
2: Ya mürşit öğreten, doğruyu söyleyen. Tabii ki onlara biz tabi olacağız kuzum. Tabi olmamız lazım ki bir şeyler öğrenelim.
1: Bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostları?
3: İnşallah vardır. Bulmaya çalışalım inşallah.
2: Tabii ki var. Tabii çok. Onların sayesinde zaten bu dünya ayakta duruyor tatlım.
4: Ben yurt dışında yaşıyorum Almanya'da. Dinimizi buradaki Müslüman bir İslam ülkesinde yaşayanlardan belki daha iyi diye yaşayabiliyoruz oralarda da.
1: Nasıl bulabiliriz?
3: Arayacağız. Arayan bulur.
2: Doğru insanla arkadaşlık ederek. Müslüman mahallesinde salyongaz sattırmayarak.
4: Zaten kalbin seni Allah yönüne yöneldi mi? Sen onlar kendiliğinden gelip seni buluyor.
1: Onda Rabbimiz bir de hacet namazını emrediyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Tabii ki başka bir şey diyorum. Vakit ayırıyoruz, televizyon izliyoruz, telefonlarla saatlerce uğraşıyoruz. Ama ona geldin mi? böyle beş vakit namazı kılıp ayrılıyoruz.
4: Aynen öyle. Hacet namazı gerçekten çok önemli. Bazen mesela hayatın telaşlarına kapıyoruz. Aa şu iş niye şöyle olmadı, bu iş niye böyle olmadı diye. Bahtüs derken orada o insanlarla olunca dünyayı bir kenara bırakıyorsun.
0: Bir misafirimiz, ben yurt dışında yaşıyorum. Oralarda dinimizi İslam ülkesinde yaşayanlardan daha iyi yaşıyoruz dedi. Günümüz İslam ülkelerinin dini yeterince yaşamadıkları söylenebilir mi? Evet. İslam'ın bugün kendi arasında birçok fırkaya ayrılması ve bu fırkaların bir tanesi hariç diğerlerinin Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmemesi İslam ülkelerini en geri ülkeler haline getirmiştir. Hep şunu hatırlayalım. İslam deyince ilk aklımıza gelen şey sahabenin hayatıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin o yedi sapanın yedisini de geçirdiğini kesin olarak ispatlıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Zümer 17. Hepsi mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimiz'e tabi olup biat etmişler, Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş, Rad 21. Fizik ucu teslimi yapmış, Alimran 20. Nefs teslimini yapmış, Zümer 18. İhlas irşada ulaşmış, Bakara 139, Hücrat 7 ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler, Tövbe 100. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşat makamına ulaşıp tabiyetten geçen ruhu ve için nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan, irşada ulaşan bir merhaleyi içeren bir vetire, bir bütünü ifade ediyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden Allah'ın sevgilileri oldular. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kanalımdan inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan bir kişi onun irşadı ile alem, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kanalımdan inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisinin onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Evet. Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün altyapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin yedi şartı tamamlanmıştır. Yedi açıdan onlar inançlarında tamamlanmıştır. Mürşitlerine ulaştıkları anda üç ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil ve korkak olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala manevi olgunluğa, yani kemalata erişmemiz için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insana nasıl bir değişim olur?
2: Kalben o kadar rahatlıyorsun ki yolda giderken hep ben zikir çekiyorum. La ilahe illallah diyorum. Eşeden la ilahe illallah diyorum. Sürekli bunları söyleyerek gidiyorum. Kendimi kuş gibi olduğunu hissediyor.
4: O zikirle bütünleşti mi artık dilin kendiliğinden o zikire, mesela yürüdüğünde, oturduğunda, başkasıyla konuştuğunda bile dilinde zikrin olduğunu hissediyorsun.
3: Zikir yapan insanlar önce abdesti gezer, devamlı yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar, gezerek de zikrini yapar, ibadet ederken de zikrini yapar, alışveriş yaparken de zikrini yapar. Şimdi inşallah biz zikir yaptık elhamdülillah.
1: Bizim davranışlarımızı da etkiler mi?
4: Tabii ki mutlaka etkiler. Zikir uzak durmayı, kötülük, kötü sözlerden uzak durmak için insana kalkan oluşturur dilinde.
2: Tabii ki etkilemez olur mu? Diyoruz bizi bir yaradan var, bizi bir yargılayacak var. Kendimize dikkat edelim diyor.
3: güzel duygular paylaşırsın, güzel insanlar edinirsin, güzel arkadaş edinirsin. Bir kahveye gidenle bir Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret eden biri olur mu yavrum?
1: Onlar esnasında nasıl düşünürüz zikrettiğimizde? Başımıza sıkıntılar geldi.
2: Başımız sıkıntında geldiğinde sadece diyorum ki sıkıntıya girdiğimizde Rabbime yalvarmayalım. Rabbimin huzuruna gelmeyelim. Her zaman Rabbimden isteyelim ki hazır bir şeylerimiz olsun diyor.
0: Misafirimiz insan yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar. İbadet ederken de zikrini yapar. Şimdi biz zikir yaptık elhamdülillah dedi. Allah'tan bahsetmek de zikir midir? Evet. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek zikrullah ifade eder. Zikir sohbeti de Allah'ı zikretmek demektir. Allah'tan bahsetmek demektir. Bizim sohbetlerimiz onlardır ki hep Allah'tan bahsederiz. Biliriz ki insanların mutluluğu oluşabilmeleri Allah'la kesin kes ilişkili bir konudur. Kim Allah'ı devreden çıkarmışsa o kişinin mutlu olması, saadete ulaşması asla mümkün değildir. Ama kim ki Allah'la bir ilişkinin içine girmişse, ulaşmayı kalben dilemiş, mürşidine 12 tane insana tabi olmuş, zikrini yapıyorsa 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde o kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah Teala müjdeliyor. Öyleyse Allah Resulü boşuna yesiru ve la tuhassuru, kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor. Eğer diyorsa bir hakikati söylüyor demektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktı efendim. Maide suresi 3. ayet. Dinin kemale ermesi ne demek? Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimizin nimetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Maide suresinin 3. ayetine göre dinin kemale ermesi ne demektir? Maide suresinin 3. ayet-i kerimesi El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum islame dinen. Dinin kemale ermesi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dini tamamlaması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim dini bütünleştirmiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten ilahi Allah'a teslime kadar tüm kademeler dinin içinde yerli yerine oturmuştur. Dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslimiyle etmesiyle birinci etabını oluşturur. Kesi fücuk vücut teslimini edecektir. Mutluluğu %90'a 80'e ulaşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütünü yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın hepsinin bu hedefe dönük insanları yarattığını ve Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var ettiğini buyuruyor. İşte ruhun teslimi bir dilektir. Fizik vücut teslimi vasıta emirlerin bir hakkın yerine getirilmesidir. Nefsin teslimi ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle mümkündür ki bu 3 teslim mutlak surette kişiyi ihlasa, irşada ulaştırır ki ihlas aynı zamanda Allah tarafından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Eğer Allah muhlisleri tövbe-i nasuha davet ediyorsa bu muhlislerin Allah'ın koruması altına girdiğini de kesin ifade eder ki kişi varlıklar alemin son noktası olan sistemi mütehani de Allah kalp gözüyle kendisine gösterdiği zaman bu ihlasın da bitirişidir. Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmemizdir. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçerler ve salahın ilk 5 kademesinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. 1. kademesi günahların örtülmesi, 2. kademesi salah nurunun verilmesi, 3. kademesi günahların sevaba çevrilmesi, 4. kademe iradenin teslimi ve 5. kademe kişinin irşada memur ve mezun kurulmasıdır. Her devirde her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala kavim resulleri tayin ediyor. Nebilerin olmadığı bir dönemde kavim resulleri arasında seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamıdır. Secde-i 24'e göre. Öyleyse her devirde devrin imamı, kavim resulleri ve o kavim resulünü temsil eden veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve onun dışındaki vekil mürşitler yani muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, herkes ermiş evliya olabilir mi? Yoksa sadece eskiden mi evliyalar var? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi galü bela gününde kendisine ermiş evliya kılmak üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ruhumuzdan almış olduğu misak dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a teslim etmektir. Bu da bir dilektir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir diyor Yunus. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Evet, herkes serbest iradenin sahibi olarak bunu dileyebilir. Dilediği an geri kalanını Allah Teala ona garanti sağlıyor. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rad 27 ve Şura 13'te Allah Teala bu garantiyi bize veriyor. İnallahu yudillu men yeşau ve yehdi ileyhi men enab. Allah dilini dirahate bırakır ve enab olan kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Şura 13 Allahu yeştebi ileyhi men yeşav. Allah dilini seçer ve yehdi ileyhi men enab. Ve enab olanları da kendisine ulaştırır buyuruyor. Tokat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailece her yıl Kur'an hatmi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim yaşamak için ne yapmamız gerekir? Açıklayabilir misiniz? Evet, herkes Kur'an okur ama asıl olan Kur'an'ı okumaktan ziyade Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde öyle buyuruyor. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenendir ve Allah'ın emriyle öğretendir, aynı zamanda yaşayandır. Kavim Resulleri kesinlikle her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, devrin imamından öğrenen, öğreten ve yaşayanlardır. Onun dışındaki veli mürşitler, onlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitlerinden öğrenen, ister devrin imamı ister kavim resimler öğrenen, yaşayan ve öğretenlerdir. Öyleyse yaşamak istiyorsak, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve üçüncü basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama üçüncü basamaktan itibaren kişi kalben ulaşmayı dilerse 21. basamağa kadar olan düzlem içerisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla. Fizik vücut teslimini yaptığı zaman 4. cennet dünya saadetinin %80 ile nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 5. cennet dünya saadetinin tamamıyla. Ve ihlasa ulaştığı zaman 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı, irşada selaha ulaştığı zaman 7. kat cennet, dünya saadetinin bütününe sahip olmasıyla gerçekleşir. Burdur'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a iman etmek, cennete gitmek için yeterli mi yeterli diye öğrendik. Cennete gitmek için iman sahibi olmak yeterli mi? Açıklayabilir misiniz? İnsanlar inanç şartlarıyla iman şartlarını birbirine karıştırıyorlar. Ağızlarıyla iman edenler inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşta olan mümin değillerdir. İşte Allah Teala Maide Suresi'nin 41. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde öyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani Yunus'un ifadesiyle İçi kafir, dışı Müslüman. Diliyle iman ediyor. Diliyle kişi inanç sahibi olabilir ve inanç itibariyle mümin olabilir. Ama kalp şartları itibariyle mümin değildir. Kurtuluşta olan mümin kalp şartları itibariyle mümindir. İşte Allah Teala Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde fe ilahukum ilahun vahid fe'stimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve ihbat muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? Muhbitler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalbinde bu talebi gördüğü, kulaklarda ve gözlerdeki engelleri kaldığı, kalbindeki engelleri kaldığı yerine ihbat koyduğu ayetleri algılayan kişidir. Öyleyse ayetleri algılayan kişi, kalbinde ihbat olan kişi, o kalben ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluştadır. Birinci kat cennetin sahibidir. Bütün birinci kat cennete gidenler onlar muhbitlerdir. Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Ondan sonra sağ kalırsa 12 ihsanla mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu anda ömrü sermayesi yeterse vasıta emirleri yerine getirir ve zikir yapmaya başlayarak kalbi temizlenir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliği cennete girerler. Bu Allah tarafından herkese garanti verilmiştir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse dördüncü kat cennet fizik vücut teslimiyle elde edilen cennetin urafa Müslümanlar olan merhametle onlara yapılan yardımla cennete girmek söz konusudur. Beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet külli zikirle, yedinci kat cennet tesbihle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir açıklayabilir misiniz? Negatif taleplerden kurtulmak için daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikirle afetlerin arasında bir illet rabıtası var. Zikir artarsa afetler azalır. Afetler artarsa zikir azalır. Öyleyse çok zikir ve daimi zikir her zaman zikir artışını ifade ediyor bize ve buna paralel de teslimlerimizi gerçekleştirmemizi Allah'a tarafı istiyor. Bir Ankara'da bir izleyicim muhterem hocam, Arapça bilen bir çok insan hidayet ve sırat-ı müstakim için doğru yol diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sırat yoldur. Ama alelade bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Yol varsa yolcular da var. O zaman şu suali sorun. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Bu yolcular nereye gidiyor? Yani yolcular, bu yol yolcuları nereden alıyor ve nereye götürüyor? İşte ona bakarsanız sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu. Allah'a ulaşmak açısından sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ama mürşitler açısından baktığımız zaman sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu olarak tarif edilir. Hidayet de yol değildir. O yol üzerinde bir hedefi gerçekleştirmektir. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri zanlarla yine onlar da zanda bulunmuşlar. Ama elhakumun rabbike fela tekun yemtirin. Zandan sakın, hak Rabbindendir, sakın şüphe edenler olma ve zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Denizli'de bir kardeşim muhterem hocam, insanın daimi mutluluğa yaşaması nasıl olur? Başımızda musibetler, sıkıntılar olsa da yine de mutlu olabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle kesintisiz bir mutluluğu yaşayabiliriz. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizin içerisindeki afetlerdir. 19 afet. Allah Teala kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan, dünya hayatına gelmiş olan her kimse kendisinden evvela nefsin afetlerinin kontrol altına alması bu ruhun teslimiyle bir dilektir. Daha sonra nefsin tasfiyesiyle nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine Allah katından ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletlerin gelip yerleşmesidir. İşte kim 19 faziletin sahibi ise, ruhunda da 19 tane haslet varsa, o kişi istisnasız daimi mutluluğun içindedir. Senin daimi mutlu yaşaması nasıl olur? İşte böyle olur. Yani nefsini evvela tezkiye ederek Allah'a ulaşma dileğiyle, daha sonra tasfiye ederek Allah'ın zatının görülmesiyle daimi bir mutluluğu yaşayabilir, daimi zikirle inşallah. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde duanın önemi nedir? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an'ın cennetin giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek bu aynı zamanda bir duadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız yoksa Allah katında bir kıymetiniz yoktur. Öyleyse insanı Allah katında kıymetli kalan o kişinin Rabbine yaptığı duadır. Evet, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalpte yapılan duaları Allah mutlaka kabul eder. Zamanını Allah tayin eder. Vaktini Allah tayin eder ama mutlaka kabul eder. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en büyük şey duadır. Zikir, ibadetlerin sultanı, en üst seviyedeki bir duayı ifade eder. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma as-salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğinin, mutsuzluğunun ve huzursuzluğunun sebebi nedir, açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kalbi bela günde istediği ad, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şemse dide ve nefsin ve masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mağlup olan nefsimiz dizayn edilmiş ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasletle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruhla nefs arasında afet ve hasretler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek, Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktasında herkes nefse emarede ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işiyor, devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misak, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem olmamız Allah-u Teala Taha 120'de eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese vuruyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bir yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman, Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan o ağaçtan, Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını, Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahife verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü, Nebisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, buradaki ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah-u Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, işte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak karşılayacağız. Gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız? Bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi arttırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah-u Teala da ilham verebilir nefsinin muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma. Adalet, Allah cihetiyle her şeyi yerliğine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse, demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, ilim sahipleri de şahitlik ediyorlar. Öyle ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah-u Teala tarafından sahip olan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatına da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulu'l-ilmin en üst kademesi olan hakkul yakin kademesindedir. Ulu'l-ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahkiki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret aslını gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedildi diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü NSV'deki kanun Allah Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu. Ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu orayı tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Reccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi, asıl Deccal'dan ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar, yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler, Araf 146, 147'de zikredilenler. Araf 146, Sehâsî fânâyetillezîne ellezîne tekebbün nefler gibi gayri hakkın. Haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırır. Var bütün ayeti gösteren inanmazlar. Rüşt yolunu gösteren yol edilmezler. Gay yolunu gösteren yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yolcuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakime onları ulaştırmaz. İle tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cehime ulaştırıyor. Duhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği günü gözetle. Fitne de herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasıl azabın edeyim. Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldır. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulü ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahidiler öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَذُوا هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا. İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine gelmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Duhan fitnesi davetülerz Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdeledi. Ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve yedi ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Davetüres Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması lisanı, onu ifade ediyor Nur TV. Ve güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle en sava dört teslimi yaşayan sabikun ol ahlinin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Ebiye Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz muhterem hocam, müşride tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah bu talebi onun kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın Rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların artısına örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hangi ibadeti yaparsa yapsın daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış kendi amelin deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen deme evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesiyledir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlardan fazladır. Müminin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da mürşide tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranında kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah-u Teala o kişi kendisine Allah'a vekil tayin ettiği için vekil tayin edilenlere 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yani İsra 65 şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9 vekil kılanan şeytanın sultanlığı yok. 142 kullarıma senin bir sultanın yok. Allah'a kul olanlara. Sebe 20 ve Zümer 17. Bilse iblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabii. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Asap Suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi. Ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın, tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine atıyor. Allah Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip. Diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisini Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim Muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini de hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.

0: olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa, normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıstken ki hayatıyla dergah hayatını yaşamaya başladığında ki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimizin sohbetinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazlar cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalılar inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu'nun programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
3: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
4: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
5: Ölümden sonraki hayat.
6: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
7: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
8: Ölünce.
9: Öldükten sonra.
10: Ölünce mesela evet.
11: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
12: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün. Mutu kabile temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim'in hanifliğini. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hanifliğinin muhtevası nedir? İnsanların mutluluğa ulaşacakları yol Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak belirtilmiştir. Bu yol hanif dinini işaret ediyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Aynı zamanda 7 sabah 4 teslim olan babamız İbrahim'in hanif dininin yaşandığı bütünü de ifade eder. Başka bir din hiçbir zaman olmamıştır. Her dilde bu dinin bir karşılığı vardır. Arap dilinde ismi İslam'dır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da adı Hanif'tir. Nitekim bütün insanlar sadece bir tek dini, Hanif dinini, yani Kur'an'daki İslam dinini yaşamak üzere yaratılırlar. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir cemaati oluşturmaktır. Üçüncü özelliği ise Allah'a teslim olmaktır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala bu ikinci suale geçmeden evvel bu konudaki ayetleri şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Siz birbirinize düşmandınız. Allah Teala kalplerinizi birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet, gerçekten Hanif dininin esası Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılanların bir başka özelliği de şirkte olanlar. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَاَقِمَا شَكَلَ د۪ينِ حَن۪يفَ Veçini, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِطْرَةَ اللّٰهِ اَنْ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla, yani bu dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Zalike dinu kayime, kayım olan, ezelden ebede var olacak olan din sadece bu dindir. Haç suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Hünefâ ilillâhi gayri müşrikî nebihi. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar olun. Onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş ve böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana atmış gibi olur. Hanif dininin insanlar cephesinden esası ihlastır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas tamamıyla Allah için olmak, Allah için yaşamayı ifade eder. İkinci sual, Allah Teala Hanif dini için neden babamız İbrahim'in dini tabirini kullanıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği ulul azm nebilerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti Nuh geliyor. Sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. Ve enne min şiatihi le İbrahim. Hazreti Nuh'un dininden, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Öyleyse Allah Teala Hazreti Nuh'a hangi şeriatı vermişse bu dinin şeriatı Hazreti İbrahim'in de şeriatıdır. Ama günümüzde Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen Kur'an-ı Kerim ve bu dinin müntesipleri sanki farklı dinmiş gibi şeytan devreye giriyor. Halbuki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'den sonra geliyor ve son Nebi Nebi Resulhani Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Nahl 123'te baban İbrahim'in dinine tabi olun. Aynı emir Hazreti Musa'ya da verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi olun. Aynı emir Hazreti İsa'ya verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi olun. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Babaların dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız onlar değil, Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası odur. Onun dinini yaşayın. Ne zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Gerçekten Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Yahudi مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَسْرَانِيَنْ Ali İmran 67 مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَسْرَانِيَنْ وَلَاكِنْ كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا O Hanif olarak Allah'a teslim olanlardandı. Hanif dininin birinci özelliği neydi? Tek Allah'a inanmak, şirkten beri olmak. Hanif dininin ikinci özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir cemaate oluşturmak. Üçüncü özelliği teslim olmak. Ali İmran suresinin 95. ayet kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 95'te Kul sadakallahu fetebi'u milleti İbrahim hanife. De ki Allah-u Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan. Yunus suresinin 105. ayet kerimesine bakıyoruz da görüyoruz. Yunus suresinin 105. ayet kerimesi ve en akim ve şekerle dini hanife La tekunu minel müşrikin. Ve şimdi hanif olan dine yönel ve müşriklerden olma. Anlıyoruz ki Allah'ın hanif dininin dışında din yaşadığını söylenen hepsi şirkte babaların dinini yaşayanlardır. Şirkten beri olan tek din babamız İbrahim'in hanif dini. Yani tek Allah'a inanan. Ne zaman Allah-u Teala işte Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden değildi. Şirkte olanlar babaların dinine tabi olanlardır. Şirkten beri olanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar. Tek bir dilekler. Üçüncü sual, hanif dini Arapça adıyla İslam sadece Müslümanlara ait bir din midir? Hayır, değil. Tüm insanlığın dinidir. Ali İmran Suresi 67. ayet-i kerimesi, Haç 67'de bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur ve 7 Safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Maide 44'te Tevrat'ın hidayet ve nur olduğu, Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu, Şura 52'de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Ve hepsi 7 Safa 4 teslimi ihtiva ediyor ki babamız İbrahim Hanif'in 7 Safa 4 teslimden oluşuyor. İnsanlar kendi aralarında Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Müslümanlık diye bir din var. Bu dinler arasında farklılık var diyerek ayrı ayrı gruplara ayrılmışlar. Oysa ki bu şeytan insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'e hanif dinidir. Yeni temelleri dikkate alındı, aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm peygamberler hanif dininin temsilcileridir. Evet, gerçekten de insanlar şeytanın dışlarıyla evvela dinde fırkalar ayırmışlar. Ama aynı dinin içerisinde mezheplere ayrılmışlar. Mezhepler farklı bölümlere ve iblis her seferinde insanları asıldan uzaklaştırmak suretiyle Allah'ın dinini unutturmayı başarmış. Ama Allah-u Teala da her dönemde mutlak surette Allah'ın dinini insanlara hatırlatacak olan en üst noktada peygamberler, her peygamber huzur namazının imamıdır. Yeryüzündeki halifesidir. Ama aynı zamanda onun dışında Allah-u Teala her kavimde Resuller tayin ediyor. Her devirde ister Nebi Resul, ister Veli Resul olsun, Nebi Resul ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Veli Resul ise bu şeriat kitabıyla amel edendir. O Allah'ın aynı zamanda yeryüzündeki halifesidir ve aynı zamanda huzur namazının da imamıdır. Her devirde hayatta olanların arasında vardır. Ama onun dışında ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller var. Onların çevresinde onları temsil eden veli mürşitler var vesaire. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'ın kainattaki tek dinidir. Ve Hanif dininin giriş kapısı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, güzel salih amelleri işlemek. İbadet yaparken bunun kalpten yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak.
4: Namaz kılmak.
3: dua etmek, camilerde ibadet etmek,
4: Allah'ın emirlerini tutup neyinden kaçmak,
5: Rabbimin yolunda gitmek, İnanın. Peygamber Efendimiz Allah'ın mesela Seyyidine Muhammed emrettiği şeyleri yoluna getirmek, ibadetimizi yoluna getirmek lazım.
1: Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz mutluluğa ulaşabilmemiz için bir dileğe bağlamış. Bu dileği siz de kalpten yapmak ister miydiniz?
6: Tabii ki. Allah diyor kullarım bana dua etsin. Onların isteğini bileyim yani. Onları isteklerini ben yerine getireyim. Dua etsin ister yani Allah'tan.
3: Aslında çok isterdim ama yaşam şartlarımız mesela bir de ortamımız hiç buna uygun değil. İslam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Aslında gerçekten isterdim yani.
1: Peki bunun için bir ermiş evliyalık duası var. Birlikte yapalım mı?
6: Ey yüce Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhumu.
5: Ermiş evliyalar gibi sana ulaştırma.
7: Senin dostun olmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Beni de mürşidime ulaştır.
3: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Biz abim İslam'ı istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Dinin yeterli boyutta yaşanmamasında çevremizin etkisi var mıdır? Evet. Çünkü yaratılışımıza baktığımız zaman bay babayın herkes üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yaratılmıştır. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevremizdekiler Allah'ın bütün emirlerine isyan yasak olan fiilleri işliyorlarsa o zaman şeytanın da dış tesiriyle nefs, aklı ikna ederek fizik vücudu hep şer istikametinde kullanır. Ama çevre şartları, aklın şuurlandığı çevre, Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlemediği bir muhtevada şuurlanmışsa o zaman ruh aklı ikna ederek akıl fizik vücudu hayır istikametinde kullanır. Şer mutsuzluktur, huzursuzluktur, kaostur, kavgadır. Ama hayır mutluluktur, huzurdur, sevgidir, dostluktur. Etrafımızdaki insanlarla bizden arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Mütemadiyen çevremizden etki alırız, mütemadiyen onlara tepki veririz. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurunu sahibi olur. Mutlak saadete ulaşmanın yolu ise irademizi de nefsimizi de doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Unutmayın dilediğimiz şeyi yapmakta serbest olan bir iradenin sahibiyiz. Dolayısıyla herkes gideceği yere aslında kendi iradesiyle ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme imzasını atıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insan cennete imzasını atmış bir kişi olarak hayatı yaşıyor. Yani iki tane yol var. Birisi Allah'a ulaştıran yol. Ondan sonra ise Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Diğeri de şeytana götüren yol. Şeytanın dış tesiriyle o kişi negatif bir hayat içerisinde ömrünü tüketiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların Hanif dini çatısı altında birleşmesini sağlamak için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani tam bilmediğim için bir yorum yapamayacağım bu konuda.
6: Yani o konu hakkında bilgim yok.
4: Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Ben şeyhten, mürşitten anlamam.
3: Mürşit toplum bence. Yani insanlar din mesela ayırt etmeksizin hepsi bir arada mesela namaz kılması.
1: Peki Mevlana Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Siz de inanıyor musunuz bu devirde de bir Allah dostu, Allah'ın bir hak mürşidi vardır?
4: İlla ki iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Onlar da Allah'ın iyi elçileridir diyelim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumdan onda ne yazarsa, Türkçesinde ne yazarsa, hangisini emretmişse onu uygulamak isterim.
5: Vardır. illaki vardır. Rabbimden kalbini onu biz bilemeyiz.
1: Her devirde Allah-u Teala bizi hidayete erdirsin diye Allah dostlarını tayin ediyor. Bunu da biz Kur'an-ı Kerim'de hacit namazıyla Allah'a soracağız. Siz de hacit namazıyla mürşidinizi Allah'tan sormak ister miyim?
3: Evet, isterdim.
1: Hakikati daha iyi öğrenebilmek için hakikati yaşayan bir kapıya tabi olmak ister miydiniz?
3: Evet, olmak isterdim aslında.
7: Tabii herkes ister ve öncünün olmasını herkes ister.
0: Misafirimiz Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım şeyhten, mürşitten anlamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Vardır tabii. Evvela Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama aynı onun tam zıt istikametinde yine ayetlerle 7 ayette Allah'a ulaşmayı kalben dinleyenleri Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. İşte Alimran 31, Alimran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ama Allah'a teslim olmanın öncesinde mürşide teslim olmak söz konusu. Mürşid alelade bir insan mıdır? Hayır. Mürşid Allah'ın dinini bütün boyutlarıyla yaşayan, %100 Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olmak ve Allah'ın teslim olduğuna teslim olmak aynı muhtevayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mürşit var mıdır? Evet, ayetlerle sabittir. Allah-u Teala Bakara 256'da irşat yolu, gay yolu diye iki yoldan bahsediyor. İrşat yolu mürşitlerin üzerinde bulunduğu yol, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu İblis ve tayfasının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o mürşide tabi olmuştur. Men yahtallahu fevvel mühted. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Ve men yudlil فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُشِيدَ. Şimdi hemen bakalım. 7 ayet-i kerimede Allah kimi kendisine ulaştırırsa o mürşidine tabi olmuştur. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyor? Ulaşmayı dileyeni. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. İşte Ra'd 27'de İnnallâhe yudillü men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı insanlar için, ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için mürşit yok. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ama Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ulaşmayı dileyenleri de Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Her devirde öğrenen ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı isimle Allah mürşidi tarif ediyor. Evet. Her Allah'ın nebisi Allah'ın mürşididir. Huzur namazının imamı mürşittir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Bütün veli resuller, Nebi Resuller mürşittir. Nezir, hidayetçi, veli ve diğer isimlerle. Ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire. Bütün bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşitlerin ismidir. Allah'ın Allah-u Teala'dan mürşidimizi mutlaka istiyoruz. Mürşid irşad edendir. İnsan var olduğu sürece hep öğreten ve irşad eden, Allah'a ulaştırmaya vesile olan veya ulaştıran kişi olmuştur. Hidayetçiler, her mürşidlere, nezirlere, resullere, nebilere mutlaka tabi olmamız açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Eğer tabi olmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rica ederim muhterem hocamız. Muhterem hocamız, mübarek ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinden tekrar öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rica ederim.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala hanif diniyle hanif dininin gereği olan kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Ama başlangıç noktasında ne var? Allah'a kul olmak, kul olmakla takva sahibi olmak aynı şeydir. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur. Kim kul olursa o takva sahibi olur. Allah'a yöneldiğimiz anda takva sahibiyiz. Ayetlere göre gene Allah'a yöneldiğimiz anda Allah'a kul olmuş oluyoruz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi min yübine ileyhi Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Zümer 17 ise vellezine neştene bu tağuta en ya'buduha ve anabu ilallahi lehum li müşrafe beşir ibadî. Allah'a yönelmek kişiyi takva sahibi kılar. Allah'a yönelmek kişi Allah'a kul kılar. Kul olmak, takva sahibi olmak her şey. Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesi ve İbrahim'e iskâle li kavmi ibudullâhe vettekuhu zâlikum hayrin lekum in kuntum te'alemun. Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Hanif dininin asıl amacı insanların mutluluğu yaşamasıdır. Ve mutluluğu kesintisiz yaşamak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce Allah'ın adını Allah Allah diye anmanın insandaki faydası nedir?
6: İnsanın içine yani Allah'a iman katar yani. Şekilde onun ismini zikretmek yani işlerimiz yolunda da koyar. Allah bize yardım eder yani her konuda.
2: Sürekli Allah'ı hatırlamak, bir hareket yaparken onun günah veya sevap olduğunu düşünerek yapmak, yani bunları getirir aklımıza.
4: Her şey, her şey. Hani dinin direğe namazı derler ya, bana göre de zikretmek o günün mutluluğudur. Her zaman zikretmeye çalışırız, Allah kabul etsin. Onun isimlerle, onun dualarıyla, ona ettiğimiz dualarla ayakta durduğumuzu zannediyoruz.
5: Faydasını gördüm. Daraldığım zaman, başıma bir şey geldiği zaman Rabbim açıp Fetih Suresi, Rabbime sığınarak okudum yani. Allah'a bir şükür faydasını da gördüm yani.
3: Öncelikle insanın huzura, zikir çektiği zaman huzura ulaşması, kendini mutlu hissetmesi.
1: Siz de böyle sürekli hayatınızda Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye sürekli zikrediyor musunuz?
3: Evet, oluyor. Günlük zikirlerim var zaten, evet çekiyorum.
2: Tabii bazı durumlarda zikrediyoruz.
1: Sizce sürekli zikreden bir insan kötülüklerden geri kalır mı?
2: Yani tabii ki de geri kalır. Çünkü sürekli Allah'ı düşündüğü için onun yasaklarını düşünerek bazı şeyleri yapmaktan kaçınır.
0: Bir misafirimiz dinin direği namazdır. Zikretmek de o günün mutluluğudur. Mutluluğumuzu sağlayacak ibadet zikir midir? Evet. Allah üç çeşit zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Cehri zikir, Kur'an tilaveti, namaz bir zikirdir ve zikir, zikrullah, Allah isminin ard arda tekrarı yine bir zikirdir. Dinin direği namazdır. Ama en büyük ibadet bu sebeple namaz değil, zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. Sadece zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Nefsimizin kalbindeki nurların miktarı zikirle artar. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetlerin miktarı zikirle azalır. Bu işlem devam ettiği süre içerisinde bir gün daimi zikirle tamamen afetlerden temizlenmiş, 19 faziletin sahibi, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaşmış bir kişi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
9: İstanbul'dan Erdem Yıldız, ellerinize mümmet öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir söylem olacaktı. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepimizi çok seviyoruz. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Hanif fıtratı ile yaratılmak başka şeydir, hanif olmak başka şeydir. Herkesin hanif fıtratının sahibidir ama başlangıçta herkes şirktedir, delalettedir, küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hanif fıtratın gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Hanif fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse hayatları boyunca hep şeytandan telkinler alırlar ve onları yerine getirirler. Böylece Allah'tan uzaklaşarak, her gün biraz daha yozlaşarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamak hanif dininin yaşanması ile mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an'ın Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha maas-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf ve İslam. Birinci sual, İslam ve tasavvuf birbirinden farklı kavramlar mıdır? Hayır. Tasavvuf İslam'ın tatbikatıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Yani nasıl Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. Birinci tarafta, ikisinde de Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın bütünü. İkinci denklemin ikinci tarafında Resulullah'ın sünneti var ve Ehl-i Beyt. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların Kur'an'daki adı Ehl-i Beyt. İşte Resulullah'ın sünneti nasıl sahabeyle beraber Kur'an'daki İslam'ın yedi safa tatbikatı ise tıpkı bunun gibi Allah'ın kitabı da İslam ve tasavvuf diye söylenebilir. Öyleyse ikisi birbirinden farklı kavramlar mı? Hayır. 14 asıl evvel Resulullah'ın sünneti olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe birlikte 7 safa Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşadılar. 7 safa Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman öncelikle sahabe hepsi birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safa itibariyle Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Ve üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. Yani bu neyle eşdeğerdir? Yedi safa İslam'la. Evvela Allah'ın ayetlerine iman ederek birinci safa teslimi gerçekleştirdiler. Daha sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide teslim oldular Allah adına. Ve daha sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Böylece sahabe Resulullah'la birlikte Kur'an'da yedi safa İslam'ı yaşadılar. İslam ve tasavvuf birbirinden hiçbir damakla da ayrılmaz. İslam daima eşittir, tasavvuftur. Eğer buna bir tane daha eşitlik arıyorsanız, o da Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim eşittir, Kur'an'daki İslam eşittir, tasavvuftur. Peki nasıl olmuş da zaman içerisinde bu iki kavram birbirinden ayrılmış? İnsanlar zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı unutmuşlar. İslam ve tasavvufun temel işareti Allah'a ulaşmaya, Allah'a teslimi devreden çıkartmışlar ve bu teslim tamamlandığı gün tasavvufu siz bütünüyle yaşarsınız. Yedi safa İslam'ı yaşayan, tasavvufun bütününü yaşayan kişidir. İşte 14 asıl evvel sahabe ile Resulullah'ın birlikte yaşadığı olay bu yedi safa İslam, Kur'an'daki İslam ve o da eşittir tasavvuf. Bu tatbikat sahabeyi hep İslam kılmıştır. Allah'a bütünüyle teslim olma noktasına ulaştırmıştır. İslam öğretisi yani tasavvuf, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinde sonra mı ortaya çıkmıştır? Kesinlikle hayır. Yani ezeli ve ebedi din tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim Hanif dini, Arapça değil İslam. Aslında bu din Adem Aleyhisselam'ın da dinidir. Bu din Nuh Aleyhisselam'ın dinidir bu din, İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir bu din, Musa Aleyhisselam'ın dinidir bu din, İsa Aleyhisselam'ın dinidir. Ve bu dinin tatbikatı, uygulaması da tasavvuftur. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tek din İslam, 9 tane ayet bunu söylüyor. Bakara 136'da onlar arasında hiçbir fark etmeyiz, biz ona teslim olanlarız diyor. Kimler diyor? Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, torunlarına, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a verilenlere ve Rableri tarafından verilenlerin hepsine iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmeyiz. Ali'nin 19'da enne dine andal al-İslam. Ali'nin 52'de Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri biz Allah'a teslim olanlarız. Ali'nin 84'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ali İmran suresinin 83. ayet-i kerimesine gökler ve yerler hepsi isteyerek ve istemeyerek ona teslimdirler. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Tek bir din var. Bu din Allah'a teslim olma dini. Ali İmran zaten 19 bunu söylüyor. Ne dini andallahu aleyhisselam. Tasavvuf bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanifti'nin hayata geçirilmesinin adıdır. Tasavvufta murat İslam'dan murattır. Allah-u Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar indirdiği bütün kutsal kitaplarda farz kılmıştır. Şu anda da tarikat ehli dediğimiz kişilerin yaşadığı hayat, vaktiyle Bektaşilerin, Mevlevilerin, Kadirilerin, Cerrahilerin, aklınıza gelen bütün tasavvuf kollarının yaşadığı bütün güzellikler hepsi Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Üçüncü sual, Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşamak insana ne sağlar? Tabii ki ahiret ve dünya saadetini sağlar. 14 asıl evvel sahabe birbirlerinin can düşmanıyken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, kız çocukları diri diri gömerken, herkes elleriyle yontuklarına taparken, öyle bir cahiliye standardı içinde olanlara Allah-u Teala son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i vazifeli kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı, öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i sahabeye hem öğretti hem yaşattırdı. İşte 7 sabah İslam'ın ayetlerle şekillenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Resulullah'tan önündeki dönemin adı cahiliye dönemi. Ama Resulullah'la sahabenin birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet. Öyleyse tasavvuftan murad kesinlikle iki cihan saadetine ulaşmaktır. Ahiret saadeti ve dünya saadeti diye insanları bekleyen iki mutluluk söz konusu. İki mutluluğun iki kanadı söz konusu. Ahiret saadeti bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala onu birinci kat cennetine alıyor. Kişinin günahı ne olursa olsun, kalben dilediği an Allah'ın vaadi gereğince Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse insanları cehenneme götüren, yani ahiret saadeti veya ahiretteki azabın ölçüsü, günahlar sevaplardan fazla ise cehennem, sevaplar günahlardan fazla ise cennet. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyorsa, günah miktarı kadar sevap buna veriyorsa, o zaman tek bir dilekle o kişi mutlak surette Allah'ın cennetine girer. İkinci kat cennet, mürşide tabi olduğu zaman günahların sevaba çevrilmesiyle oluşuyor. Üçüncü kat cennet, ruhun teslimi, dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi, Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Altıncı kat cennet ihlas. Ve yedinci kat cennet iradenin teslimi. Dünya saadeti nasıl gerçekleşir? Dünya saadeti iş dünyamızdaki kavganın bitirilmesiyle, dış dünyamızdaki kavganın sona ermesiyle, Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Tasavvuf ve İslam bize olaylar üzerindeki tesirini vermemeye çalışır. Bunları önlemek konusundaki bilgiyi bize aktarmaya çalışır. Bunu nasıl yapabiliriz? Onun tatbikatını öğretmeye çalışırız. Ve bütün boyutlarıyla bu güzellikleri yaşamamız için Allah bize hep yardımcıdır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın rahmetinin içine dahil eder. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak için ancak dua edebiliriz. Elimizi açıp yalvarmak gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince dua etmeyi daha çok aklıma geliyor.
4: Tasavvuf, hiçbir kimseye incitmemek, hiçbir kimseden de incinmemek yoludur. Tasavvuf aslında bir aşk yoludur. Allah'ımıza ulaşma yoludur tasavvuf.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir.
1: Allah'a ulaşmanın yolları nelerdir?
3: Namaz kılmak.
4: Allah'a aşkla, samimiyetle, muhabbetle ulaşırız.
1: Allah Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette. Yer gök duayla
3: etmeye çalışıyorum açıkçası.
4: Evet. Seher vaktine kalkıp Allah'ın aşkına sımsıkı tutunup ağlarsak biz de Rabbimize ulaşabiliyoruz.
3: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğun ruhunu sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Misalimiz bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Allah'a ulaşma kavramı Allah'a dua etmek anlamına mı gelir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hatta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak ki sahabede görüyoruz bunu. Birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابِ اللّٰهِ اِذَا اَمْلُ بِشْرَ فَبَشِرْ بَعْدِ Başlangıç noktasında tağutun kulu durumunda olan insanlara tebliğ ulaşıyor, davet ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ediliyor. Daveti kabul edenler şeytana tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Bu da Allah'a yönelmektir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Gerçekten de bu Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek bir duadır. O sebeple kul olmak, ruhun yükselerek duanın, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu dua mutlaka Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. O kişi de şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine baktığımız zaman kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Demek ki Allah'ın da bir daveti var ve kullar dua ederken Allah'ı davet ediyorlar yardıma. Ama Allah Teala da diyor ki onlar da benim davetime icap etsinler. Yani benim onların duasına icabet etmem, onların da benim davetime icap etmesine bağlı. İlk adımı biz atacağız. Biz Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceğiz. Allah Teala da bu duamıza icabet ediyor ve garanti tahtında 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhumuzun hayatta ulaşmasını Allah gerçekleştiriyor. Allah herkesi kendisine de davet eder. İnsanda bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder. Duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah'a

0: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs tezgahisi gerektirir ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezgahisi gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Mürşit ilimdir.
2: İlk defa duydum desem acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum?
3: Allah'tan, Resulullah'tan sonra emir alanlar insanın olgunlaşmasını, nefsi raziyeden başlıyor, nefsi mutmainliğe kadar olgunlaştırıp Allah'a ulaştırma noktası.
0: Mürşit bu zamanda da var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
1: Tabii ki de vardır. Her an her yerde. Bir sürü hocalarımız vardır. İlim sahibi hocalarımız vardır.
2: Vardır bence ya. Yani düşünüyorum. Bence vardır. Bize yol gösterecek birçok kişi olacağını düşünüyorum.
3: Tabii vardır. Çünkü 124 bin Evliyaullah Hazaratı'nın olduğu şu kainat aleminde, dünyada onlar sakalsız, bıyıksız mutlaka varlardır. İlla sakallı olacak diye bir kaide yoktur. Çünkü onlar kalplere bakıyorlar, hep Allah'ın nurunu taşıyorlar.
0: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Siz de Allah'ın bir dostuna tabi olmak ister miydiniz?
1: Elbette.
2: İsterim, tabii ki isterim. Bunu isterim.
3: Tabii. Çünkü Ladikli Hacı babamız Ahmet Hüdayi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ladır. Onu Hızır Aleyhisselam hocası yetiştirmiştir. Hazreti Mevlana'yı da Şems yetiştirmiştir. Hep bir ikili var bak. Düşünebiliyor musun?
4: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanı nefsi raziyeden başlayıp nefsi mutmainiye kadar onulaştıran Allah'a ulaştırma noktasıdır. İnsanın manevi olgunlaşması için mürşidin etkisi nedir? Mürşit himmeti olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Ne ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebiliriz, ne nefsi Allah'a teslim edebiliriz, ne de iradeyi. Çünkü mürşid Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu bir örnek ve biz o daha önce 7 safayı yaşamış, öğrenmiş, yaşamış ve bize öğreten, bize örnek durumda olan insandır. Allah-u Teala dinin sahibidir. Ama dinin sahibi Allah-u Teala bu dini yaşamamız mayanında ikinci safhada mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. İşte Maide 35 ya eyyühellezine amenu takullahu vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinden onların ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Resuller, Veli Resuller var. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu Veli Resullerin görevi 4 noktada şekilleniyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefsi tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Şimdi baktığımız zaman özellikle nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, bizi bunun Allah'a teslimi ve hikmetin öğretilmesi de nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor. Ayetlerin tilaveti nedir? Ayetlerin tilaveti de iradenin teslimiyle şekilleniyor. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette insanlar apaçık delalet içerisinde ve Allah-u Teala ilmi onlara yayıyor ve ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik ucunun Allah'a teslimini ve nefsimizin Allah'a teslimini açıkça Allah-u Teala bize söylüyor. Her devirde devrin imamı 5 görevli vazifeli. 5. görev hikmetin ötesini öğretmek onlara. Kimler için bu geçerli? Hikmetin ötesini öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek ruhunu, fizik ucunu, nefsini teslim eden insanlar için bir görev. Allah razı olsun. Nefs tezkiye kademelerine baktığımız zaman şu şekilde şekilleniyor. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi müleme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Dolayısıyla nefsi raziyeden nefsi mutmaineye gelme olayı değil. Evvela başlangıçta herkes nefsi emmarede,

0: 15 bin zikirle nefsi emmare geçir %7 nurla. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur. Nefsi mülheme 19 bin zikirle %21 nur. Nefsi mutmainne 21 bin zikirle %28 nur. Ve böylece sıralanıyor. İnsanlığı Allah'a götürecek olan bir kılavuz bütün devirlerde mutlaka vardır. Görevlerine baktığımız zaman birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. İkinci görev nefsini tezkiye etmektir. Kişinin Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu nefsin tezkiyesine paralel gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Tasavvufu yaşamakta mürşidin yeri o kişiyi hedefine ulaştırmaktır. İşte 7 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesini mürşit olmadan nefs tezkiyesi hiçbir zaman gerçekleşemez. Bakara 29, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, o sizin nefsinizi tezkiye eder. 160'da o tezkiye eder. Nisa, Cuma 2 o tezkiye eder. Görüyorsunuz ki mürşitler tezkiye eder. Ve Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ama Allah Teala kimi vasıta olarak kullanır? Mürşidi vasıta olarak kullanır. Rahmet ve fazıl olmadan da nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder buyuruyor. Bütün bunlar birbiriyle illiyet rabıtası içerisinde mutlak surette bizi hedefe ulaştıran unsurlardır. Nefs tezkiyesini mürşit kesinlikle vesiledir ve gerçekleştirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacaktı arz ediyorum. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşimiz şunu soruyor. Kur'an'daki İslami yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz diyor. Sahabe başlangıçta nefsi emmarede ve birbirlerinin can düşmanı alabildiğine negatif koşulların içerisinde kendisi huzursuz ve mutsuz, etrafı da huzursuz eden insanlar. Ama 23 sene boyunca Resulullah'ın öğretisi ve örnek yaşantısıyla onlar da 7 safayı yaşadılar ve 7 safayı yaşayan bu sahabe asr-ı saadete ulaştılar. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ama En'am 197'de Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği gibi gökteki yıldızlar oldular. Her davranışınızın başkası için bir şifredir. Onlara bir tasavvuf mensubu olduğunuzu ben tasavvuf mensubuyum demekle ispat etmezsiniz. Davranışlarınızdan bu anlaşılmalıdır. Örnek insan olmak hiç de zor değildir. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şunu unutmayın sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduktan sonra her şeyleri adım adım değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Bizler de bugün sabikuna larin olarak Allah'a ulaşmayı diler sahabe gibi Kur'an'daki İslam 7 safa itibariyle yaşarsak aynı şekilde bizler de Kur'an'ın belirttiği sabikuna larin örnek insanlar olabiliriz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hadis-i şerifte benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Nasıl gökteki yıldızlar oldular? 7 safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz daha var inşallah. Dinliyoruz.
2: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
3: Her şeyden önce inancı, imanı gelişir. İstediği dileklere, hedeflerine ulaşabilir. Allah'a yakınlaşır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında görebilir.
4: Bir bahçede güller, ağaçlar, dikenler, kuşlar, bütün cıvıl cıvıl her şey. Bu kainat aleminde Rabbimizin rüzgarı estiği zaman hepsi sallanırlar böyle. Hep zikrederler. Eğer insanlar da bizler de Allah'ı zikredersek bütün her şey güzelleşiyor. Rabbimizin bizden istediği de zikirdir aslında. Namaz da bir zikirdir bak.
2: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
3: Daha samimi, daha insancıl, daha anlayışlı, daha hoşgörülü.
4: Daha güzel olur. Allah'ın boyasına boyanmış olur. Resul Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanırlar. Hiçbir insan onu incitmezler, incinmezler.
2: Sizce zikir diğer ibadetlerden farkı nedir?
5: Bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
4: Zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Aşk diyoruz ya hani. Zikrederek insan aşka geliyor, sonra Rabbimizi buluyor.
2: Sizce zikirle kesintisiz mutluluk mümkün mü?
3: Tabii ki mümkün.
4: Tabii ayetler var bak. Estağfirullah. Muhakkak ki en büyük zikir Allah'ı zikretmektir diyor Rabbimiz. Sadakallahu lazım.
0: Misafirimiz zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Zikrederek insan aşka geliyor, sonra Rabbimizi buluyoruz. Zikir yapmak Allah'a olan sevgimizi artıracak mıdır? Evet. Başlangıç noktasında insanlar Allah'tan hoşlanır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu konumdadır. Sonra Allah'ı sever. Allah'ı sevenler mürşitlerine tabi olanlardır. Sonra Allah'a aşık olanlar fizik vücut tesliminden sonra nefs teslimini yapanlardır. İrade teslimiyle de Allah hayranlık söz konusu. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir şekilde gerçekleşir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Allah'a duyulan aşkın kalplere yerleştiği en kesin nokta daimi zikir noktasıdır. Bu kişinin Allah-u Teala'ya aşkı daha çok artacaktır. İrşad makamına tayin edildiği gün o artık Allah'a aşık değildir. Ötede bir noktaya ulaşmıştır. O nokta hayranlık noktasıdır. Dolayısıyla irade teslimini gerçekleştirenlerin hepsi Allah'a hayrandırlar. Nefs teslimini yapanlar Allah'a aşıktır. Fizik vücut teslimini yapanlar, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah, Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesi bizim insanları sevmemize bağlıdır. Allah Teala Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanları mutlu edersek Allah'a yardım etmiş oluruz ama seven mutlu eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasret ve hürmetle Gürk okulun barik ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmet diyle inşallah. Uygunsa bir sual edeceğim inşallah. Kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi anlayabilir mi? Arz ediyorum. Tekrar hasret ve hürmetle Gürk okulun barik ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi de anlayabilir mi? Evet, etraftaki insanlara gösterdiği davranış biçimiyle anlayabilir. Üç tür davranış biçimi var. Kısas, şeriatı, affetmek tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Dolayısıyla bu noktadaki davranış biçimleri o kişiyi kesinlikle ispat ediyor. Yolun neresinde olduğunuzu sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim oluyorsunuz, ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Bizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır Allah. Evet, davranış biçimi. Onun yolun neresinde? Mesela kişi kendisine yapılan, çevresindeki insanlardan kendisine yapılan bir haksızlığa cevap veriyorsa, kötülüğe karşı kötülükle cevap veriyorsa bu kısastır. Bu henüz o kişinin nefs tezkesi yapmadığı ifadesidir. Ama eğer kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman affedebiliyorsa bu nefs tezkesi yaptığının işaretidir, tarikattadır. Daha ötede kötülüğe karşı haliyle mukabele ediyorsa o nefs teslimini yapan daimi zikredeki bir insanın durumunu ifade ediyor. Allah-u Teala teslim olduğumuz zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak bize şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona güven duymanın, ona muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. Gerçekten de öyle. Öyleyse hedef Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olduğumuz zaman ölümden de her şeyden Allah'a iltica etmek, Allah'a sığınmak, Allah'a teslim olmak asıldır. Evet, programı sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Ya da bir kardeş muhterem hocam, mutmain nefs ne demektir? Hangi aşamada gerçekleşir? Açıklayabilir misiniz? Nefs tezki kademelerini sırasıyla ifade edecek olursak, 1- nefsi emmare, 2- nefsi levame, 3- nefsi müleme, 4- nefsi mutmaine. Nefsi mutmainede kişinin kalbindeki nur miktarı %30. %70 karanlık var, %30 nur var. %30 nura ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 afetten bir tanesi de hırs ve şehvettir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet. İşte bu hırs ve şehvet afetini kişi kontrol altına alıyor. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin ben azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Yani Allah'ın her zaman kendisinden haberdar olduğunu, bütün optimal şartlar neyse mutlaka Allah'ın kendisine verdiğini, onu istisnasız idrak eden ve doyuma ulaşan birisi. Daha evvel nefsi emmaredeyken nefs tezkesine başlamayan bir insan, şu dünyada sahip olduğu her şey ne varsa hepsini yetersiz gören. Bu durumda Allah'ın dostları şu benzetmeyi yapmışlar. Susuz bir insan, susuzluğunu gidermek üzere nasıl tuzu deniz suyunu ne kadar içerse içsin, hiçbir zaman susuzluğu gitmiyorsa, bu hırs ve şehvet afeti altındaki insanların da durumu bu. Neyi ne kadar fazla kazanırsanız daha fazla, açlığı daha fazla artar. Ama bu doyuma ulaşabilmek ancak nefs tezkesinin mutmaine kademesinde gerçekleşir. O zaman kişi bunun farkına varır, %30'luk nurla ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Hani halk arasında fazla mal göz çıkartma, ne yazık ki göz çıkartır. İşte karının gözünü çıkartmış, öbürünün gözünü çıkartmış ama asıl olan kalbimizdeki Allah'ın nurları söz konusu. O nurlarla biz huzur ve mutluluğu yaşarız. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, çok iyi anlaşamadığımız, tartışmaya meyilli olduğumuz kardeşimizle mesafeli durmak, çok samimi olmamak doğru bir davranış biçimidir. Hayır. Yani biz onlarla olan bir itirafımız varsa mutlaka sorunun bizden kaynaklandığını kabullenmemiz ve neşteri kendimize vurmamız ve zikrimizi arttırmamız lazım. Ve o konuda ondan yana olmamız lazım. Hatta bütün haksızlığı kendi üzerimize alarak gidip ondan o konuda, benlik konularda özür dilememiz lazım. %100 sen haklısın. Ben muhakkak ki yanlışım var. Ben senden özür diliyorum. İnşallah bu konuda daha yapmayacağım diyebilmeyi. Ben de haklıyım diye tartışmaya girerseniz, dinimizde tartışma yok. Tartışan taraflar daima her iki taraf da kaybediyor. Öyleyse asıl olan diğer tarafı mutlu etmek. Onun şunusuna diyor, ben gelmedim dava için. Ben kendi hakkımı ispat etmeye gelmedim. Benim işim sevi için. Ben şartlar ne olursa olsun karşı tarafı sevmek. Yani seven mutlu edendir. Sevmek, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla ben onu sevmeye geldim diyorsanız, ben onu mutlu etmeye geldim diyorsunuz. Bu konudaki davranış biçimimiz mutlaka ona ulaşmak, ona olan sevgimizi bildirmek, onu mutlu etmenin gayreti içinde olmak lazım. Sparta'da birkaç muhterem hocam, Bakara 156'da buyrulan İnnelillahi ve İnneyleyhi raciun ifadesi günümüz toplumunda sadece yakınları ölenler tarafından, sadece ölüm başa geldiğinde kullanılıyor. Ölüm bir musibet midir? Bu ayetteki Allah için olmayı ve Allah'a dönüşü açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden bahsetmektedir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak teslimlerden ilkidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler üzerimize 12 defa farz kılınmıştır. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel yakin hasil ederek ulaştıracaklarına ve öldükten sonra da tekrar ruhların Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İnsanoğlu Allah için yaratılmıştır. Allah için yaratılmak, Allah'a teslim olmak için yaratılmak demektir. Ancak teslim olunca da yaratılış gayesine uygun hareket edilmiş olur. Ruhun Allah'tan geldiğini, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım geldiğini, yani insan Allah'ın asli hedefine ulaşmıştır. Allah için olmak, üç vücudu ve iradeyi de içine alan ruh, fizik vücut, nefs ve iradeyi Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim etmek için yaratılmışlardır. İnsan her şeyiyle Allah'a aittir. Ruhu Allah'a teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş olur. Fizik vücudu teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş. Nefs teslim ettiği sahibine, irade teslim ettiği zaman onu sahibine teslim etmiş olur. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanların diğerlerine göre daha çok sevmemiz Allah'ın da o insanları daha çok sevmesiyle ilgilidir diye açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala sevgi kanunu, sevgi Allah kaynaklıdır. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Olay buysa, daha fazla seviyorsak böyle bir paralellik söz konusu. Yani biz Allah'tan aldığımız sevgiyle varlıkları severiz. Ve eğer kime duyduğumuz sevgi Allah'tan bize geliyorsa, o zaman evet rahatlıkla diyebiliriz. Kastanonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci safa rızanın sahibidir. Rıza da 7 safhada şekillenir. Birinci safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci safa rıza mücrüde tabi olmakla, üçüncü safa rızanın teslimi, dördüncü safa rıza fizik vücut teslimi, beşinci safa rıza nefsin teslimi, altıncı safa rıza ihlas ve yedinci safa rıza iradenin teslimiyle şekillenir. Ayetler bize bunu gösteriyor inşallah. O zaman Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir? Eğer birinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz Ömer 7'ye göre. İkinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Üçüncü safa rızadan bahsediyorsanız o zaman ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bu da nefs tezkiyesiyle gerçekleşir vesaire. Bu sırada bir kardeşimiz, bazı durumlarda çok öfkelenip kötü şeyler aklımıza geliyor. Bu durumu nasıl yenebiliriz? Nefsimize karşı çıkabiliriz. Aç çıkar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öfke vagayı zafettin Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde öfkesini yutanlardan bahsediyor. Kimlerdir onlar? Onlar nefs tezkiyesini yapanlardır. Kimlerdir onlar? Onlar 18 saat zikri gerçekleştirenlerdir. Onlar muttakiler, bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Allah razı olsun. Öyleyse affetmek, öfkeyi yutmak ve bollukta da darlıkta da infak etmek asıldır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Talak suresi 12. ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin tefsirinde Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah yerli gökleri 7 kat olarak yaratmıştır. Allah her şeye kadirdir, Allah her şeyi ilmen ihata etmiştir, kuşatmıştır. Emir 7 kat göklerle 7 kat yerler arasında kesintisiz olarak iner. İnenler nötronlardır. Devamlı dönerek elektronlara ulaşırlar. Ve karşıt nötronlarda karşıt elektronlara ulaşırlar. Onların kesintisiz olarak dönüşünü sağlarlar. Evet, Talak suresinin 12. ayet. Allahu lezzi halaka sab'a semavatin ve minel erdi mislehun. 7 kat gökler yerler. Etenezzelel emru beynehunne. Yani Allah'ın emri nötronlar. Onlar arasında yine لِتَعَلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِرٍ Allah'ın her şeye kadir olduğunu وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَتَ بِكُلِّ شَيْنْ اِلْمَ Ve Allah'ın ilim ve rahmetiyle de her şeyi kuşattığını bu ayette bize ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali Allah-u Teala'nın Rahman esması ve Rahim esması insan üzerinde nasıl tesir ihtiva eder? %2 rahmet nuru kalbe giren kişiler ile girmeyen kişiler arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rahman esması, Allah Teala'nın bu fizik alemde bize bahşettiği her şey Rahman esmasının tecellisidir. Ve onlara karşı, Allah'ın bize verdiklerine karşı şükrümüzü eda etmemiz lazım. Ama Rahim esması fizik ötesi olan muhtevayı ifade ediyor. %2'lik rahmet nuru kalbe girebilmesi için kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Ama bu %2'lik rahmet nuru bile Rahim esmasının tecellisi olmadan olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Allah-u Teala'nın her olaydan muradı bizim Allah'a yaklaşmamız. Çünkü Allah-u Teala'nın bize bahşettiği mutluluk Allah'a olan yakınlıkla paralel şekilde artar. Ruhunu teslim eden kişilerin mutluluğu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Fizik ucunu da teslim edenlerin mutluluğu dünya saadetinin %81'i, 4. kat cennet. Nefsini teslim edenlerin mutluluğu ise %100 dünya mutluluğu ve 5. kat cennet. Görülüyor ki Allah'a olan yakınlık, Allah'a teslimiyet sadece bizim mutluluğumuzu arttırıyor. İşte bu sebeple kişilerin olayları yaşamasından sonra Allah'ın muradı Tövbe 126'da 2 senede bir 2 kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Buradaki tövbe tabi Allah'a yönelmiyorlar. Tövbe bir dönüşü de ifade ediyor. Onlar zikir yapmıyorlar. Ama öte yandan Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi sizi korkuyla açlıkla maldan candan eksmeyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Bu sabredenler yaşadıkları imtihanlardan ders alanlardır. Diyorlar ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابُ مُسِبَتٍ Bakara 156 onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tövbe ediyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikre başlıyorlar. Tövbe 126'da tövbe etmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Bakara 156'da Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikir yapmaya başlıyorlar. İşte %2'li rahmet durum kalbe girebilmesi Allah'a ulaşmayı dilek ve zikire bağlı. Dilemeyen kişiler bu yüzdeki rahmet nuru oluşmaz. İkinci suali Allah'ın emir ve yasakları kutsal kitaplarda açıkça beyan edilmiş. Günümüzde birçok insan bunları yerine getirerek mutlu olurum diye düşünüyor. İnsanlar kendilerini tanımadıkça Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirebilir mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmi farz. İlim olmadan olmaz. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Nedir ilim? İlim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı hidayettir. İki ayet-i kerimede. Birisi Bakara 156. Bakara 120 pardon. Diğeri de Ali İmran 73. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi Allah'a ulaşmak ya huve o el hüda hidayettir. Ama Ali İmran 73'te ise kul innel hüda hüdallah şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Şimdi hidayetin Allah'a ulaşmakla ilim arasında bir ilişki var mı? Var çünkü Allah-u Teala burada buyuruyor ki وَلَيْنْ تَبَعْتَ اَوَامْ بَعْلَ الَّذِي جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ Bu ilim, yani hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Senin için Allah'tan bir mürşit yok. Demek ki kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir hidayetçi yok buyuruyor Allah-u Teala. 7 ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse insanların kendi kendine Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, Allah'a ulaşma dileğinden gafil olması onları hiçbir yere götürmez. Ne Rahim esmasıyla Allah tecelli eder ne de zikir söz konusu. Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan ve devam ediyor. Mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. İşte Rahman esmasının tecellisi ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle tahakkuk eder. Rahim esmasının tecellisi ise zikirle birlikte Allah'ın katından gelen nurların kalbimize girmesiyle gerçekleşir. Rahman'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır ve amel terazisini ağırlaştırandır. Ne kadar kişi amel işlese işlersin, kitabın hükmü devreye girmeden o kişinin sevapları günahlarından fazla olamaz. Kişi cennetlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girdiği zaman o kişi cehennemlik almış. Kitabın hükmü Allah'a ulaşmayı, ne kadar amel yaparsa yapsın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu yok. Öte yandan kişi cehennemlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girer ve Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve o kurtuluşa erenlerden oluyor. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Haç Suresi 32. ayette ile Maide Suresi 28. ayette göre kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma bağlıdır. Açıklar mısınız? Haç 32'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Haç Suresi'nin 32. Zalike ve men yuazzim şairallahu. İşte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine ve farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde kalplerin takvasından bahsederken, 3 kere göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır deyince kalplerin takvası eliyle göğsünü işaret ederek 3 defa takva buradadır buyurmuştur. Burada zikir manasında ifade ediliyor. فَاَلْهَمَا بِجُرَ وَتَقْوَهَا. O nefse, o nefsin manevi kalbine fücuru ve takvayı ilham edene. Nefsin manevi kalbindeki takva zikri muhtevasını alıyor. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَتَتْمَيُوا قُلُوبُهُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوبُ. Onlar ki amin oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Öte yandan Arap 35'te Ya Beni Adem'e اِمَا يَتِنَكُمْ رَسُولَ مُنْكُمْ يَقْسُنَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ. İşte burada فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ, yani takva sahibi olan ıslah edici amellere başlayan. Islah edici amel zikir manasına geliyor. Burada da kalplerin takvası bununla alakalı. Kardeşimiz diyor ki kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma bağlı. Evet. Zikretmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Kalbi kapalı olan kişidir. Kalbinin açılabilmesi mutlak surette bu kalbi dileğe bağlı. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iş ortamında da sosyal yaşantımda da sıkça Allah'tan bahsetmek, iletişimde olduğum herkese Allah'tan bir şeyler anımsatmak istiyorum. Arkadaşıma Allah'tan onu ahirette istersek dünya hayatındaki güzellikleri zaten bize yaşatır dedim. Bu konuda hangi ayetleri anlatırsam kalbine dokunabilirim. sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama öte yandan yine 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Yani bizim önümüze 2 tane seçenek konuluyor. Biri dünya, diğeri de ahiret. Ve tekrar kişi dünyayı isterse Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede biz dünyayı veririz bize. Ama onun ahirette nasibi yok. Fakat Allah-u Teala nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatında hayırlıdır. Ahiret yurdu dünya hayatında hayırlıdır. Burada da biz ahireti istersek o zaman Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Bu Allah'ın kanunu. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşması için zikirse zikri sevdiriyor, namazsa namazı sevdiriyor, oruçsa orucu sevdiriyor, zekatsa zekatı sevdiriyor ve bunlar hepsi dünya hayatında. Bunları birleştirdiğimiz zaman bizim dünyevi mutluluğumuzu ifade ediyor. Öyleyse sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilememiz bu ahiret hayatıyla alakalı ama dünyada mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunu da bize sağlayan Allah Teala. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu ayetleri gösterebiliyorsun. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah bize nasihatte bulunuyor. Bu ayetler burada. Ama kim dünyayı isterse Allah Teala veriyor ama ahirete nasibi yok. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah Teala Asr suresinde asra yemin olsun muhakkak insan gerçekten hüsrandadır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e göre hüsranda olan insanlar kimlerdir? Bu ayet-i kerime ile Yunus 7-8 ayetleri arasında ilgili rabıtası var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu buyuruyor. Bakara 27'de günahları onlar işte onlar hüsrandadır. Sebep ne gösterilmiş? Onlar Allah'ın ahdini bozarlar misaklarından sonra. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Onlar yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Nisa 119. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse o hüsranda olan kişidir. Fesat çıkaranlar Kübera ve Saadet'te Araf 9. Hidayeti gizleyenler kimin sevap tartıları af gelirse onlar ayetlerimize zulmetmeleri den dolayı nefslerini hüsrana düşürmüşlerdi. Araf 128. Allah kimi hidayete erdirirse onun ruhunu kendisine borçlu ama kimi hidayete bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Tövbe 69. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar amelleri boşa gidenlerdir. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. İşte gerçek hüsran bu şekilde ifade ediliyor. Yunus 7-8'de de illet rabıtası var mı? Var çünkü Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanların yaptıkları her şey boşa gidiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah, müsaadeniz olursa. Yaşadığımız şeylerin mutluluk olduğunu sanıyoruz ama kısa sürüyor. Bir insan için gerçek mutluluk ne zaman başlar? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, zikrettiğimiz ve Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz her noktada mutluluğu yaşarız. Ama mutluluğun daim olduğu nokta, ki mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halini yaşadığımız yeri ifade ediyor. Bu da daim zikir. Şimdi slaytımız var, onu göstererek. Mutluluğun üç şartı. Birinci şart, üç alemde mutluluk. İç dünyamızda mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, Allah'la ilişkilerimizde mutluluk. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. 24 saati içeriyor. Üçüncü şart, üç alemde sırf ve sükunu ifade ediyor. Beraberliği ifade ediyor. Ama başlangıç noktasında insanlar öyle midir? Değildir. Mutsuzluğun dizaynına baktığımız zaman görüyoruz. İnsan neden mutsuz? Evet. Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Başlangıç noktasında %100 bakın. Biri diğerinin tam zıttı istikametinde. Ama ruh teslim olduğu zaman bu kavga %49'a iniyor. Fizik vücut tesliminde %81'e iniyor. Mutluluk %81 ve nefsin tesliminde ise %100'e ulaşıyor. Bizimle diğer insanlar arasındaki kavga. Bir kişinin kendisi var, bir de diğer bütün insanlar var. %100 nefsine uyması halse bile diğer insanlar devamlı kavga halinde. Ama ruhun tesliminde kişi %51 uzlaşmaya ulaşıyor. Fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin tesliminde ise %100 bir yardımlaşma noktasına geliyoruz. Allah'ın emirlerine itaat noktasından da baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaat için mutlu değiliz. Başlangıçta yerine getirmediğimiz için. Ama ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman %51, fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin teslimimizde %100 noktaya ulaşıyoruz. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, muhterem efendimiz Adalet isimli sohbetinde bana karşı olan davranış biçimlerinizi aslında benden değil, Cabar hocanızdan dinlemeniz gerekirdi. Buyurun, mürşide karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, aslında bizi diğer insanlardan, şu anda dışımızdaki huzursuz ve mutsuz olan insanlardan ayıran tek fark, bizim mürşide tabiyetimizdir. Dikkat ederseniz Yunus'ta gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bile bir kamil mürşitten olması olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelen böyle nice aşıkların bağrını dene, Cebrail delildir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Yunus Emre bundan mana var dedi. Bir kamil mürşide var, sen de var dedi. Hazreti Musa'yı Hazır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İşte manevi hayatımızın %100'ü mürşitle gerçekleşiyor. Mürşide olan İtaatimiz, mürşide olan sevgimiz bizim Allah indindeki durumumuzu belirliyor. O zaman gerçekten de muhterem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda yedi ayet gelince Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı neyi söylüyorsa Allah'ın söyletirdiği, neyi yapıyorsa Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman o bizim için her yönüyle örnek. Ne yaparsan bak, onun en zirve noktasını, dahaki muhtevayı Efendimiz'de görüyoruz. İşte ister asaleten, ister vekaleten devrin imamı. Arap 188'de Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani Efendimiz Allah'ın dileğiyle hareket ediyor. İradesi ilahi irade. Enfal 17, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz atıyor ama Allah Teala da öyle buyuruyor. O zaman Peygamber Efendimiz'e tecelli eden kim? Allah Teala. Hazreti Ali hatırlayın, savaşta kalenin kapısını kalkan olarak kullanıyor. Herkes hayretler için nasıl yaptın bunu? Çok basit diyor, kolay. Baktığı zaman ağırlığına bile dokunamıyor. İşte Allah Teala onu biz yaptık. Demek ki Allah tecelli ederse farklı bir durum söz konusu. Fethi onda da herkes Peygamber Efendimiz'e biat ediyor ama tabi oluyor, ama muhakkak ki sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olan onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor ve Allah'ın eli var diyor. Necm 26'da da Allah'ın dilediği, razı olduğu tasarruf rızası kimseye devrin imamı izin vermesinden sonra, yani devrin imamı dua ederse o zaman arşütan meleklerin de onu tekrar ettikleri için faydası oluyor. Ama devrin imamı söylemezse arşütan meleklerin bir yardımı olamaz. Bu ayetler bize Efendimizin Allah katında nasıl bir konumda olduğunu bize gösteriyor. Öyleyse bu acıdan, bu ayetlerle Efendimiz'i düşünmemiz lazım inşallah. Ve ona tabi mürşide karşı davranış biçimimiz, sevgi, muhabbetimiz en zirve noktada olmalı. Elbette en çok Allah'ı seveceğiz ama Allah'ın en çok sevdiğini de seveceğiz. Ağrı'dan Ayşe Demir, muhterem hocam, Duha suresi 10 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Duha suresinin 10. ayet-i kerimesi, bir şey isteyen kişiyi artık bundan sonra azarlama. وَمَنْ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ama sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Evet, isteyen kişi hangi isteğin sahibi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde ve Efendimizin sünnetinde bir tebessüm dahi olsa onun karşılığını vermeyi gerektiriyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ Rum suresi 30.000 ayeti verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Bu zaten Allah'a yönelmedir diyorlar. Ayeti ki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu onlara nasıl açıklayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, buradaki yönelme ruhumuzun Allah'a ulaşması ve kalbi talebimizle bunu olması gerekiyor. Akıl, fizik ucunun kumandanı akıl. Akıl karar veriyor, sen yöneliyorsun. Ama senin fizik ucunun yönü o taraf. Fakat nefsinin kalbi yönü şeytanın tesiri altında olduğu için başka taraf. Hani ne diyor Yunus? İçi kafir, dışı Müslüman çok. Herkes seni dışarıda gerçekten kıbleye yönelmiş olarak görüyor. Ama kalben ulaşmayı dilemediğin takdirde o sağır, dilsiz ve kör ve kalbi kapalı. Kalp kapalıysa o zaman yaptıklarının bir hükmü var mıdır? Ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve 145. Ulaikellezine kefir ba'atın min likai. Lika Allah'ı inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, amelleri boşa gidiyor. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hidayete eremiyor.

0: Bir hadiste takvanın kalpte teşekkül ettiğini görüyoruz. Haç 32 Men yuazzim şairallahu fennehu min takval kulub. Allah'ın emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi kalplerinin takvasındandır. Yani kim Allah'ın emrini yerine getiriyorsa kesinlikle o kişinin kalbinin takva sahibi olmasından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz de hadisinde göğsüne işaret edin, takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbinde takvanın teşekkül ettiğini ifade ediyor. Öyleyse fizik vücut kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan kişi istediği kadar namaz kılsın. Takva sahibi olmayanların amelleri boşa gidiyor. Hatırlayın bakalım. Habil ve Kabil. Habil Allah'a sunuyor. Kabil de ama Allah Teala Kabil'inkini kabul etmiyor, Habil'inkini kabul ediyor. Habil diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Öyleyse konu kalbe sirayet etmeyince, dil kalbe inmeyince kişi Allah'ın hakikatlerini yaşayamaz. Hatay'dan bir kardeşim aşırı alınganlık, bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cafer Hocamız. Efendimizin ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizin inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan cehennemde yandıktan sonra çıkar mı, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bir insanın ki tekrar cehennemde yandıktan sonra cennete gitmesine dair hiçbir ayet yok. 58 tane ayet-i kerime bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir Meryem suresinin, işte 58 tane ayet-i kerime, Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde bunu yanlış yorumluyorlar. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala başlangıç noktasında herkes, İlla muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Herkes, hepiniz. Bir kişi bile hariç olmakta herkes cehenneme gidecek. Bu Allah'ın kesinen bir hükümdür. Ama Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor. Ama zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Rum 31'e göre. Allah'a yöner ve takva sahibi o kalben. İşte onlar kurtuluşa eriyor. Cennetlerden oluyor. Öte yandan yanlış yorumlanan başka bir ayet de Hud suresinin 106, 107, 108. ayetleri. Orada da tekrar bir giriş söz konusu değil. Orada da cennet ve cehennem hayatının sona erdiğinden bahsediyor. Şakir olanı gelince yani ateşte olan cennetler daha ateştedir. Onlar orada yüksek sesle çok zor şekilde soluk soğan nefes alabilirler. Onlar semalar ve yeryüzü. Cehennemin semaları ve arzı durdukça orada kalacaklardır. Rabbinin dilediği şeyi cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Burada da aynı şekilde cenneti yok etmeyi dilemesi hariç. Bu ayetlerin hepsinin manası bu. Dolayısıyla hiç kimsenin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat ederseniz bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen aşıyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz edebe riayet etmek. Bugüne kadar tasavvufu yaşayan herkes şöyle demişti: tasavvuf adaptır, edepten ibarettir. Bu açıdan tasavvufun çekirdeğini oluşturan edebe riayet etmek önemli bir konu insan hayatında. Birinci sual, tasavvufu yaşamakta edebe riayet etmenin önemi nedir? Tasavvuftan murat her şeyden evvel adaptır. İki kanadı söz konusudur. Allah'la ilişkilerimizde ve insanlarla olan ilişkilerimizde hep bu çizgiyi muhafaza etmek, korumak durumundayız. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki veşe gösterir. Adab, sevginin nişanesidir. Her zaman muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Alimlerle Allah dostlarının harifleri birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Adab tasavvufun temelidir. Gerçekten edebe riayet etmek her şeyden evvel tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan insanlar arasında da farklı bir veşe gösterir ve Muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Padişah bu tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan cami cemaati arasında ne fark var diye sual sorar. Yakın vezirlerinden bir tanesi, padişahım müsaade edersen bunu size en güzel şekilde anlatmak istiyorum ve müsaadeyi aldıktan sonra sarayda bir yemek veriyor ve geldiği yerin, yemek verdiği salonun, binanın etrafını kireçle örtüyor. Cami cemaati her bir yerden binanın giriş kapısına geliyor. Yemeğe iştirak eden 100 kişi ise ayrı 100 ayak izini insanlar etrafında görüyorlar. Yemekleri yiyorlar ve ayrılıyorlar. Padişah diyorum ki, padişah yani sadrazam olan yakın veziri, padişahım diyor, şimdi bak bakalım burada ne görüyorsunuz? Gördüğü şey padişahın yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor, tasavvuf ehlini adaba riayet eden, edebi en önde tutan tasavvuf ehlini çağırıyor ve onlar da yemeklerini yiyorlar. Oradan ayrıldıkları zaman tekrar padişaha soruyor. Şimdi bakın tekrar aynı şekilde bir tek ayak izini görüyorlar. İşte tasavvufun bir adab edep olduğu ve Adanza'ya kadar Allah'ın en üst seviyede Tanit-i Mürşid'in ayak izini takip etmek olduğunu bu misal bize en güzel şekilde gösteriyor. İkinci sual, edebin öğrenilmesinde mürşide itaatin rolü nedir? Mürşidin ayak izi kıssası, işte belki daha önce bunu anlatmış olduk. Edebin öğrenilmesinde mürşide itaat asıldır. Mürşide ulaşmak o kişinin tasavvuf adamına girmesini icap ettirir. Kişinin başka insanlara karşı, mürşide karşı, Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Demek ki kişinin adabı olması üç veçe gösterir. Kendi dışındaki başka insanlara karşı, Allah'a yeryüzünde temsil eden mürşide karşı ve Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıl. Adabın yerli yerine oturtabilmesi mutlaka saygıyı gerektirir. İtaati gerektirir. Edep bir insanın tevazu öğrenilmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Tasavvufa giren insan tevazuyu öğrenir. Tasavvufun adabına riayet edin ve bu riayeti hiçbir şeyle değişmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iyi müritlerin hali malum ya, kötülerinki ne olacak diye sorduklarında, iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurmuştur. Gerçekten çok manidar bir cevap. İyi olanlar, onlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere ise biz kendimizi onlara kurtarmak için adadık buyurmuştur. Üçüncü sual, edebe riayet etmek aynı zamanda başkaları için yaşamanın bir göstergesi midir? Evet. İster tasavvufun içinde olun, ister tasavvuftaki kardeşlerimize adab açısından davranış biçimleri sergileyin, ister dışarıda olun, başka insanlara davranış biçimleri sergileyin, hepsinde aynı esaslara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Doğru olan, bize derecat kazandıran olaylardır. Öyleyse o olayları ait olduğu yerlere, ait oldukları standartlarda oturtmanız hepimizin asli vazifesidir. Hep içimizdeki sese kulak verelim. Tasavvuf, adabı herkesi mutlaka başkaları için yaşamaya sevk eder. Tasavvuf mensupları başkalarına mutluluk ulaştırmakta birbiriyle yarışanlardır. Gerçekten de bugüne kadar bu konuda çok örnekler verilmiştir. Onların tasavvufi hayatını okuduğumuzda onların sergiledikleri en üst seviyedeki adam takdire şayandır. Mürşide karşı, Allah'a karşı ve diğer insanlara karşı adab asli vazifemiz olmalı inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde edebe riayet etmek, yani adab, son derece önemli bir konudur. Ve edebi öğrenmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki siz Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua ediyoruz.
3: Ben Allah'a ulaşmak derken namaz, ibadet, onu anlıyorum.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, Allah'a dua etmek, baş başa kalmak. Biz canım sıkıntı, Allah'a dua ediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak için ne gibi dualar ediyorsunuz?
2: Bir direkt Allah'la, zaten Allah her zaman her yerdedir. Bizimle birliktedir. Direkt her zaman bizi duyar. Ve ona duaları, ayetleri okuyarak ona dua ediyoruz. İşten dua ettiğimizde sanki ulaşıyoruz. Yani bize öyle geliyor.
3: Bolca dua okuyorum. Sürekli evin içinde abdestli olmaya çalışıyorum. Böyle ibadetler, kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir yerlere yani bağlı derim, evin içinde elimden geldiği kadar.
4: Dua ile ulaşıyoruz ki ağlayarak. Çocuğun annesine mesela ben bunu isteyeyim anne diye. Ay çocuk nasıl ağrı annesi dayanam yalıyor. Ben de Allah'ıma yalvarayım. Allah'ım ben bunu isteyeyim. Allah'ım hayırlısı verdim, kurban oldum malım. Ben bir isteyeyim, bak Allah'ım beş veriyor.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün velileri, bütün mürşitleri hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bu güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Beni de dostların velinin arasında al. Allah'ım ne olursun Allah'ım. Mübarek günler gecelerinin sürmetine yarabbim. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana sığınıyorum.
1: Peki bu duadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir dua?
4: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlatılmaz. Sanki kalbeye gitmiş bir şey değil. Sen böyle bir dua edincik yani.
0: Misafirimiz bir çocuk nasıl annesine ağlayarak ben bunu istiyorum diyor. Annesi de dayanamıyor dediğini yapıyor. Ben de Allah'ıma öyle yalvarıyorum dedi. Allah'ın dualarımızı kabul etmesinde samimiyetimiz kadar ısrarcı olmamız da önemli midir? Evet. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua kulluktur. Öyleyse Allah'la ilişkilerimiz hep duanın üzerine bina edilir. Allah'a giden yolun giriş kapısı kalben ulaşmayı dilemek bir duadır. Mutlak surette Rabbimize dua etmemiz gerekir. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Dua ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet var. Ve duanın mutlaka kabul görmesi Allah'ın gönderdiği Resul'e kişinin iman etmesini gerektiriyor. İnsanlar başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennemdir. Bu 16 tane negatif özellik, onların takva sahibi olmadığını, mümin olmadığını, hidayette olmadığını açıkça ifade ediyor. Ama kim Allah'ın katından kendisine gelen hidayet tebliğiyle gelen Resul'ün davetini kabul ederse, ki Resulullah'ın hadiste hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o ameni olur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o aynı zamanda takva sahibi olur. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam'ın ben bu yanımda ameni olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rum 31'de münibine ile ve takuhu Allah'a yönelik böylece takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de mutlak surette Allah'a ulaşacakları, ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Hem Ra'd 27'de hem de Şura 13'te. Öyleyse asıl olan duadır. Duamızın mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Adab mutlaka saygıyı gerektirir ve Allah başka insanlara karşı, özellikle mürşitlere karşı en saygılı davranış biçimini göstermemizi ister. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şeyhler, mürşitler, onlar sanki yol gösteren. Günümüzde biz her şeyi adabıyla yerine getirmiyoruz. Onlar edebiyle, adabıyla her şeyi yerine getirdiği için bize yol gösteren gibi oluyor.
3: Allah dostları, işte adı üstünde Allah dostları, çok güzel bir şey.
4: İşte Allah'a yakın insanlar, bana onlar rehber. Bir mürşidi tanırsam ben de o mürşide takılmak isterim ki beni Allah'ın yoluna götürsün.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan Allah dostları, veli mürşitler?
2: Vardır belki bizim bilmediğimiz.
3: Çok nadirdir. Parmakla sayılacak kadar az diye biliyorum.
4: Evet var. Çok var ama benim evlerim hep uzaklar, evler hep uzak. Keşke komşum olsan diyorum onlara.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Duayla.
3: Hiçbir bilgim yok, hiç uğraşmadığım için bulmak için. kendimce kendim ben alanımda yaptığım için ibadetimi.
4: Vallahi bin buluyoruz yani, çıkıncık buluyoruz yani, bakıncık görüyoruz aslında.
1: Allah-u Teala bu istikamette bizlere hacet namazını buyurmuş. 4 zekatlık bir namaz. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılıp Rabbimizden sorduğumuz vakit bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor.
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın dostuna ulaşmak ne güzel bir şey. İsterim tabii ki.
3: Çok da denedim ama olmadı. İnşallah. Olmadı yani, rüyada falan görülüyor diye böyle çok söyleyenler oluyor. Duyduğumu da hep uyguladım ama olmadı artık, bilmem neden.
0: Sahne şut konusunda çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır diyor kardeşimiz. Günümüzde müşteri yok denecek kadar az mıdır? Hayır, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her devirde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin ettiğini buyuruyor. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولَنِي يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَعُودَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağutta kulunmaktan iştinab etsin diye Resuller bahsettik. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. İbrahim 4'te her Resulün o kendi kavminin lisanıyla ayetlerimizi açıklasın diye gönderiyoruz. Enam 48'de ardı arkası kesilmeksizin bütün gönderilen Resuller müjdeleyici ve uyarıcı olarak görünüyor. Ve Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerinden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın, bir mazeretleri kalmasın. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller gönderiyor. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes ya cennete ya cehenneme gidecektir. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet eden Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Neden itiraf ediyorlar? Çünkü amel defterlerine bu olay geçmiş. Resul gelmiş, tebliğde bulunmuş, ayetleri tilavet etmiş ama o dikkate almamış. Almadığı için cehennemi hak etmiş. Cennete gidenler de Resul'ün davetine muhatap olmuşlar. Onlar da kabul etmişler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kendilerini cehennemden kurtarmayı, tağuta ve şeytana dost olmak ve kul olmaktan kurtarmışlar, başarmışlar ve cennete müjdesine kavuşmuşlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinizden inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetin adabı konuşmamak, mümkünse ortalıkta dolaşmamak, oturmak ve sükunetle Allah'ın sohbetini dinlemektir. Hatta mümkünse hiç kımıldamayın. Başkalarının dikkatini çekecek olan hareketleri yapmaktan sakının. Can kulağıyla sohbeti dinleyin. Hem sohbetin hem de hizmetin beraber olduğu devrede sessizce hizmet yapılırken sohbet de dinlenmelidir. Sohbet dinlerken zikir yapıyorsanız o sohbetin mahiyetini anlamak istikametinde mutlaka zikir lehine farklar vardır. Onun için sohbetleri zikirle dinlemeniz en güzelidir. Sohbette not almak, tezekküre katılmak bu işi daha ötede bir güzelliğe kavuşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Edebe riayet etmek yani adab, sevginin de bir nişanesidir ve bu sevgi Allah'a zikretmemize paralel olarak artacaktır. Sizce zikirle sevgisi artan bir insanda neler değişir?
4: O insan biraz daha masumlaşıyor, daha olgunlaşıyor, mesela karşıyı daha anlıyor.
3: Bence vücut sağlığı salır, ruh sağlığı verir. yani ne bileyim Allah'a bir adım daha yaklaştığını, cennete belki kapıları da açtığını falan öyle bir şeylerdir, bilemiyorum.
2: İmanı daha kuvvetlenir, imanı güçlenir. Zikir yaptığınız zaman çekerken bile insan kendini huzura eriyor. Kalp çarpmaya başlıyor, heyecanlanıyorsun, daha mutlu oluyorsun, daha kendini huzurlu hissediyorsun.
1: Peki sizce herkesin çok zikrettiği, birbirini çok sevdiği, Allah'ı da çok sevdiği bir dünya kurmak mümkün mü?
3: Değil. Şu zamanda değil diye düşünüyorum. Kendi yani ailenle bile kuramazsın diye düşünüyorum artık. Bırak bir dünyayı.
4: Maalesef çok zor, komşuluk yok. Hiç komşuluk yok. Karşı komşuyu tanımıyor. Yan komşuyu tanımıyor. Yani çok zor ama çok da güzel yani. Ulaşırsak çok da güzel bir şey yani.
2: Yani mümkün, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyursalar tamamen güzel, Allah'ı seven bir dünya olacak.
0: Bir misafirimiz, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa tamamen Allah'ı seven bir dünya olacak diyor. Tüm dünyanın Allah'a dost olması peygamberlerle itaatten mi geçer diye soruyor. Evet. Peygamber insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı işgal ediyor. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır ama onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesine vekaleten devrin imamı, yani peygamberin varisi olarak bulunuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her devirde beni temsil eden bir kişi Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi bulunuyor. Hadiste bir ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. O halde eğer olay buysa ne yapılması lazım? Yapılması gereken, ister Veli Resul, ister Nebi Resul, ister 7-4 teslim yaşayan Veli Mürşid, Allah'a davet ettiği zaman dinleyenlerden kim daveti kabul ederse, Allah Teala'nın verdiği söz gereğince mutlaka Şura 13'te o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Ve yoluna devam ederse ruh tesliminden sonra 7-4 teslimi yaşayan, Allah'ın dünyadayken seçilen insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef, teslimi külliyle Allah'a teslim olmak, bu noktaya gelen herkes Allah'ın emrettiği sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşır. Bütün kutsal kitaplar hidayet ve nur olarak ayetlerde yer alıyor. Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu Maide 44, İncil'in bir hidayet ve nur olduğu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Şura 52 ve Ahkâf 12 açıkça beyan ediyor. Bunların gereğini biz yerine getirebilirsek o zaman mutlak surette üst seviyede birbirini seven, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbiriyle yardımlaşan mutlu bir toplum, huzurlu insanlardan oluşan bir toplumu oluşturabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, hasretlere hürmet ve gül kokan mübarek ellerinize bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Çocuklara tasavvuf edebini nasıl öğretebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf özlemini çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunun %100 başarıya ulaşan kesimi bizim davranışlarımızdır. Davranışlarımızla örnek olabiliriz. Öğüt vermek, davranışlarımızla örnek olmak ve yapılan yanlışları sonuçlarını o kişiye belki göstermek, onu yapanın mutlak surette karşılığını Allah'tan alacağını ona anlatmak en üst seviyede bir tesir oluşturacak. Biz onlara her an tasavvufta olan bir annenin babanın davranışlarını sergileyebilmesini, onlar için kendimizi harcarsak onlar da bunun farkına varacaklardır. O zaman onlar da bizim gibi olmak gereğini duyacaklardır. Diyelim ki öğrendiniz tasavvufu ama yaşamıyorsunuz. Çocuklarınızın da tasavvufu yaşamasını istiyorsunuz. Bunun gerçekleşmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Tıpkı bu sigara içen bir baba, evladına oğlum sigara içme demesine benzer. Kendisi sigara içiyor ama çocuğuna sigara içme derseniz, bu söz o çocuğun kulağından gider, öbür kulağından çıkar. Çünkü bu söz kişi kendisi yaşamıyor. Dilden çıkan kulaktan düşer. Ama kalpten çıkan kalbe işler. Eğer baba sigarayı bırakmışsa ve sigara içmiyorsa, yani daha sigara içiyor ama bırakmışsa ve bunu hayatına tatbik etmiş, bunu başarmışsa, çocuğuna da bu yönde örnek olmak istiyorsa, o zaman hedefe ulaşabilir. Çocuklar bize bakarlar. Nasıl bir baba kendisi sigara içiyorsa ve çocuğuna diyorsa ki sakın sigara içme, sigara kötü bir şeydir, çocuk dışında bir şey demese de içinden madem sigara kötü bir şey, sen niye içiyorsun diyecektir. Dolayısıyla görüyoruz ki yine etrafımızdaki insanlara karşı sergilediğimiz davranışlar çok önemli. Öğüt vermek bu işin birinci adımıdır. Ama öğütten nasibini almayanları bekleyen şey musibettir. Kula musibet gelmez. Hak yazmayınca, hak musibet yazmaz. Kula azmayınca. Eğer kişi öğütü dinlemese, yaptığı yanlışlar sebebiyle mutlaka canı acıyacaktır. Musibete düşer olacaktır. Bunun ötesi ise musibetten ders alıp bunu hayatımıza tatbik etmek ve davranışlarımızla da içinde bulunduğumuz toplumda örnek olmak asıldır. Aile içindeyse ailede örnek olmak asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana diyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an, öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an'ın muhatabı insandır. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Sadece insan Allah tarafından üç vücutla yaratılmıştır. İşte İncil suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi yaratıyor. Fizik bedenimiz nefse, ruhun mekanıdır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, bürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bize derecat kaybettiren her şey bu afetlerden kaynaklanıyor ama bu afetlere tesir eden de şeytandır. Şeytanın afetlere tesir etmesi sebebiyle biz derecat kaybediyoruz. Başlangıç noktasında her insan için, bütün insanlar için iki tane düşman var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah Teala secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrindendir. 19 tane hasletle mücehizdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslette ruhta var. Ve insanın başlangıç 3 vücutla müteşekkil, aynı zamanda serbest irade sahibi, insanın kendi seçimi kendisi yapacak. Akıl nefsin talebine uyabilir. O zaman şeytanın kulu ve dostu olur. Akıl ruhun talebine uyabilir. O zaman Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah-u Teala yaratılış gayesi hepimizin Allah'a kul olmak ve Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Evet, bütün insanlar için Allah'ın muradı Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. O zaman hayatımızda her an ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah'a kul olur, Allah'a dost oluruz. Aynı zamanda mutluluğu yaşarız. Nefsin talebine uyduğumuz zaman şeytana kul oluruz, şeytana dost oluruz ve mutsuz oluruz. Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a dost olduğumuz zaman Allah'ın kulu oluruz, Allah'ın dostu oluruz ve mutlu oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'ın bizi iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarenin standartları içerisinde hayata başlar. Evvela ayetlerle nefs ve ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Onu görelim. Evet, görüyorsunuz ayetlerde geçen nefsin özellikleri, ayetlerde geçen ruhun özellikleri ve baktığımız zaman şerrin daima nefsen olduğunu görüyoruz. Nefs seba edilmiş,
nefs tezkiye olma emriyle emredilmiş. Nefs başlangıçta nefsi emmarededir. Nefste 19 afet vardır. Nefs ölümü tadar. Nefs berzah alemine aittir, fiziktir. Nefs azap görür yaptığı şerler sebebiyle. Nefs şer işler zulmeder. Nefs cennet ve cehennem hayatına gidebilir. Nefsin serbest iradesi var. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Nefs çift yönlü değişebilir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve nefs لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz belli bir zaman dilimi içerisinde nefsi tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşabilecek özellikle yarattık. Nefs çift yönlü bir varlıktır. Ruh ise görüldüğü gibi Allah'ın emrindendir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Şer nefsimizdendir, nefsin talebidir. Şimdi başlangıç noktasına baktığımız zaman olayları Allah'ın istediği biçimde değerlendirmek söz konusu, olayları yanlış değerlendirmek söz konusu. Olayları yanlış değerlendirenler, onlar kendilerini sevindiren bir olayla karşılaştıkları zaman ona hayır diyorlar, kendilerini üzen bir durumla karşılaştıkları zaman ona da şer diyorlar. Bu Allah'a göre yanlış bir değerlendirmedir. Allah'ın Kur'an değerlendirmesi nedir? Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Öyleyse ister bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kazandırıyorsa o kesinlikle hayırdır. İster bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane nefsin özellikleriyle hayatı yaşıyorlar. İşte 19 tane negatif özellik. Nedir? İnsanlar ayetlerden gafildir. Çünkü Nahl 78'de biz sizi hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttık. Şirktedirler Zümer 65. Küfürdedirler Sebi 20. Delaletedirler Ayet 27. Fısktadırlar Bakara 25, İsyandadırlar Yunus 12, Zalimdirler İbrahim 27, Maide 51, Cahildirler Bakara 13, Bakara 142, Fitnededirler Enfal 28, Sağır dilsiz ve kördürler, Şeytanın kulu ve dostudurlar, Sebil-i gaydedirler, dinde fırkalar ayrılmıştır, helaktedirler. Takva sahibidirler, mümin değildir, hidayete değildir, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Bu helaktedirler, aslında onu birbirine düşmandırlar yazalım inşallah. Başlangıç noktasında insanlar hepsi birbirine düşman. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi bütün kötülükler nefsimizden kaynaklanıyor. Şer nefsimizdendir. İşte şerrin nefsimizden olduğunu bildiren tam 7 tane ayet daha söz konusu. Kur'an ayetleri. Evet. Nisa 79. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Yani sana bir seyyiat ulaşırsa bu nefsindendir ama bir hayırla karşılaşırsan da bu Allah'tandır. Yani şerrin nefsimizden, seyyiatın nefsimizden hayrın Allah'tan olduğunu görüyoruz. Araf 23'te Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıktıkları zaman Allah Teala diyorlar ki Rabbena zellemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm nefsimizdendir. Yunus 44'te
اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزُمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse derecat kaybettirici zulüm nefsimizdendir. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse kötülüğü şerrin nefsimizden olduğu buyuruluyor. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu senden başka ilah yoktur. Biz nefsimize zulmettik. Kasas 16 Hazreti Musa Rabbim ben nefsime zulmettim. Bütün bu ayetler bize ister Allah Teala şer desin, ister Allah Teala günah desin, ister Allah Teala seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizden kaynaklanıyor. Ama hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Şimdi hadislere bakalım. Hadiste de sizden kim bir hayırla karşılaşırsa bu Allah'a hamd etsin, Allah'tandır. Kim hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa bu da nefsini levmesin, nefsten olduğunu söylesin. Yine ikinci hadis. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse ayetler ve hadisler bize kesin şu sonucu veriyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Veya başka bir deyimle derecat kaybettirici her şey nefsimizdendir. Derecat kazandırıcı her şey Allah'tandır, ruhumuzun talebidir. Şimdi bir başka slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. İşte şerin geçtiği ayet-i kerime İsra 83. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Nefsten kaynaklanıyor. Günahın geçtiği ayete baktığımız zaman Bakara 81'de hayır. Sandığınız gibi değil, kim günah kazanmışsa da hataları kendisini kuşatmıştı. Öyleyse günahın da derecat kaybettirici olduğunu ve nefsimizden olduğunu açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Seyyiat Rad 22'de, onlar sabırla Rablarının zatını dileyenlerdir. Namazı ikame edin, rızıklandığınız şeylerden verin ve seyyiat-ı hasenat ile savun. Belki bu ayet buraya o gün düşmemiş. Bunun yerine seyyiatın geçtiği 7 tane ayet var. Bunların başında da mesela Enam 160 geliyor. Men câbil haseneti fellehu eşru hamsaluha. Men câbil seyyiti fela iclami misna. Seyyiat orada da geçiyor. Enam 160. Ve şerrin cezası misliyledir. Seyyiatın cezası misliyledir. O ayetler geçiyor. Enam 160 burada verilebilir. Gelelim zulüm. Araf 162'de böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ister Allah Teala ayetlerde şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizdendir ve bize derecat kaybettiriyor. Yani insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan, ahirette de cehenneme götüren nefsimize tabi olmamızdan kaynaklanıyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytan bunun 19 afete %100 tesir ediyor ve derecat kaybettirici her şey ama her şey nefsimizden. İlahi iradeden kaynaklanan bize isabet eden hiçbir şeyden derecat kaybetmeyiz. Külli iradenin tesiri altında bize isabet eden hiçbir şeyden de derecat kaybetmeyiz. Sadece kendi cüzi irademizle nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte Allah Teala Bakara 256'da
Dinde zorlama yok. Serbest irade yaratmış. Katte ben üstü minel gayb. İrşad yolu ve gay yolu. İrşad yolu bize derecat kazandıran yoldur. Gay yolu da derecat kaybettiren yoldur. Kim iradesiyle Allah'a iman eder, irşad yolunu tutarsa, derecat kazandırıcı yolu tutarsa, o zaman o Ürvetül Uska'ya Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olur. Gelelim hayır kısmına. Hayır Allah'tandır, yani ruhumuzun talebidir. Muhtevaya baktığımız zaman Ali İmran 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizden içinizden hayra davet eden, maruf emreden ve münkerden neyden bir topluluk olsun. Öyleyse hayra davet söz konusu. Derecat kazandırıcı şeylere davet söz konusu. Sevap kısmına gelince Bakara 103 yerine Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini ilave ederim. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتِ سَفَى لَا يَتَكَلِمْنَا اِلَّا مَنْ اَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. Nebe 38. Gelelim hasenat kısmı. Kasas 84'te de kim hasenatta pozitif derecelerle gelirse veya Enam 160'ta aynı şekilde o mutlaka kurtuluştadır. Salihat kısmına gelince Ali İmran 57'ye baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tabir caizse bir deli bir kuya bir taş atmış, 40 ağırlı çıkaramamış. Birisi gelmiş demiş ki hayır da şer de Allah'tandır. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamışlar. Ayetler ışığında incelenmemiş ve ne yazık ki şu anda İslam aleminin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir inancın içindeler. Ayetler şerrin nefsimizden olduğunu, hayrın Allah'tan olduğunu buyuruyor. Bu durum karşısında bu dünyada huzursuz ve mutsuz olan bütün insanlar huzursuz ve mutsuzlukların sebebi kendi nefsleridir. Bu dünyada mutlu olan, ahirette de cennete gidecek olan insanlar da yine kendi ruhun talebine uymalarından kaynaklanıyor. Başlangıç noktasında insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. İşte Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا نَاسْمَهُمْ. Yani onlarda derecat kazandırıcı hiçbir şey yok, bulamıyorlar. Evet, Enfal. Öyleyse Allah onların akla etmeyen sardisi içerisinde hayır olduğunu bilse işittirir. Ama hayır yok. İşte seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, derecat kazandırıcı bir şey olmayan insanlardır. Onlar devamlı şer işlerler. O seçilenlerden de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler nefsimize uyarak kaybettiğimiz derecelerin aksümelidir. Hak şerleri hayr eyler.

ilavede maide 93, Enam 160. Evet, görüyorsunuz ki Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Şimdi Neviyel Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmektir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bize derecat kaybettiren her şey şeytanın bu hastalıklara tesir etmenin bir sonucudur. İşte 3 ayet-i kerime. Araf suresinin 9. ayet-i kerimesi. وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا اَيَاتِنَا يُظْلَمُونَ Ayetlere zulmetmeleri sebebiyle onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefslerin hüsrana düşmesi, nefsin kazandığı negatif derecelerin pozitif derecelerinden fazla olması sebebiyledir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi yine وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ bir cehenneme halidin. Kim hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana düşüren ve gideceği yer cehennem olan insanlar. Yani nefsimizin afetlerine tabi olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz ve bu dünyada mutsuzluğu yaşıyoruz. Ama Allah Teala da bize emri vermiş. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu tuzak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini unutmalarıdır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşır ve nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi mürşide tabi olmadan hiç kimse tarafından gerçekleştirilemez ve iblis denen insanların baş düşmanı, insanları İslam'ın 5 şartını tuzağını kurmuş ve İblis de diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte herkesi bu tuzağa düşürmüş. Tekasür suresinde de yine aynı şekilde Allah Teala وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّ هَاوِيَ kimin hasenat tartılığa hafif gelirse işte o haviye cehennemin en derin kuyusuna gider. Öyleyse ayetler nefsimizin bize kaybettirdiği dereceler sebebiyle cehenneme gittiğimizi söylüyor. İster Arap 9 olsun, ister Mü'minin 103 olsun, ister Tekasür suresindeki ilgili ayet-i kerime olsun, kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler fazlaysa, Tekasür suresinde değil demek ki, evet şu anda hatırlayamadım. Hayır ise, ruhumuzun talebine uyarak kazandığımız pozitif derecelerdir. Nerede ruhun talebine uyarsak mutlaka bize derecat kazandırıyor. Bu tarafımızdan öğrenmiş olduğumuz mutsuzluk üçgeni bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle oluşuyor. Kim bir mutsuzluğu yaşıyorsa nefsine tabi olduğunu bilsin. Kim bir mutsuzluk yaşıyorsa şeytanın kulu olduğunu, şeytanın dostu olduğunu bilsin ve onun sonucu olarak mutsuzluğu yaşıyor. Ama kişinin serbest iradesi var, mutsuzluğu değil mutluluğu da seçebilir. Mutluluğu seçmek istiyorsa o zaman ruhun talebine uyacak. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. İşte kazandığımız dereceler, Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde pozitif dereceler fazlaysa kurtuluştayız. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceler fazlaysa kurtuluştayız. Ve diğer ayetlerde de aynı şekilde kurtuluşta olduğumuzu Allah-u Teala bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, Neviyel Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları. Nedir ya Resulullah? O kalptir diyor. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alması, tasfiye ile tamamen temizlenmesini Allah-u Teala bize görev olarak vermiş.

0: Evet, bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki iyi doğru düzgün olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ne zaman bütünüyle doğru olur? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Afetleri kalpten temizlemenin yegane silahı zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de "Veskur ismi Rabbike fetebettele tebtile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir, şeytanın kapısını kilitleyen bir anahtardır. Ne demiştik? Şeytan insanı şerre, şeytan insanı günaha, şeytan insanı seyyiate, şeytan insanı zulme götürür. Ama Allah Teala da bunun tam tersini. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ne diyor? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, kişinin ruhun talebine uyması halinde hidayet gerçekleşir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İşte zulümden beri olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız nokta. Gerçekten de Ahzab 41'de Allah'a çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saatten fazla zikri ifade ediyor. Zikirde biz Allah'ı öne geçiriyoruz, zikirsizlikte nefsimizi öne geçiriyoruz. Öyleyse eğer biz nefsimizden yana değil, Allah'tan yana, ruhtan yana, hayırdan yana davranmak istiyorsak, o zaman zikri her şeyden öne geçirmemiz gerekir. Nisa 103'te ise daimi zikri Allah-u Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, daha doğrusu izâ kadaytumus salâte fezkurunallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zaten bir insan için dördüncü hal mevcut değil. Ayaktayken zikretmemizi, otururken zikretmemizi, yanüstü yatarken de zikretmemizi Allah-u Teala emrediyor ve bu da bizi daimi zikre ulaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Ve alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim uykudayken de zikrettiği için bire 700 kazanıyor. Ama cahil ise en fazla bire 10 kazanır. İşte 1'e 10 nerede, 1'e 700 nerede? Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Kur'an ayetleri net olarak bize bunu söylüyor. Şerrin nefsimizden olduğu, hayrın Allah'tan olduğu ve kişi nefsine uyarak şer işlediği zaman, nefsine uyarak günah işlediği zaman, nefsine uyarak seyyiat işlediği zaman, nefsine uyarak zulmettiği zaman derecat kaybediyor, huzursuz ve mutsuz oluyor, azap görüyor. Ama tam tersi, kişi ruhun talebine uyarak hayır işlediği zaman, sevap işlediği zaman, hasenat işlediği zaman ve salihat işlediği zaman derecat kazanıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. İşte İnsanlar başlangıç noktasında şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirecek yegane şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan nefsimize tesir ediyor. Şeytanın yukarı emir alemine çıkma yetkisi yok. Sadece afetlerle meşguldür. Ama kim ruhun talebine uyarsa kalpten ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde daima mutluluğu yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Sevgili kardeşlerim, şu anda insanların hepsine baktığın zaman herkes ne olmak istiyor? Mutlu olmak istiyor. Mutluluk bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve bütün mutlulukları hem bu dünyada yaşayın hem ahirette bütün cennetlerin sahibi olun. Hepinizin cennet saadetine, dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Hiç unutmayın. Şer, hayır da şer de Allah'tandır. Bu bir bidattır. Kur'an ayetlerine ve hadislere göre şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Siz bunu hayatınıza tatbik ederseniz, devamlı hayırlar işlerseniz, derecat kazandırıcı fiillerle mürşidine tabi olursanız, nef tezkiyesi ve tasfiyesiyle en üst seviyede sabikunel ahirinden olabilirsiniz. Hepinizin bu hedefe ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz felah ve hüsran. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Felah kurtuluştur, hüsran da kişinin ebedi cehenneme gitmesi halidir. Allah Teala Müminun Suresi 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelse onlar felaha erenlerdir. Müminun Suresi 103. ayet-i kerimesinde bunun tam zıttı. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Ama kimin hasenat tartıları gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer ebedi cehennemdir. Kur'an ayetlerine göre felah ve hüsran birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. Felah cenneti müjdeler, hüsran ise cehennemi işaret ediyor. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır olmasıdır. Hüsran da bunun tam zıttı. Kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması hali hüsranı ifade ediyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman 7 safa felahı görüyoruz. Birinci safa felah, Mü'min suresi 102. ayet-i kerimesinde. İkinci safa felah, mücadele 22 mürşide tabiyet noktasında gerçekleşir. Üçüncü safa felah, Şems 9'da nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Dördüncü safa felah, Haşr 9'da fizik vücut teslimini yapanlar felah ermiştir. Beşinci safa felah, Maide 100'de daimi zikrin sahipleri ulul elbab, onlar felaha erenlerdir. Tekabün 16, İhlas, onlar kurtuluşa erenlerdir ve Ali İmran 104'e göre irade teslimini yapanlar, onlar felaha erenlerdir. Ve ise felahın da tıpkı amil olmak gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı hidayet gibi, teslim gibi, rıza gibi 7 safhası söz konusu. Hüsranın da 7 safhası söz konusu. Hüsran cehennemi işaret ettiğine göre başlangıçta herkes hüsranda. Ve dikkat edin, Bakara 27'de kimlerdir hüsranda olanlar? Onlar fasıklar, misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozanlar. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte onlar hüsrana uğramıştır. Araf 9'da ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olanlar. Araf 178'de delalette olanların hüsranda olması. Tövbe 69'da dünya metaına dalanların hüsranda olduğu ifade ediyor ve Mümin 78'de batılı isteyenler hüsrana uğramışlardır ve muhakkak ki insan hüsrandadır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki kavram, birisi felaha, kurtuluşu, cenneti, diğeri de hüsranı, cehennemi ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. Allah Teala Arap suresinin 178. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُدْلِلْ فَاُولَٰئِكَ الْخَاسِرُونَ. Allah kimi dalalette bırakırsa o hüsrandadır. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامِ. Ayet-i Kerime'de insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Onlar delalette olanlardı. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir dizayn ifade ediyor. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların büyük bir kısmı hüsrandadır. Nitekim Araf 179'da hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini Allah Teala ayette açıklamaktadır. Yine Vel Asr suresinde Vel Asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. İllezîne âmenû ve amilü sâlihâti, her devirde kurtuluşa ulaşan âmin olanlar, ıslah edeceğime işleyenler, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok kıymetli ve iki tür insanla karşılaşıyoruz. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İradesini yanlış kullananlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Ama tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul edenler, onlar iradelerini Allah'ın emrettiği istikamette kullanan kişilerdir. Serbest irademiz Allah'ın katında kutsaldır, değerlidir. Biz irademizi Allah yolunda kullanmaya başladığımız zaman Allah'ın bütün kapalı kapılarını Allah Teala'nın Rahim esmasıyla üzerimize tecelli ederek açtığını görüyoruz. Şeytanın bütün açık kapıları da kapanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur. İşte Vel Asr suresinin 3. ayet-i kerimesi لَلَّذ۪ينَ آمَنُوا مَأْمَنُوا olanlar hariç. Kendisini hüsrandan kurtarabilen amenü olanların özellikleri ne? Bu suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh aleyhisselam Ya kavmi la eselukum aleyhi mala, ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah, benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bitardellezine aminu, ben bu amin olanları yanımdan kovamam. Ennehum mülaku rabbuhum, mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Onlar aynı zamanda kendilerini hüsrandan kurtaranlardır. Bu artık hüsrandan kurtulan kişi cehenneme giden birisi değildir. Hüsrandan kurtulmuşsa felaha ermiştir. Ve felaha ermenin bir dilek olduğunu Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidiyor Yunus 7'ye göre, Kehf 105'e göre, ayetlerden gafil olduğu için, Kehf 105'e göre ayetleri inkar ettiği için, Nem 99'a göre dereceleri şerler hayırlardan fazla olduğu için, Mumin 103'e göre hüsranda olduğu için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler de cennete gidiyor. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği için, Enfal 29'a göre günahlar örtüldüğü için, Nem 89'a göre kazandığı derece kaybettiğinden fazla olduğu için ve Mumin 102'ye göre cevap tartıları ağır geldiği için. Üçüncü sual, felaha erecekleri söylenen müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشَعُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir seyahat işlerse misliyle cezalandırılır. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ama kadın erkek kim hasenat, amel-i salihat işlerse onlar Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Diğerleri gene müminlerdir ama Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yer ne yazık ki cennet değildir. Cehennemdir. İnsanlar arasında dolaşan bir hürafe, kalbinde zerre kadar halde tanesi iman olan ikisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceğini, amini olanların cennete gideceğini, tavka sahiplerinin cennete gideceğini, Allah'ın rızasını kazananların cennete gideceğini, birçok kavram Kur'an'da ayetlerle açıklanmış ve onların Allah'ın emrettiği bir muhtevada kalbinde iman yerleşmişse onların cennete gideceğini, diğer insanların ise gidecekleri yer cehennem olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak takva yoluyla, Allah'a yakınlaşma yakın olmak için Kur'an'ımızla, namazımızla, zikrimizle.
3: Doğru yolda gitmek, Allah'ın emirlerine uymak diyorum.
4: İbadetten geçtiğini anlıyorum. Allah'a tevekkül etmemi anlıyorum. Ona teslimiyeti anlıyorum.
2: Ne kadar zengin olsan ol, oraya gittiğinde ameliyle beraber baş başa kalacaksın. Geri akraban, dostun, malum geri dönecek onlar. İşte o zaman iyi bir amel yapmışsan namutlu cennete yol gösterilir. Yok hayır kötü bir amelsen cehennem yol gösterilir orada. Diyecek eyvah keşke ben bunu yapmayadım. İşte, o zaman husran olacak yani.
3: Allah'a neyimiz ulaşır? Duamız. Yolunda gittiğimiz sürece hep yanımızda hissediyorum. Ama dua ettikçe hep bizden beraber, hep yardımlarımıza ulaşıyor. Çok şükür dualarımızı kabul ediyor. Ben buna inanıyorum yani.
4: Yani bütünlüğümüz ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır, Allah'ı zikretmekle ulaşırız.
1: Şöyle bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı ablam?
4: Yapalım.
1: Tamam, açalım ellerimizi. Ey yüce Allah.
4: Ey yüce Allah'ım.
1: Seni çok seviyorum.
4: Seni çok seviyorum.
1: Ben de ermiş evliyaların gibi.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi.
1: Sana ulaşmayı diliyorum.
3: Sana ulaşmayı diliyorum.
2: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Amin. Evet. Bir misafirimiz, öldükten sonra amelinle baş başa kalacaksın. İyi bir amel yapmışsan cennette yol gösterilir dedi. Yapılan güzel ameller insanların felaha ermesini sağlar mı? Eğer ameller boşa gitmediyse tabii. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amellerin hangi standartlarda boşa gideceğini bir bir ayetlerde açıklamış. Örneğin Kehf suresinin 105-104-105. Ayetlerinde Allah'ın ayetlerini melike Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gider. Zümer 65'te ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَلَلِّزَنِ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ يَا لَيْحْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olursun. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her iki halde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Daha birçok özellikleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor. Arap 147'de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilere gök kapıları açılmaz, onların amelleri boşa gidiyor. Dünya hayatının peşinden koşarların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse hüsrandadır. Böyle bir insan ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirse getirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gider. İşte Arap 146-147'de فَاَسْيُفَا اَنْ اَيَاتِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبْرِنَ اَفْلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِي لَا يَتَخِذُ سَبِيلَ وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْرَ يَتَخِذُ سَبِيلَ. Onlar gay yolu görseler onu yol edinirler. İşte bu onların Allah'ın ayetleri yalanlaması ve ahireti yalanması sebebiyle amelleri boşa giden kişiler olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ne hayır işlerse işlesin, kazandığı dereceler boşa gitmeyi mahkumdur. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İnsanın Allah'ın edep gösterdiği kolaylıkla cennete girme işlemini tamamlayabilmesi, onun doğru niyetine dair bir muhteva söz konusu. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'da innemel amali bin niyeti, ameller niyete tabidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah tayin ettiği öğretmenler, hocalar, imamlar, vaaz verenler.
5: Mürşitler bize daha bilgili, daha alim olduklarını belirtiyor.
4: Mürşit elçi olarak bize gönderildiğine inanıyorum ben. Allah'ın var olduğunu anlatan. İslamiyet'i anlatan, yani yol göstericidir bize, bir rehberdir. Uzun süreden beri gelen elçiler, İslamiyet'i yaymak için gönderilen insanlar, inananlar.
1: Günümüzde de Allah dostları var mı?
2: Bulunur mu? Hakkı var, her zaman var. Allah'ın yarattığı dostlar mesela devam değil. Zaten dostlar olmazsa Allah'ın dostları dünya çoktan bozulmuş olur. Onların yüzü hürmetine bu dünyada ayakta mesela. Eğer onlar biterse zaten biz zaten bitmiş olur. Felaketlerden kurtulmazdık. Felaketle devamlı olur.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
4: Vardır elhamdülillah.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Onları nasıl bulabiliriz? Onlar zaten kendilerini belli eder.
2: Onlar bulabilirse Allah-u Teala zaten onunla bence gizli tutmuştur. Bence şimdi onlar yüzüne. Onlar bizi görür, biz onları göremiyoruz.
0: Bir misafirimiz mürşitlerin bize elçi olarak gönderildiğine inanıyorum dedi. Mürşitler insanlara hangi konuda elçilik yaparlar? İnsanla Allah arasında insanların işini görmeleri için Allah-u Teala Resuller tayin ediyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِنْ مُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resuller kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Daveti kabul etmeyen, emirlere isyan edenler için de cehennemle uyarıcı olduklarını Allah Teala açıklıyor bize. Her devirde bu veli resullerden bir tanesi mutlaka vekaleten devrin imamıdır. Bu statüde Kur'an'ın bütün ayetleri bize şu özeti veriyor. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. O Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün veli resuller, veli müşrikler, vekil müşrikler hepsi de hidayete vesile olanlardır ve devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Müşidler, Muhlisler, Ulelbab, Muhsinler, Zahidler hepsi onlar devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ın istediği bir şey bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah'ın görevleri de iki görev tahtında vazifelidirler. Bir, insanlara yaptıkları şeyin yanlış olduğunu belirtmek suretiyle ikaz ederler. Ne yapmaları lazım geleni anlatırlar ve bunları yapanlarsa mutlaka cennete gireceğini, dünya hayatında saadete ulaşacağını Kur'an ayetleriyle açıklarlar. Her devirdeki kitapların ayetleriyle bu konuyu kesinlikle açıklarlar. Tüm kavimlerde kendisi hidayete ermiş olan, başka insanların da hidayete erdiren insanlar mutlaka vardır. Tahcet namazının kılınması halinde Allah'tan mürşit sorulursa, Allah'ın verdiği söz tahtında mutlaka Allah ona mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden sonra nübüvvet doktrini mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte nübüvvet sona erdiğine göre, veli resullük kıyamete kadar devam ettiğine göre, onlardan birisine ulaşabilmek, hacet namazını kılmak suretiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşmak, ona tabi olmak, hepimizin üzerine Allah-u Teala farz kılmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Son nefesinde bile kelime-i şehadet getirecek olan bir kişi felaha ereceği doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrardan öpüyorum sevgili Cappar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Son nefesinde bile olsa kelime-i şehadet getiren kişinin felaha ereceği doğru mudur? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kelime-i şehadet getirenler felaha erenlerdir. Ama kişi kelime-i şehadet getiriyor fakat kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bir münafıktır. Ve kurtuluşa ermesi söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinden. Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İzâ câekel münafıkûne. Birinci ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Birinci ayet-i kerime. İzâ câekel münafıkûne. Münafıklar sana geldiğinde. Kâlû neşhedü enneke lâ Resûlullah. Şahitlik edersen Allah'ın Resulü. Yani kelime-i şehadet getiriyor bunlar, münafıklar. Vallahu ya'lemu enneke Resulü. Allah bilir ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü ennel münafıkune lekazibun. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse münafık olan kişi kelime-i şehadet getiriyor ve Allah Teala da diyor ki evet, Allah sana şahitlik eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah münafıkların yalan söylediğine şahitlik ediyor. Öyleyse kalbinde bu talep olmayan kişi diliyle söylediği için zanda bulunuyor. Onun kurtuluşu mümkün değil. Son nefesinde ne yapıyor Allah-u Teala? Kelime-i şehadeti getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Bir insan kendi kendine La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o cennete gitmesi mümkün değil. Derecat kazanır ama bu söylenen sözün kalbinde olması lazım. Hangi halde Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onun kalbinin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor? Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Öyleyse kendi kendine bunu söylediği zaman cevap kazanır ama felaha ermesi için mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, ondan sonra mürşidine ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse, O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Feraha Ermen'in nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor. Ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Çok önemli, çünkü zikredersen zaten felah erersin. Zikretmezsen Allah-u Teala diyor zikreden kulun çok severim, cennete koyarım. Ama beni zikretmezse ben de ondan uzaklaştırırım.
4: Zikrin önemi çoktur tabii ki, ibadetimizin önemi çoktur tabii. Bunu Rabbim bize farz kılmış. Ona tevekkül edelim ki biz de feraha kavuşalım.
5: Zikrin önemi Allah'a yakın olmak. Yani zikrettikçe Allah'a yakın oluyorsun, her daim onu anıyorsun. La ilahe illallah çektikçe hep kalbimizi yani ferahlatıyor. Daha huzurlu oluyoruz yani. Daha mutlu oluyoruz onu andıkça.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
3: Daha iyi olur. Allah'a daha yakın, daha vicdanlı, daha merhametli.
2: Zikir yaparsa kalbi aynı parlayan ışık gibi olur.
7: Ben yani zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm.
4: Bence kötü olmaz. O Allah'a yakın olan insan çevresindekilerle eğer gerçekten ibadetini düzgün yapıyorsa, inanarak bir teslimiyetle yapıyorsa etrafıyla da iyi geçinir.
0: Bir misafiriniz, ben zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Zikir yapmasına rağmen kötü davranışlar sergileyen insanlar da olabilir mi? Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, zikir yapsa dahi, o zikrin ona bir şey kazandırması söz konusu değil. Allah Teala Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Rum 39'da Rabbimiz, insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir gibi, o da Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yaparsanız kalbinize nurları arttırmaz. Faize nasıl para verdiğin zaman Allah katında artmıyorsa, ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler, Allah onları kat be kat arttırır. Öyleyse zikrin o kişiye fayda ve sağlayabilmesi için ne lazım? 7 kalp şartının sahibi olması lazım. 7 nimetin sahibi olması lazım. 7 kalp şartı kişinin mürşide tabiyetiyle elde edilen bir sonuçtur. 7 nimet de öyle. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman ilk etapta mutluluk üçgeni içerisinde, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler, devamlı bir mutluluğu yaşar. Daimi zikre ulaşması halinde bu mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur. Zikrin nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Bu da 7 kalp şartının gerçekleşmesinde zikrin temel muhtevasına ulaşabilmemiz 3 tane iman vasıf şartı da söz konusu. Böyle bir şekillenmede başlangıçta o kişinin düşünce sisteminin onun sahip olduğu nokta önemli. Primitif seviyede bir insan ya Allah'a veya başka insanlara karşı sevgisi hakimdir veya Allah'a veya başka insanlara nefreti hakimdir. Kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o değişim içerisinde tedrici basamaklarla yavaş yavaş Allah'a yaklaşır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Özlemiş olarak hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Efendimizin himmetiyle inşallah. Muhterem Hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Felaha erecek olanlar sadece Müslümanlar mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha erecek olan sadece Müslümanlar mıdır? Tabii ki hayır. Birleşmiş Milletler'in insanlar arasında yaptığı inanç envanter araştırmasında birbirinden farklı şu an dünyada yaşayanlar arasında 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde küçük bir grup, mutlaka onlar felaha erenlerdir. Müslüman kimdir? Teslim olan kişidir. Neyini teslim edecek? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Onun Hristiyan olması, Musevi olması bir şey değiştirmez. Üç kitaplı dinde de Allah'ın dinidir. İnsanların dinlerini Allah-u Teala'dan aldıkları statü içerisinde gerçekleştirirlerse, o zaman Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da felaha erer, hedeflerine ulaşır. Yani Adem Aleyhisselam'ın öğretisi, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi, İbrahim Aleyhisselam'ın öğretisi, Musa Aleyhisselam'ın öğretisi, İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, bütün nebilerin öğretisi, bütün resullerin öğretisi, bütün veli mürşitlerin öğretisi aynı öğretidir. 7 sabah 4 teslimi içerir. Önemli olan öğrenip yaşamak ve hayatımıza tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle bunu söylüyor. İşte Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif dininin 7 safhası, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. İkinci safha mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Üçüncü safha ruhun teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber'in şeriatı. Öyleyse 7 safha şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Önemli olan onu öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Her Amut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, tövbesinden dönen bir insanın tekrar tövbe etmesi kabul olur mu? Ve yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna izin veriyor. Bir kere kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbe ile birlikte yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezki kademelerinde ona paralel ruh da yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve hidayete eriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın o kişiyi mürşide ulaştırmaması, Allah'ın o kişinin tövbesini kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırmasını garanti ediyor. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. O noktadan itibaren nefsteki 19 afet sebebiyle evet %100 değil %51 oranda azalmış ama %49'daki afet şeytanın bu afetlere %100 tesiri ve şeytanın emrindeki etraftaki insan şeytanlar, cin şeytanlar bu kişiye hep saldırı halinde onu tekrar ait olduğu yerden eski haline çevirmek için uğraş veriyorlar. Bu şekilde insan şeytan, cin şeytanın başardığı insanlar var mı? Var tabii. Kimlerde bu olur? Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa ona adeta 3 saatlik bir zikri de ikram etmiştir. O zaman bu insan şeytan, cin şeytanların tasarrufundan tekrar tövbesini bozmaması, eski haline dönmemesini kişi istiyorsa zikrini 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama kabul ederim ki bazı insanlarda oldu. Nitekim hem Nahl Suresi'nin 106. 107. 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu fıska düşenlerden bahsediyor. Hem de Rum Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde bahsediyor. O noktadan itibaren tekrar tövbe alması mümkün mü? Evet. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken delalete düşerler. İşte bu hidayetteyken delalete düşenler Allah'a tekrar bir hak veriyor. Bunlar tekrar Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbelerinin gerçekleşmesi halinde tekrar Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama bu noktadan itibaren tekrar tövbesinden dönerse o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tav ediyor. Bir daha açılmamak üzere Allah bu konuyu tövbesi kabul edilmeyen kişileri Nisa 137'de şöyle açıklıyor. İnnellezîne âmenû sümme keferû. Sümme âmenû sümme keferû. Sümme zâdû küfren. Bakın başlangıç noktasında küfür der herkes. İnnellezîne âmenû. Âmenû olmuş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferû. Sonra fıska düşmüş. Sümme âmenû. Sonra tekrar ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferu,
sümezdadü küfren. Ve küfrini artırırsa lem yekunullah liyagfir lehum. Allah onların tevbesini kabul etmez. Ve la yetim tarika yetim sebile. Artık onu mürşide ulaştırmaz, sebile ulaştırmaz. İla tariki cehenneme ulaştırır. Öyleyse yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapması lazım? Zikrini 3 saatin üstüne çıkartması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat ve 13 saat ve daha fazla zikir kişiyi zahitlerden kılar. Daha ötesi muhsinlerden 18 saat zikir. Bu şekilde zikrini arttırması gerekir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Yani dünyaya rağbet bir tarafta var, bir de züht var. Zühte çağıran, yani zikrini arttırın diyen insanlarla beraber olun. Aydın'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bazı insanlarda öfke afeti fazla iken gurur afeti az oluyor. Bir kişinin doğumdan yetişkinlik dönemine kadar nefsin afetlerinde bulunan öfke, kibir, gurur vesaire afetlerin azlığı ya da çokluğundan etki eden faktörler nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin bize anlattığı insanlar kulvara eşit şartlarda başlarlar. Her afeti 10 puanla temsil edecek olursak herkesin doğumdan manevi kalbinde %90 afet, ruhta da her hasreti 10 puanla temsil edersek doğuştan üfürüldüğü zaman ruhta 190 hasret var. Bir denge varlık olarak insan hayata başlıyor. Ama darımları birbirinden farklı. İşte o şeyi bakın gösterebilirsek derim ki kişi kin ve nefret afeti birisinde 7, diğerinde sevgi 13. Ama küfür 13, diğerinde iman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Eşit. Zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9 vesaire. Bu tip darımlar farklı ama kulvara eşit şartlar altında başlarlar. Neye göre şekilleniyor? Allah-u Teala'nın dizaynı o. Kişinin hiç kimsenin kimseye benzememesinin bir sonucudur bu. Ama kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlere tabi olur da Allah'ın garantisinde zikrini 3 saate çıkartırsa ki Allah ya zikri sevdiriyor 3 saate çıkartıyor. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. O zaman o kişinin kalbindeki afetler %51 oranında azalır. Kalan %49'dur. Ve şeytan serbest kaldığı zaman sadece %49'una tesir edebilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız diyor. Nasıl diyor? Oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte yani başka bir deyimle nefs tezkiyesi yapınız, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Kim yani dikkat edemez nefs tezkiyesi yapar. Eskiden şeytan %100'üne tesir ederken şu anda %49'una tesir ediyor. Tezkiye ile birlikte şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmıştır. Üçüncü sualardan adam bir kardeşim muhterem hocam. Huşu sahibi olma bilmem için, fizik huşu teslimi için neler yapmam, hangi yolu izlemem gerekiyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olabilmen için kalben ulaşmayı dilemen ve zikre başlaman lazım. Kişiyi huşuya ulaştıran muhteva, vasıta, emir zikirdir. Ama ulaşmayı kalben dilemeyen, hedefi belli olmayan kişi ne kadar zikrederse zikrin, asla Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin kalbine giremez. Evvelen nur yolunun açılması lazım. Nur yolunun açılabilmesi için o kişinin hedef tayini yapması lazım. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o hedef tayini yapmıştır. Hedefi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Allah da o zaman rahim esmasıyla tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılar.
Dört kalp şartının sahip olan kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi olur. Ondan sonra huşu sahibi olan kişi Allah'a mürşit gösterir. Mürşitle birlikte fizik vücut hidayeti, mürşitle birlikte nefsin hidayeti, mürşitle birlikte iradenin hidayeti, mürşitle birlikte ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayetini Allah-u Teala herkese garanti sağlıyor. Asıl olan fizik vücut hidayeti, asıl olan nefsin hidayeti, asıl olan iradenin hidayeti. Fizik vücudun hidayetinde Allah-u Teala zikretmemizi ve zikirle birlikte zikri 18 saat zikre çıkartmamızı istiyor. 3 saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti herkese Allah'ın bir hediyesidir, armağanıdır. Tevrat'ta bunu lütuf olarak Allah-u Teala açıklamış. İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye olarak aynı ifade ediyor. Ama asıl olan fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, peşinden nefsin Allah'a teslimi ve peşinden de iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimizin buyurduğu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikrini 3 saatin altına düşürmemesi, örtü altında 3 saati düşürmemek mi yoksa gün içinde yanık yaptığı zikrin 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Sevgili kardeşlerim, şartları müsait olmayan kardeşlerimize Efendimizin verdiği vücuttaki göğüsteki 7 nokta üzerinde 2000-2000-2000 örtü altında en az 14.000'i çekmesi lazım. Ama gün içerisinde yaptığı zikirlerle 3 saatin zikrin altına düşürmemesi gerekir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde o zikri 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama hedef ne? Hedef Allah'a tevekkül edip zikri arttırmak. 3'ü 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 10'u 11'e, 11'i 12'ye, 12'ye.

0: 3'e gün içinde tamamlaması lazım. Ve 3 saatin altına düşmemesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Zabar hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah şiddete müsaade etmiyor. Şiddet bir boşanma sebebi, ayrılık sebebidir. Dolayısıyla aile içindeki şiddetin olmaması lazım. Şimdi evlenen erkek üç vücut ve serbest irade aklın muhtevasının içerisinde aile hayatını yaşıyor. Onunla evlenen hanım da üç vücut serbest irade ve aklın muhtevası içerisinde olaylaşıyor. Onları karşı karşıya getiren iki tane düşmanımız var. Nefs ve bu nefse %100 tesir eden şeytan. Birisini şöyle kabul edelim. Bu erkek olsun, bu da hanım olarak. Aslında böyle bir şey de yapabilirsek daha yani. Şimdi her iki tarafın nefsi var. 19 tane afet. Darımlar farklı ama şeytan başlangıçta %100 tesir ediyor. Şimdi muhterem efendimiz, aile yapısında aile mukaddestir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenen kişi imanın yarısını temin etmiştir. Gerek kalan imanın yarısını da kendisi sağlasın. Buradan murat nedir? İmanın yarısını gerçekleştirmiştir. Bundan murat erkeğin %100 devamlı hanımını mutlu etmek üzere çalışması lazım. Yani erkek dışarıdan sorumludur, aile reisidir ve hedefi sadece hanımıyla meşgul olup onu mutlu etmek. Aile içerisinde, aile mukaddestir, mutlu etmesin. Dolayısıyla eşini mutlu ederken çocuklarını mutlu edecektir. En çok çocuklarla meşgul olan hanımdır. Eşi hanımını mutlu ederse, mutlu olan bir hanım çocuklarını mutlu eder ve mutlu bir aile huzur içerisinde bir aile saadeti gerçekleşir. Ama şeytan buna asla izin vermez. O zaman ne yapacaktır? Onları kendi alanların dışına taşıyacaktır. Yani aile reisi erkekken ona erkek Allah'ın emirlerine isyan eden bir yapı içerisinde hiç Allah'ın izin vermediği bir noktada güç kuvvet bendedir. Ben aile reisiyim, o zaman eşinin alanına hücum etmek suretiyle ona şiddet uygulayabilir. Ama bunda sadece şeytanın ekmeğini yağ sürer. Aile maişetini temin etmesi gereken aile reisi erkektir. Hanım evin içerisinde görevlidir. Dolayısıyla normal standartlarda Nisa 34'e göre Allah-u Teala aile reisi erkekse hanımın ona itaat etmesi gerekir. Ama bu itaat etmesi gereken nokta dini konularda. Nisa 34. Nasıl ki Allah-u Teala ayet-i kerimede Enam 151'de anne babanıza ihsanla davran. Ama Lokman 15'te annem babam bilmediğin bir şey var, şey koşarsa ona itaat etme. Tıpkı bu noktada da hanım özellikle Allah'la ilişkilerde mutlaka aile reisi erkekse ona itaat etmesi gerekir. Allah-u Teala Nisa 34'te itaatkar kadınlar nefs tezkiyesi yapanlardır. Ama bu bakımdan salih amel nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Ama isyan eden hanımlara evvela nasihat edilir. Sonra yataklarında yalnız bırakılır. Sonra hafifçe dövülür. Ama bu dövülmenin de Allah'ın izni olmadan sadece kişinin nefsinin tatbini bakımından Allah izin verdiğini saat 44'ten anlıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz

0: zaman Allah-u Teala asla şiddete izin vermiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı ne yapmıştır? Çarşıya gitmiş ama geç dönmüş. Ve Eyüp Aleyhisselam dönünce ben 80 değnek ona vuracağım. Allah Teala da bu dövülmeyi müsaade etmediği için ama Eyüp Aleyhisselam da yeminini yerine getirmesi lazım. Ne yapıyor? O zaman 80 buğday sapını alıyor ve bir kere eşine dokunduruyor. Böylece eminin yerine gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda Allah Teala'nın da şiddette müsaade etmediğini anlıyoruz. Öyleyse şiddet dinimizde yeri yoktur. Dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Tarafların birbirinin hakkına riayet ederek devamlı birbirlerini mutlu etmesi lazım. Allah insanlardan sadece mutlu olmasını istiyor. Ailesinin mutlu olmasını istiyor. Eşinin, evinin, hanımının mutlu olmasını istiyor. Çocukların mutlu olmasını istiyor ve mutlu bir aile içerisinde hayatı yaşamalarını istiyor. Ama mutlu bir aile demek, sorumlulukları bilen aile fertlerin herkesin ait olduğu sorumlulukları Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmesi lazım. İşte burada tekleme baş gösteriyor. Ve her konuda ifrat ve tefritte şeytan onları zorlamak suretiyle ait olduğu alandan çıkartarak onları karşı karşıya getiriyor. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki sosyal ilişkilerde davranış biçimlerinde bizden istenen devamlı başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmak demek eğer haksız bir fiil varsa %100 kendimizde görüp onu değiştirmeye çalışmak, karşı tarafı da muhatabı da %100 haklı olan sebepleriyle davranış biçimini gerçekleştirmek. O zaman her olayda ben haklıyım sen haklısın tartışmasına değil de her iki tarafta %100 ben haksızım sen haklısın ben senden özür diliyorum. %100 ben haklıyım sen haksız ben haksızım sen haklısın %100 senden özür diliyorum. Böylece birbirlerini affettiklerinde afta barışın zekatını gerçekleştirmiş olur ve devamlı barış içerisinde en güzel saadeti yaşayan bir aile yapısı oluşur. Ama şeytan buna müsaade etmiyor. Hedefi onları mutsuz etmek. İşte sevgili kardeşlerim, karşı taraf diyelim ki koca nefsine uyarak şeytanın tesir altında sarılıyor geçti. Hanımını dövmeye kalkıyor veya ona her türlü hakarette bulunuyor. O zaman hanımı ona cevap vermesi değil, karşıdaki kişi her ne kadar kendi eşiyse de o anda ona tesir eden şeytan. O zaman şeytanla mücadele etmenin silahı zikirdir. Zikre başlayacak. Ona laf yetiştirip o da orada mukavelede bulunacak değil. Allah'ın emri iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yapması gerekir. Diğer tarafta aynı şey yaparsa o zaman kavga etmeyen sulh ve sükût içerisinde birbirini mutlu eden bir aile yapısı oluşur ki İslam'da aile mukaddestir ve bu mukaddes aileyi korumak hepimizin hedefi olması lazım. Bu da ancak neyle mümkündür? Dergah hayatıyla mümkündür. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek, müşrikine tabi olacak ve ait olduğu görevleri Allah'ın emrettiği biçimde yaparsa mutlaka hedefine ulaşır. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mümin kul ile Müslüman kul nedir? Arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah Teala başlangıç noktasında Allah'ın ayetlerine iman eden herkesi teslim olanlar Müslüman olarak isimlendirmiş. İşin başı İslam, orta direği namaz ve doğru cihattır. İşte olayları bu şekilde sıralarsak kalben ulaşmayı dileyen herkes ayetlere iman eden bir Müslümandır ama Allah'ın teslim aldığı bir kişi. Yani o Allah'a teslim olmamıştır. Allah'a teslim almıştır. Ama kişi hacet namazı kılıp da müşriklere tabi olduğu zaman Allah kalbine iman yazıldığı zaman o mümindir. Ve namaz mümin miracıdır. Yani namaz deyince mutlaka kalbe iman yazılan bir kişinin namazından bahsetmeniz lazım. Çünkü Allah Resulü Es-salatu miracil mümini. Namaz müminin miracıdır. Doruk noktası da cihattır. Teslimdir. Bir ayetlere iman eden kişi Müslümandır. Allah'a teslim olmayı dileyendir. İki, mürşidine tabi olan kişi kalbine iman yazılan mümindir. Ve en üst seviyedeki zikri de gerçekleştirmek suretiyle doğru da cihattır. Yani kuldur. İşin başı İslam, kısa dili namaz, doğru cihat. Nebiyyar Sultanı Peygamber Efendimiz nefs-i eskeni gerçekleştirerek Allah beni kulluğuna kabul etti. Yani Allah Teala İslam olmamızı, mümin olmamızı ve abd olmamızı istiyor. Mümin kul, Müslüman kul ve abd kul. Bunlar hepsi ayrı ayrı safhaları ifade ediyor. E diğerleri de öyle değil mi? Mesela birinci safha kulluk. Evet. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ın kendi dizaynı bu. Ne diyor Rabbimiz? Ya yutun nefsil mutmainnetu irci ila rabbike radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. Öyleyse burada kişi yedi kademede nefs tezkesini yapmış, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış veya evet ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fizik vücutta Allah-u Teala'ya kul olmuş. Sıra böyle. Yani nefs tezkesi gerçekleşecek, tezke ile birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşacak, fizik vücutta Allah'a kul olacak. Allah'ın izniyle. Adıyaman'da birkaç muhterem hocam, Hazreti Adem'den bu yana Hanif dini yaşanıyor olmasına rağmen neden Allah babanız İbrahim'in Hanif dini diyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din toplumsal bir muhteva içeriyor. Ve dinin bütün safhalarına baktığımız zaman 7 safha ve 4 teslim itibariyle 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak gösteriliyor. Nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi diyor. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam çok halim, yumuşak, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmadı. Enam 79'da belki de Enam suresinin 76. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbim beni hidayete erdirmeseydi bu benim Rabbim dedi. Fakat 76, 70 7 tane delalet ayet başlangıçta herkes delalette ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyoruz ki bir açıklamada bulunuyor. 7 delalet ayet-i kerimesine baktığımız zaman Enam 77. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi mutlaka deretteki kavimden olurdum. Öyleyse Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka deretteki kavimden olurum. Onu hidayete erdirenin Allah olduğunu söylüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle örnek. Ama peşinden fizik vücut teslimi noktasına geldiği zaman yine hayati bir imtihan geçiriyor. Onların putlarını kırıyor vesaire. Onlar da ona ceza olmak üzere ateş atmak istiyorlar. Ama o konuda da Cebrail Selam ben senin yardıma hazırım demesine rağmen Rabbim bana kafi ve ateşe seve seve gidiyor. Allah Teala'nın onu kesinlikle kurtaracağına iman ediyor şartlar ne olursa olsun. O konuda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Evlatla olan imtihanında da örnek. Eşiyle olan imtihanında da örnek. Babasıyla yani bu açıdan baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği hayat yaşama biçiminin en güzel örneklerini üzerinde oluşturmuş, tezahür ettirmiş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette? Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. 1 2 3 tane ayet öncesinden başlarsak muhakkak ki o dininden olanlardan önemli birisi de Hazreti İbrahim'di diyor. İşte 81. Ennehu min ibadil müminin. Muhakkak ki o bizim mümin Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğdu. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Sonra diğerlerini suda boğdu. Enne min şiatille İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulu azme bilenden bahsederken ilki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa, beşincisi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, son zamanlarda savaşlar ve savaş haberleri insanlar üzerinde üzüntü ve geleceğe dair endişe duygularını oluşturuyor. Bu durumlara karşı doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkiye ait olduğu seviyede olmayınca savaş olmasa da her şeyden endişe ediyor. Ama bütün bu negatif düşüncelerden kişinin arınabilmesinin tek ölçüsü daimi zikirdir. Öyleyse biz bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayinli müşride tabi olmak ve zikrimizi gün be gün arttırmak. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şey o ki her türlü hastalığın ilacı var ama en son çare zikir, zikir, zikir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu öğrendik. Dua ettiğimiz kişiyi sevmediğimiz halde onun için dua ediyorsak Rabbimiz 40 gün sonra bizim kalbimize o kişinin sevgisini koyar mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, zaten düşman olan kişiye sen dua ediyorsan onunla düşman değilsin. Sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu, yani onda da Allah-u Teala o kişiyi ders almak suretiyle onun kalbinde de sevgiyi Allah-u Teala yer verdiğini anlıyoruz. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İnşallah uygunsa bir soru arz etmek istiyorum. İbadetlerimizi yerine getirirken şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz? Sorun bu inşallah muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamünaleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesveseyi oluşturan şeytan ve nefsimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda girişi olan daraltınız, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve şöyle buyuruyor bu başka. Yani şeytanın vesvesesinin panzehiri zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Ama nefs de vesvese verebilir. Kafir onatı, lakıl halakla insan, insanı biz yarattık. Enne na'lu ma tuvesvesu bi nefse. Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İşte şah damarımızdan bize yakın olan Allah. Yani her olayda bir kendimiz karar verebiliriz, bir de Allah'a tevekkül edebiliriz. Burada eğer ilim ve rahmeti her şeyi aşağı kuşatmışsa o zaman bizim ne yapmamız lazım? Tevekkülü devreye koymamız lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Nefsin vesvesesini Allah'a güvenle, şeytan adam onun kalbine nüfuz için istila eder. Fakat kul kalbiyle zikredince ümitsiz olur, geri çekilir. Kul Allah'ı unutur unutmaz hemen kalbini istila ederek vesvese vermeye başlar. Öyleyse şeytanın vesvesesini zikirle Ama nefsin verdiği vesveseyi de Allah'a güvenle en üst noktada mani olabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Haram Mutlukları'nın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara va'ad. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunun yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? İnsanı bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruhtur. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahlukları ile Allah arasında bir köprüdür. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. İnsanın kainat üzerindeki önemli vurgulayan en önemli faktör budur. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Allah meleklere ve iskâle rabbuke lil melâiketi ve nica'lin fil ardı halife. Ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım. İşte bu halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Ve Allah'ın ruhu sadece insanda var. Arap suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Burada size ruh verdik manasında, çünkü sonra meleklere Adem'e secde edin buyuruyor. Bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesini birlikte zikredersek وَيَسْقَلْنَا الْمَلِيكَةُ اَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَى اِبْلِيسِ yine Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsini secde ettiler. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Sad suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَاِذَا سَوَيْتُهَا وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْا لَوْ سَاجِدِينَ. Evet, şimdi işte bu ister Araf 11, ister Bakara 34 birlikte saat 72 ile çekildiği zaman meleklerin de cinlerin de mahlukatın Allah'ın imriyle kendisine secde etmesini istediği varlık insan. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. İnsanı üstün kılan 19 ayrı özellik söz konusu. Bu 19 ayrı özelliğe baktığımız zaman diğer yaratılanların hepsinden insanı üstün kılan bu 19 tane özellik devam edersek ikinci slaytımıza. Evet, 19 tane ayrı özellik söz konusu. Öyleyse Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz gerekir ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak. İster Allah'ın nebisi olsun, ister Allah'ın huzur namazına tayin ettiği imam olsun, ister Allah'ın halifesi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama risalet ve velayete gelince o meleklerden de seçiliyor, cinlerden de seçiliyor, insanlardan da seçiliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluku olan insandan ne bekliyor? Allah'ın insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Yani Allah insanı mutluluk hedefiyle var etmiş. Böyle olunca da Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehirleri bu mutluluğa sağlamaya yöneliktir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya kul olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a dost olacaktır ve mutlu olacaktır. Evet. Kul olacaktır, mutlu olacaktır. Teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha erecek, mutlu olacaktır. Allah rızasına ulaşacak, mutlu olacaktır. Amin olacaktır, mutlu olacaktır. Yani ister amin olmak açısından, ister rıza açısından, ister felah açısından, ister takva sahibi, ister hidayet, ister kul olmak, ister teslim olmak, yedi açıdan da Allah'ın sadece Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah insandan başka istediği hiçbir şey yok. Çünkü Allah insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. O yoklukta var olan zat-ı hakikattir. Üçüncü sual, insandan üstün varlıklar da olabilir mi? Tabii eğer Allah Teala üstünlüğün takva ile olduğunu biliyorsa insanlar için Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde ya eyyühennasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaile litaarafu inna ekremakum indallahi atqakum. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَفْقَاكُمْ. Muhakkak ki Allah'ın dininde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Üstünlük, görebilme yeteneği gibi, işitebilme yeteneği gibi, koku alma yeteneği gibi bir takım vasıflar ifade ediyorsa, o vasıflarla, insanlardan daha üstün vasıflarla donatılmış olan hayvanlar var, mahluklar var. Hiç, örneğin hiç kimse bir köpek kadar koku alamaz. Hiç kimse zifiri kanatta bir yarasa gibi yol alamaz. Şeytan muamelesi sizin bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi görürler Araf 27'de. Ama konu fazıllar açısından geldiği zaman işte orada fazıllar bakımından insandan üstün olan da var ama üstün kılmak, Allah'a sevgili olmak, Allah'ın en değerli mahluku olmak açısından insanın üzerinde bir mahluk yaratılmamıştır. Fazilet açısından üstün olanlar var. Nitekim İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فَضَّلْنَاهُمْ, fazilet açısından birçok mahlukatın üzerine üstün kıldık diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi insan Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst değerde olan mahluktur. Sizce insanın bu kadar değerli olmasının sebebi nedir?
2: Düşünebilen bir varlık olması.
3: Akıl sahibi olması. Bir tek yaratılanlardan akıl insanlara verilmiş.
4: Allah yaratmış.
5: Allah bütün vasıfları bizlere vermiştir, insanlara vermiştir. Bizleri Müslüman olarak yaratmıştır. Bizleri değerli kılmıştır. Rabbimin takdiridir.
1: Allah-u Teala insanı üstün kılan şeyin sadece insana verdiği ruh olduğunu söylüyor. Ve bu ruhu da hayattayken ona teslim etmemizi bizlere emrediyor. Peki sizce ruh Allah'a nasıl teslim olur?
3: İman ederek olabilir.
2: Onun yolunda harcanarak.
5: Tabii ki teslim olur. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek olur.
4: Herhalde ibadet ve ölümde bir de.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ulaştırmışlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz?
2: Yani inşallah nasip de varsa ama.
4: Çok zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, o Allah'ın bileceği bir şey. Onu bilemeyiz biz. O onun takdiri.
1: Böyle talepleriniz var mı?
4: Olamam. Zannetmiyorum.
5: Rabbimin takdiri o kadar büyük, nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağımızı ancak o bilir. Biz sadece doğru olmaya çalışırsak Rabbim her şeyi nasip eder bize.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Ne olursun benim bir ruhumu sana ulaştır.
5: Beni de dostlarının, velilerin arasına al.
0: Bir misafirimiz insanın üstün olma sebebinin akıl sahibi olması olduğunu söyleyip yaratılanlardan bir tek insana akıl verilmiştir dedi. Aklın insandaki fonksiyonu nedir? Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلُ السَّعَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ aklını kullanmayanlara azap ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimlerdir akledenler, kimlerdir akletmeyenler? Akletmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Akledenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim tebliğe muhatap olan kişi eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık, yani kimdir işiten, tebliğe muhatap olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimde görürse Rahim esmasıyla tecelli ederek onlardaki engelleri, kapalı sistemleri açıyor ve gözde hicab-ı mestura varsa onu alıyor, o kişi görmeye başlıyor. Kulaklarda vakra varsa onu alıyor, o kişi işitmeye başlıyor. Kalbinde ekinet varsa onu alıyor, o kişi idrak ediyor. Yani tamamen kişinin bir kalbi talebine bağlı olarak o kişi akledenlerden oluyor. İşte Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eren kimseler de olmadılar. Akıl insanoğlunun kumandanıdır. Ama akıl da netice itibariyle sadece bir yaratıktır. Bu aklı yaratan Allah-u Teala aklınızı nasıl kullanacağımızı size öğretmek üzere vahyi indirdim demiştir. Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim emirle ve nehilerle bizi aklımızı kullanmaya davet eder. Ama Allah kimseyi zorlamaz. Herkes aklını kullanır. Bir taraftan nefsten ulaşan negatif telkinler, bir taraftan da ruhtan ulaşan pozitif telkinler, aklın hangi iklimde yaşamışsa o iklimin şeklini alır. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Evet. İşte Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan ennekum adûn mubin ve ne yubudun azâ sirat-ı müstakim. Şeytana kul olmayın, bana kul olun diyor. İşte bu sirat-ı müstakim üzerinde bulunmalıdır. 62'de ve andolsun sizden birçoklarını delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Delalette olanlar Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet dilemeyenler, onlar akletmeyen, aklarını kullanmayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en kıymetli mahluku olan insanın Allah yolunda ilerlemesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak lazım.
4: Aracı diyeyim yani, yukarıya ne bileyim ben, ulaşmaya yani, oraya bir şekilde elçi. Onlar diye düşünüyorum.
3: Bana da şey gibi, ilim ve takva sahibi insanlar gibi geldi.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah'ın Resulleri?
5: Ben olduğuna inanıyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre değerlendirmemek lazım. Ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Değerlendirmek kesinlikle bizim haddimiz değil. Rabbim takdir eder inşallah.
4: Vallahi bu devirde pek olduğunu zannetmiyorum. Maalesef. Hiç görmüyorum öyle birini.
1: Allah'ın hakiki mürşitlerini nasıl bulabiliriz?
5: Allah'ın yolunda ilerleyerek.
3: Bunu bence biz ayırt edemeyiz de. Sadece davranışlarına bakabiliriz diye biliyorum.
4: Arayıp bulabileceğimizi de bilemiyorum ama her insanın kalbini tertemiz tutması lazım.
1: Peki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Önce Peygamber Efendimiz'i gönderiyor. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i indiriyor sayfa sayfa. Bizim önderimiz zaten var. Ancak bizim bu dünyada mürşide ihtiyacımız var. Daha doğru yollarda ilerleyebilmemiz için, dinimizi daha doğru yaşayabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var.
0: Misafir mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak gerekir dedi. Mürşidin insanlara öğrettiği ilmin muhtevasında ne var? En büyük mürşit Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala onu Kur'an'ın kendisine indirilmesi hasebiyle bütün insanlara mürşit kılmıştır. Kendi döneminde sahabeye 7 sabadır teslimi yaşattırarak onları asr-ı saadete ulaştırmış. Ve bunun önderliğinde Kur'an'ın nasıl öğrenilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan ayetlerle net olarak anlıyoruz. Evet, birinci noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah-u Teala senin vazifen tebliğdir. Öyleyse Allah'ın davetini herkese ulaştırmaktır. İşte ikinci safhada kıraat. Kıraat seçilenlere Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodudur. Seçilmiştir ama kendisine Kur'an ayetleri kıratılmasına rağmen asla ders almayan, delalet üzerine hak olan insanlar var. Tilavet ise seçildikten sonra kendisine Kur'an ayetleri kıraat edildiği zaman o kişi daveti kabul eden, kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Tilavet onun için başlıyor. Tilavetle kişi tezkiye ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani tilavet bu işin giriş kapısıdır. Ama Kur'an'ın okunması nefs tezkiyesi, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, hidayetle okunur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o artık Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişidir. Kısalar peygamberlerin kısalarını Allah-u Teala açıklıyor ve tezekkür en üst seviyede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezunluk kişinin Allah'la olan muhaveresi, konuşması, Allah'ın ona bilgi aktarması, onun da Allah'tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmasını muhtevasına alır. Yani 7 safa devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Mürşidin öğretileri 28 basamağın hepsini ihtiva eder. Başka insanları da mürşid olma istikametinde teşhis etmek, yenilemek, ilimle doldurmak, Allah'ın yardımı irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak mürşidin görevidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman hidayette olur. Tabi olmadan evvel hidayet üzeredir ama tabi olduğu zaman ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayeti başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı hale getiren sebep nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı getiren sebep nedir diyor kardeşimiz. Allah Teala herkesi İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratmış. Ve İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratılan bay ve bayan herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Teslim dinin bütün emir ve nehyleri muhtevasını alan kutsal kitaplardır. Ama her devirde kutsal kitabın kendisine indirdiği nebiler bunun kutsal kitapların ilk açıklayıcısı onlardır. Daha sonra onlar olmadığı dönemlerde veli resuller var. Kutsal kitapları insanlara öğretmekte vazifeli. İşte onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah'ın davetini kabul etmeyen kainatın en üstün mahluku olan insan hayvanlardan daha alt derekeye iniyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَبْقَوْنَ لَبِيَا لَهَمْ عَيُنُوا لَا يُبْسُرُونَ بِيَا لَهَمْ عَزَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا اُولَٰكِ كَرَامِ بَلَهُمْ اَدَلْ وَاُولَٰكِ مُ الْغَافِلُونَ Araf 179, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler, onların kulak var işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. İşte kalbi olup fıkıh etmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Kulakları olup işitmemesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Gözleri var görmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğinden. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri ondan kaldırmıyor. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden koparmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insan, kendisine verilen bu yetkiyi kendi aleyhinde kullanan bir zavallı duruma düşmüştür. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Öncelikle bir mutluluk geliyor. Ben daha önce deneyimim oldu. Çok güzel bir şeydi. İçine bir huzur doğuyor diyebilirim.
3: düşünceleri rayına oturur. Yani düzenli bir hal alır. Karmakaşık bir yapısı olmaz yani.
4: Kalbini temizletmektir.
5: Her şeyden önce onların bizden daha sabırlı olduğunu düşünüyorum. Yapanla yapmayan bir değildir. O yüzden onlar bizden adım adım önde olduklarına inanıyorum.
1: Peki Allah'ın ismini zikredenle zikretmeyen arasında ne gibi farklılıklar olur?
3: Mutlu veya mutsuz. Hani dediğim gibi düşünce yapısı çok karmaşık olan insan dışarıya daha böyle karamsar görünebilir. Öyle ayırt edebilirim anca.
4: Eğer zikir yapan gerçekten doğru ve yürekten yapıyorsa tabii ki farklar olur. Ama yapmıyorsa hiçbir fark olacağını düşünmüyorum.
5: Yapanla yapmayan bir değildir diye düşünüyorum. Ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka farklı yönlerden imtihan ediliyordur.
1: Sizce Allah'ın ismini sürekli zikreden bir insan mutlu olur mu? Dış ilişkileri nasıl olur?
2: Ya mutlu olur ki sadece Allah'ın sadece Allah ismiyle değil diğer Esma Hüsna'larıyla da zikredersek kendi sorunlarımıza da çözüm buluruz bence.
5: İnsanlar çok sıkıntılar yaşar dünyada. İmtihanımızdır. Zaman zaman varlık, zaman zaman yokluk. Tek kurtuluşumuz Allah demek. Çok iyi hissederim. Her zaman onu yanımda hissederim.
0: Misafirimiz zikir yapanla yapmayan insan bir değildir ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikir yapmadan Allah'ın istediği gibi iyi bir kul olunabilir mi? Hayır. Zikir yaptıkça salih amel işlemiş oluruz. Bunun bakiyesi nefsimizin kalbindeki yerleşen Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar arttıkça bizim Allah ile olan yakınlığımız her geçen gün artacaktır. Davranış biçimlerimiz de nefsimizin kalbinde yerleşen Allah'ın nurlarıyla devamlı daha güzele gidecek ve bizi mutluluklara ulaştıracaktır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar yerleştikçe daha güzeli ümit etmek için yeni imkanlar doğar. Artan zikrimiz, davranış biçimlerimizi düzelttikçe daha çok mutluluğu yaşamaya başlarız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Fiziksel engelleri olan insanların Allah'ın indindeki değerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fiziksel engelleri olan insanların Allah indindeki değerini açıklar mısınız diyor. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Yani bir fiziksel engelli olmak var, bir de zihinsel engelli olmak var. Özürlüler Allah'ın yerinde ibadet açısından sağlam olanlardan çok daha kıymetli bir seviyededir. Aynı seviyede bir ibadeti bir özürlü kişiyle bir sağlam kişi yapsalar özürlünün yaptığı ibadet Allah katında çok daha fazla derecat kazanmasına sebebiyet verir. Çünkü çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekir. Allah-u Teala'nın ona vereceği ihsan da nimet de diğerinden daha fazla olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri Allah'ın yolunda en çok gayret edenlerdir. Dikkat edin, fiziksel engelli olmak Allah'a yakınlığa bir engel teşkil etmiyor. Ama zihinsel engelli olmak çok istenmeyen, hiç asla istenmeyen bir şeydir. Kimdir zihinsel engelli olan insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulakları var, işitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözleri var, görmüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri var, idrak etmiyor. Yani bu zihinsel engelli olan insanlar, çünkü ister kulak, ister göz, ister kalp, bunlar sadece kulak sesleri alır ama işitme olayı beyinde gerçekleşir. Gözleri görüntüler alır ama görme olayı yine beyinde gerçekleşir. İdrak etmek de kalpte oluşur. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde Allah-u Teala'nın o kişinin işitebilmesi, görebilmesi ve idrak edebilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın da Rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranılması bir videonu Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak. Ben ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur, en sevgili

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İnsanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 28 basamaklı İslam merdiveninin davranış biçimleri açısından incelersek kısas şeriatı, af tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati içeriyor. Yani Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar irade teslimini yapan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü karnavan içinde kalınca sahabe sual soruyor, beddua etmeyecek misin ya Resulallah? Hayır diyor, Allah Teala beni dua için gönderdi, beddua için değil. Ve el açıyor, ya Rabbim onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? İrşat makamını bilmiyorlar. Birinci sual, Allah'ın bize kötülük edenlere bile hayırla mukabele etmemizi istemesindeki hikmet nedir? Fussilet 34. Allah Teala bütün insanların huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatını, peşinden de sonsuz bir ahiret saadetini yaşamasını istiyor. İşte bu sonsuz ahiret ve dünya saadetinin sembolü, alemeti farikası, dünya barışı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle ancak gerçekçi. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendinden zulüm edildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik bundan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Kötülüğe karşı iyilik yapmak Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedeftir. İstiyor ki herkes böyle yapsın, kötülüğe karşı iyilik etsin, böylece kötülüğün kökü kazansın. Bu hedefe dayalı olarak hepimize diyoruz ki, Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın bu konuya ne kadar önem verdiğini de bize ispat ediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli aşikar inkıva ederler. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Mümin'in 96 seyahati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, onlar seyahati kötülüğü hasenatla savarlar. Ve Fussilet 34, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Böyle yaparsan düşman olan kişi sana candan bir dost olur. Ama bunlara, bu kötülüğe karşı hayırla mukabele etme güzelliğine kimler ulaşır? Sabrın sahibi ve sonsuz azın sahibi olan insanlar ancak bunu gerçekleştirebilir. İkinci sual, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi nasıl başarabiliriz? Fussilet 35'te kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsin afetlerinden önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler.

0: İntikam şeytanın silahıdır. İnsanları incelediğimiz an şeytanın tarafında yer alanlar, kötülüğe karşı kötülük edenler ama şeytanın dostları iyiliğe karşı da kötülük yapanlardır. Ama Allah'ın dostlarına baktığınız zaman böyle değil. İşte şu anda ekranda görüyoruz. İyiliğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler bu ateşe çağıran imamlardır. Kötülüğe karşı, iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bu ayetlerin hepsinde kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani şeytanın dostları. Ama sevgili kardeşlerim bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler onlar da başkasını Allah'a davet edenler, onların hidayetine vesile olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik yapanlardır. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı da iyilik yapanlardır. Onların hedefinde sadece iyilik yapmak vardır. Çünkü hayır mutluluktur, şer mutsuzluktur. Kötülüğü öğreten şeytan ve avanesidir. İşte zulmanimlerle amel edenler insanlara, insanların nasıl huzursuz olacağını öğreten, zulmanimleri öğretenlerdir. Resul ve ayette ayet edenler keza öyle. Hidayeti gizleyenler, fesat çıkaranlar, delalet üzerine hak olanlar ve bütün bunlar hepsi iblisin tayfasının yaptığı kötülükleri içeriyor. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek nefsimizin afetlerini giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötülük, kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecektir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhun kalbinde de 19 tane haslet, aklın iki müşavirinden ikisinden de akla hayır talebi gelmektedir. Aklın da kararı hayır istikametinde olacaktır. Zaten bu insanlar, onlar hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikrin sahibi ulelbab, yerin göğün melekütüne Allah'ın yakın sahibi kıldığı muhlisler ve Allah'ın zatına şahit olan salihlerin hepsi, onlar hayırlarda yarışanlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabil edenlerdir. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef bu. Dolayısıyla hepimizin hayırlarda yarışanlardan olması için gayret içinde olması gerekir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kötülüğe karşı hayırla davranmanın bir sınırı var mıdır? Sevgili kardeşlerim, bir slaytımız var. Bütün kainatın muhtevasını aldığı X'ye koordinat eksenin üst tarafı, o üst düzlem Allah'ın ülkesini, alt kısmı da negatif dalgaların hakim olduğu şeytanın ülkesini ifade ediyor. Şeytanın ülkesinde olanlar, onlar Allah'ın ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan, ayetleri yalanlayan, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler, nefsin 19 afetinin daha da arttığı bir durumu ifade ediyor. Ve insanlar burada mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, Allah'ın yardımıyla ruhun teslimi, fizik muhsinlerden olmak, daimi zikir, nefs teslimi ve irade teslimiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hep mutluluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatını yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. İnsanları mutlu edeceğim dediğin zaman bir ölçü tanımak mecburiyetindesiniz. Sahanız sonsuz değildir, hudutludur. Allah'ın emirleri istikametinde yardım edeceksiniz. Allah'ın neyleri istikametinde yardım edeceksiniz. Hiçbir zaman kimseye Allah'ın nehiyleri istikametinde hiçbir zaman hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz. Yani şerde yarışmak yok. Allah Teala Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde "Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi vel udvan." Burada ne görüyoruz? Allah Teala Maide 2'de hayırda ve takvada yarışın ama günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Günah ve düşmanlıkta yarışanlar onlar şeytanın dostlarıdır. Hayır ve takvada yarışanlar ise onlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse hayır ve takvada yarışanlara Allah'ın nehyleri istikametinde hiç kimseye yardım söz konusu değil. Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesinde "Muhakkak ki gizli fısıldaşma şeytandandır. Amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir." 9. ayet-i kerimeye bakalım. Mücadele 9. Evet. Mücadele 9'da "Ya eyyühellezine amenu izâ teneceytüm felâ bil ismi vel udvân." Yani aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah ve düşmanlık, günahta düşmanlıkta Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin. Demek ki günahta, düşmanlıkta ve Resul'e isyanda. Resul'e isyan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. Ama yardımlaşacaksanız bir ve takvada yardımlaşınız. Bir ve takvada yardımlaşmak hayırda yardımlaşmaktır. Hayırda yardımlaşmak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse bir hırsız sizden bir şeyi almak için yardım istiyor. O insanı mutlu edeceğim diye ona yardım ederseniz o zaman şeytana, nefsinize ve kişinin nefsine hizmet edersiniz. Nefse hizmet ettiğiniz zaman mutlu bir insan olamazsınız. Hem onlar mutsuz olurlar hem de siz mutsuz olursunuz. Öyleyse insanlara yardımda bulunmak ancak marufla emretmek, münkerden nehyetmek konusunda olmalı. Ama fuhşiyatı ve münkeri emreden, yardım eden birisi olmamalıyız. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm dünyanın birbirine dost olduğu bir ortamı sağlamak için sadece bize iyilik edenlere değil, kötülük edenlere de iyi davranmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben Allah'a ulaşmak istediğim zaman sadece ondan rica edip dua ediyorum. Haddim olmayarak Rabbim senden bunu istiyorum diyorum.
3: Farzlar, sünnetler, tam anlamıyla bunları yerine getirmek.
4: Allah'a yar olmamız lazım. Kula kulluk etmemek lazım diyorum ben. Tek sevgili, tek yar, tek aşk Allah'tır.
5: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Yapmış olduğumuz ibadetler.
5: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Tabii ki.
5: Allah'a ulaşmak için ne yapmamız lazım?
4: Tevekkül etmeliyiz. Nasip deyip geçmemeliyiz. Kader kısmet deyip her şey bizim elimizde. Allah'a dua edeceğiz. Bol bol.
2: Allah şöyle bir şey söylemiştir. Evlat olsun, aile olsun, sevgili olsun, koca olsun, ne olursa olsun. Önce beni sev. Ben seni sevdiğini senden bir andan önce seversen, çok seversen alırım diye bir söz duymuştum. Ben çok etkilenmiştim.
5: Ölmeden önce ruhun Allah'a teslimini farz kılmış aslında. Bu konuda neler söylersin?
3: Bence tövbe etmektir bir nevi. Son huzura çıkmadan, aklın başındayken tövbe etmektir.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum.
5: Ne hissediyorsunuz bu duayla ilgili?
2: Şey gibi yani bu hani çok soğukta böyle sıcak bir şey içerisinde böyle ılık ılık böyle bir akar ya.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmayı diliyorum. Sana senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim. Kabul et inşallah amin.
0: Müsabim ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması konusunda bir nevi tövbe etmek demektir. Ruhun Allah'a dönüşü yapacağımız tövbeyle mi gerçekleşir? Evet. Allah-u Teala olayları çok net olarak Kur'an'da ayetlerle vermiş. Bu tövbe öyle bir tövbe olmalı ki kişiyi mümin kılması lazım. Bu tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi lazım. Bu tövbenin nefs tezkiyesine başlatması lazım. Evet, bu tövbe ruhumuzun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, Bu tövbe nefsimizin manevi kalbine imanın yazılması, bu tövbe günahların sevaba çevrilmesi, bu tövbe nefs eskisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu tövbenin ruhu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Böyle bir tövbe sadece bir çeşit tövbedir, mürşid önünde yapılan bir tövbe. Yani yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor bu tövbe. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe, yani mürşid önünde tövbe sona ermedikçe, hicret, seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte sevgili kardeşlerim, mürşid önünde yapılan tövbe bizi bu hedefe ulaştırıyor. Tövbe ile birlikte hicret, Allah'a hicret, seyri sülük başlıyor. Çünkü Akabit Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ اِنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّ Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a tabi olduğu zaman ona iman etti ve ben Rabbime hicret edeceğim. وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyor, önünde tövbe ediyor. وَاَنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّ Ruh da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ve ben Rabbime hicret edeceğim. İster Kur'an-ı Kerim'de hicret desin, ister tasavvuf dilinde seyri sülük, ikisi de bize aynı sonuca ulaştırıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her daim başkalarına hayırla davranan kişiler olabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İnsan içine huzur geliyor. Gerçekten hani ferahlık geliyor, huzur geliyor. Mesela karşınızdaki size bir insan kötülük bile yapsa düşünmüyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Allah var diyorsunuz. Anne Allah halleder. Ben hep öyle düşünmüşümdür bugüne kadar. Kim bana ne yaparsa yapsın. Kurban olduğum Allah'ım sana bırakıyorum diyorum.
4: Daha huzurlu olursun. Daha sevecen olursun. Sinirli, öfkeli olmazsın. Kırmazsın, hoşgörülü olursun.
3: Çok kısa zaman içerisinde yaşamış olduğum fiziksel hastalık gibi bazı sebeplerden dolayı inanılmaz bir bunalım içerisindeydim. İşin namaz konusuna geldiğinde de kılıyordum, bırakıyordum, kılıyordum, bırakıyordum. Tam manasıyla kendimi veremiyordum. Gerek vesveseden, gerek nefsimize uyaraktan. Ama bu 3 yıl içerisinde yaşamış olduğum sağlık sorunları ve ben bu süreci nasıl atlatırım diye kendi kendime oturup düşündüm ve bunun namazda, ibadette çok kolay aşılacağını gördüm, aşıldığını gördüm. Şimdi de manen inanılmaz derecede bir rahatlığım var.
5: Peki çevremizle olan ilişkilerimizi değiştirir mi zikir yapınca?
2: Bence değişir. Benim annem mesela bunun çok mutlu olur.
4: Vallahi ben çevremde ilişkilerle genelde iyi davrandığım için kötülük buluyorum ama yine diyorum Allah sen iyisini ver.
3: İnsanlar zikir yaparken de gösteriş babında yapıyorlar. Ben o zikir değil. Tam manasıyla yaşayarak Allah'ı telaffuz etmekten yanayım.
0: Misafirimiz, ben çevreme iyi davransam da kötülük buluyorum. Biz başkalarına en güzel davranışları sergilesek de başkaları yine kötülük edebilirler mi? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şey gelirse ona şükreder başına. Kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa sabreder. Şimdi genelde biz insanlar gerçekten kardeşimizin ifade ettiği başkalarına iyilik yapıyoruz. O iyilik bize dönüyor. Ama Allah Teala o kişinin derecat kazanmasını da istiyor. Dolayısıyla kader tahtında gerçekleşen başkasının bize yanlış davranışına Allah-u Teala'nın izin vermesi bize bir kötülük değil, derecat kazandıran ve nefsimizin afetinin tanınmasına sebep olan bir durumda. O zaman kardeşimiz diyor ki ben başkalarına iyilik yapıyorum ama genellikle onlardan bana kötülük geliyor. Hayır, o öyle tanımlıyor. Yani olayları yanlış değerlendirdiğimiz zaman onu kötülük addediyoruz. Birisinin bize tokat atması, her zaman Efendimizin verdiği bir tasavvufa yeni giren kişinin örneği var. Kısası tatbik eden insan, başkasının kendisine yaptığı kötülüğün arkasında Allah-u Teala'nın kendisine derecat kazandırdığını ve etkilenmesi sebebiyle de nefsin bir afetinin ona açıklandığını gözlükleriyle inceler olayı. Ama bu kişi mürşidine tabi def sezgisi yapmışsa, o zaman bunun farkına varıyor, idrak ediyor ve affediyor. Neden affediyor? İmtihan olarak görüyor ve bu imtihanda karşılık vermemesi halinde derecatın kendisine kalacağını ve daha da zikrin artması gerektiğinin farkına varıyor. Dolayısıyla olayları yanlış değerlendirenler başkalarının bize yaptığı kötülüğü negatif olarak görenlerdir. Halbuki başkası sebebiyle biz derecat kaybetmeyiz. Ya biz bir faydaya ulaşırız. Mesela kardeşiniz ben iyilik yaptım. Onlardan da kendisine iyilik gelmesini. O zaman onlardan kendisine iyilik geldiği zaman iyilik yapan kişi derecat kazanır ama muhilin muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Öyleyse başkaları sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşıyoruz. Ama bizler için bir derecat kaybı söz konusu değil. Âl-i İmrân 134'te Allah Teala fizik vücut teslimini ifade ediyor. Onlar kötü bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bize okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davran, gerisini Allah'a bırakmalıyız. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın mesele bizim davranışlarımızda. O zaman da hataları affetmek, büyüklüğünü göstermek olayı öne çıkar. Affetmeyi bilsek bize kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Üstelik onlar bizimle arkadaşlık ettikçe bizim ona karşı kin duymadığımızı, intikam almak sevdasında olmadığımızı idrak etmesi onun yeni bir düşünce standardına ulaştırır ki bu da kesinlikle onu mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Yani derecat kaybı sadece bizim kendi nefsimize uyarak şeytanın tesiri altında işlediğimiz davranış biçimlerinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizle hürmetle ve hasretle öpüyorum. Size bir sorum olacak. Sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin ve kitabın bütününe tabi olmasının kalplerinin müzeyen kılınmasıyla bir ilişkisi var mıdır? İnşallah sorun bu. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizle hürmetle ve hasretle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin, kitabın bütününe tabi olması, kalplerinin müzeyyen olması, kılınmasıyla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, هَا أَنْتُمْ هَا اُولَٰئِ تُحُبُّونَهُمْ وَلَا يُحُبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ كِتَابِ كُلِّهِ. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Hücurat 7'de وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. Ulakemur Raşidun. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Müzeyyen kelimesi tezinden geliyor. Tezin sanatı süsleme sanatıdır. Allah o kalbi süslüyor, tezin ediyor. Kişinin düşmanlarını düşmanlıktan çıkarması, sonra onlara karşı muhabbet duymaya başlaması, sonra onları gerçek anlamda sevmesi, tezinin kademe kademe gerçekleşmesiyle, yerleşmesiyle tahakkuk eder. Dikkat edin Allah'ın sahabenin kalplerini telif etmesi, sahabeyi sevmesidir. Sahabenin sahabeyi sevmesidir. Evet. Kalplerin telifi biri diğerini sevmesi manasında. Sahabenin diğer sahabeyi sevmesidir. Önceki kademedeki bir olay. Ama eğer Âl-i İmrân 119'a bakacak olursa sahabenin sahabe olmayan ve sahabeye düşman olanları da sevmesini ifade ediyor. Bu tezyin mutlak yerleştiğinin kesin ifadesidir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek tezyinin bir sonucudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe, kainatın büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hayırlarda yarışır hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Kur'an kursuna da hocalık yaptık. Orada bizim hani böyle Allah dostlarımız hani gelirdi. Hani bize güzel şeyler anlatırlardı. Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Ben her zaman böyle düşünmüşümdür. Yani ben belki eksik okurum, belki noksan bilirim, belki yanlış bilirim. Yani bir insanın hatasını düzeltmek kadar güzel bir şey var mı ya da yanlışını düzeltmek kadar?
7: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlardan birine tabi olursa bana tabi olmuş gibi olur.
4: Bununla ilgili Allah yolunda rehber, Kur'an var en büyük rehberimiz. Cüzler var, bir sürü dua kitapları var, onlardan öğreniriz. Hoca var bir sürü, yani doğru hocalar olduktan sonra dinlenir, öğrenir.
7: Manevi yolun başında olan kişi.
3: O kişi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ya biz de inşallah onun izinden gideriz.
7: Talep edip hacet namazı kılıp Allah'tan dile, olur mu? Yani Allah'ım ben de benim için tayin etmiş olduğun o mürşide ben de ulaşmak istiyorum. Beni ona ulaştır diye dua.
4: Rabbim bizim mürşidimizi ulaştırsın, hayırlı kapılar açsın. Böyle.
3: Yani kişi kimleyse, kimlerle beraberse onlarla beraber harşolunurmuş. Hani söyleyeceğim şey de inşallah biz de o yolda oluruz yani.
0: Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Herkes için mürşit gerekli midir? Evet, herkes için mürşit farz. Allah-u Teala Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e Alimran 31'de diyor ki İkütüm tühebbün Allah'a, eğer Allah'ı seviyorsanız fetebihuni, bana tabi olun. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sahabe için hidayete erdirendi. Ama onun zamanında da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler vardı. İşte bunun bir gereği olarak Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hidayete erdiren devrin imamının dışındaki diğer tüm kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi kendilerine tabi olanları devrin imamını ana dergâhına ulaştırırlar. Ruhları Allah'a ulaştıran tek bir kişi var her devirde. O devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. Bakara 151'de bu beş görevle görevli olan hidayete erdirenleri tarif ediyor. O size ayetleri tilavet eder. O sizin nefsinizi tezkiye eder. O size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini de o size öğretir. Ama Cuma 2'de kavim resullerin 4 tane görevinden bahsediyor. Ve dünya hayatını yaşarken mutlak surette yanı başımıza kolaylıkla ulaşabileceğimiz, bizi Allah'a davet eden, davete uymamamız halinde cehenneme giden ve bizi uyaran mutlaka nezir veya resul geliyor. İşte 7 sabah Kur'an-ı Kerim öğretimlerine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. 1. safa tebliğ, 2. safa kıraat, 3. safa tilavet, 4. safa tezkiye, 5. safa talim, 6. safa kısa ve 7. safa tezekkür olarak karşımıza çıkıyor. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Bütün kavimlerde, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini tilavet etsinler diye, onların nefsini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsin, onlara hikmet öğretsin ve hikmetin ötesini onlara öğretsin diye Resuller tayin ediyor. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa, delalette kalacağını da tam 10 tane ayet-i kerime söylüyor. Kur'an mürşit olarak yeter. Allah bize akıl vermiş. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir. O zaman bu kişi bunu söylemek de haşa Allah'ın önüne geçmiş oluyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı kalben dileyeni mutlaka ben mürşide ulaştırırım diyor. Yani Allah ben kendim ulaştırırım diyor. Ve bizim 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah-u Teala'nın bize mürşit göstereceğini garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sanki bunlar yokmuş gibi Kur'an mürşit bana yeter diye Allah'a iftira ediyorlar. Yaratan Allah en iyi bilendir. Allah bize akıl vermiş, herkesi kendi kendine Kur'an okuması güzel de Ancak kimin aklıyla akledebilir? Hazreti Ali'ye soruyorlar, bu aklı nereden aldın? Kendi aklımı, bir de akılsızların aklını kullanıyorum diyor. Kimdir akılsızların aklı? Akılsızların aklı, o akılsızlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hazreti Ali Allah'a ulaşmayı diliyor ve o aklı kullanıyor. O aklı da ulaştırdığı zaman onun müşridine ulaştırıyor ve bu şekilde hedefe ulaşıyor. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir diye hep uydurmalar, hep insanları tamamen yoldan saptırıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öperim. Müsaadeniz olursa bir soru sormak istiyorum. Bir insan yaşadığı olaylar hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan yaşadığı olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirir, aklını nasıl yay istikametinde kullanabilir? Sevgili kardeşlerim, hayırlarda yarışanlara baktığımız zaman kimlerdir onlar? Daimi zikrin sahibidir. Öyleyse olay ne olursa olsun, eğer olay bizi zikre götürüyorsa, ya zikirdeyiz, hoş karşılarız veya zikirde değiliz, bu sefer de zikretmeye başlarız. İşte o zaman akıl her olayda ruhun talebine uyuyor. Efendimizin her zaman bize verdiği bir örnek var. Her şey merkezinde Merkez Efendi'nin hikayesi. Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye devamlı üzülürüz. Ya da Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Bunları yaptığımız zaman bir öz eleştiriye kendimizi sağlam bir geleceğe hazırlarız. Bu bizi doğruları götürmeye, hatalarımızı önlemeye götürecektir. Onun için Allah Resulü ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Başkalarının haksız sebeplerine göre değil, onların haklı sebeplerine göre değerlendirmeyi Allah Teala bize öğretecektir. Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, görelim Mevla ne eyler, ne eylese güzel eyler. Öyleyse her zaman her şeyin merkezinde, dediğim gibi bu gözlüklerle olayı değerlendirirsek mutlaka en güzelini Allah bizi ulaştıracaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut program sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler, kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, ergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bence bütün insanların gerçek anlamda bir tarikata bağlanması lazım, bir mürşidi olması lazım. Fakat bugün çok farklı anlaşılıyor tarikat deyince. Tarikat yol demek, her insanın bir yolu olması lazım.
1: İşte tarikatlara üye olanları görüyorum, hep böyle yoldan çıkıyorlar sanki.
2: Kızım be, benim dedem var, ay babaannem varmış. Ondan sonra anneannem de o kadar Kur'an'a düşkünmüş yani. Biliyormuş, Arapçasını da biliyormuş, Türkçesini de biliyormuş. Ama hiç duymadık onlardan tarikat. Yani onun yaptıkları günahmış şimdi.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tarikat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere tarikat kavramını Kur'an ayetleri ışığında anlatacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tarikatın geçtiği Kur'an ayetlerine toptan birlikte bakalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranda tarikatın geçtiği ayetler söz konusu. Allah Teala Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. 7 tane gök katı, her gök katını birbirine bağlayan bir tarik. Tarikat kelimesi yol manasına geliyor. Tarik kelimesinin çoğuludur. Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında kesinlikle vardır. Ve geçtiği ayetler Nisa 168, Nisa 169, Müminun 17, Ahkaf 30 ve Cin 16. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanların oluşturduğu grupların hepsi tarikat adını almaktadır. Namaz kılan herkes günde 45 kere Allah'tan beni sırat-ı müstakime ulaştır diyor. Fatiha suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde geçen sırat-ı müstakim fiziki olarak insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur ve 4 bölümden oluşuyor. Allah'a ulaştıran yolun başlangıç ismi itibariyle Sebil-i Reşat'tır. İkinci kısmı itibariyle Tarik-i Müstakim'dir. Üçüncü yatay kısmı itibariyle Sirat-ı Müstakim ve Sirat-ı Rabbüke Müstakim. Yani Allah'a ulaştıran yolun gök katlarındaki adı Tarik-i Müstakim. Öyleyse eğer insanlar namaz kılarak Allah-u Teala'dan Ya Rabbim beni Sirat-ı Müstakim ulaştır diyorlarsa aslında beni Tarik-i Müstakim'e ulaştır manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Aynı zamanda birinci tarikin de üzerindedir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerinden yani tarikatlar üzerinden Allah'a davet ediyordu. Kimler tarikat üzere ise onlar tek bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Muhtelif tarikatlar var ise de sonuç bir tektir. Çünkü sadece tek bir yerden Allah'a ulaşılır. O devrin imamının dergahıdır. Öyleyse nerede olursa olsun, tarikatın adı ne olursa olsun, nerede tarikat varsa, orada tarikatın temel rüknü, mürşide tabi olmaktır, mürşit vardır. Allah-u Teala, sahabenin bu zamanın insanından en büyük farkının, tabiyet olduğunu söylüyor. Yani tabiyet Allah'ın bizler için taint-i mürşidin önünde tövbe etmek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi mürşide tabi olursa olsun, hangi mürşid önünde tövbe ederse etsin, o kişi tarikat ehli olamaz. Allah-u Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şey olduğunu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirmiştir. Kim tarikatta ise o sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşayandır ve mümin olandır. Allah Teala verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Allah'ın yolundan olmayanlar ve başkalarını Allah yolundan ayıranlar, saptıranlar cehennemin yolun üzerindedir. Allah Teala bu konuyu Nisa suresinin 168-169. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Nisa 167 ile başlarsak şunu görüyoruz. اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا لَا وَلْيَغْفِرِ لَهُمْ Allah-u Teala onları asla mağfiret etmez. وَلَا يَدِهِمْ تَرِيكَ Ve tarik-i müstakime ulaştırmaz. اِلَى tarik-i cehenneme. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlar, onlar tarik-i cehimdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar, onlar da tarik-i müstakim üzerindedir. Ve günde 45 kere namaz kılan herkes, beni tarik-i müstakime ulaştır diye Allah'a yalvarmaktadır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez, daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. İslam olmaksa tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın bir emridir. Günümüz İslam tatbikatında kalü bela günde Allah'ın bizden almış olduğu misat ahd ve yeminin din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın kolları kesilmiş durumda. Ama daimi zikir ve irşad teslim emirlerinde din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın da bacakları kesilmiş ve ne yazık ki insanlar kolları bacakları kesilen, bitkisel hayata terk edilen bir İslam statüsü içerisinde İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte zamanın evvelinde bir ecnebi devletinin başındaki şahıs bu Müslümanların elinden Kur'an'ı dillerinden zikre almadıkça bunlarla baş etmek mümkün değil. Elimizden Kur'an alınmış. Çünkü din tatbikatını Allah'a ulaşma dileği devreden çıkartmış. Elimizden zikir alınmış çünkü mürşide tabi olmak artık söz konusu değil. Ama Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. O karanlık günün sonuna geldik. Bir güneşi doğmuştur. Herkes tek bir dilekle bu dünyada hidayet güneşinin altında mutlaka sulh ve sükuna ulaşacaktır. Hepinizin İki can saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu her devirde açıklayan devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ve her devirde bunu sadece Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı gerçekleştirebilir. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in de öncesinden haber verdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama en İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte sevgili kardeşlerim, hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asır evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin de geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin ailesi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, muhterem Efendimiz, 14 asır evvelinden Resulullah'ın A'dan Z'ye kadar açıkladığı ama insanlar tarafından sonradan unutulduğu, içinde bulunduğumuz hidayet çağında Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu açıklayan devrin imamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhuyla her noktada bizi müjdeleyendir. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif din, Arapça değil İslam. Ve kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman net olarak 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İşte Kur'an'ın bütününü 4 cepheden ifade edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu, İlmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakin, 28 basamaklı İslam merdiveni ve bunun çekirdeği özü olan 7 Safa ve 4 Teslim. Bütün kutsal kitaplarda bu 7 Safa ve 4 Teslim ayetlerle Allah tarafından bizlere farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi şeklinde 28 basamak İslam merdiveni, her devirde 12 tane insanla mürşidine tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan tüm insanlara Allah-u Teala'nın vaaz ettiği, yaşamasını istediği kemalat basamaklarını ihtiva ediyor. Allah'ın muradı insanı kamil yetiştirmek. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve her şeyi enerjiyle yarattı. 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem ve bu alemlerin içerisinde her şeyin uğruna yaratıldığı eşrefi mahlukat olan insan. İşte başlangıç noktasına baktığımız zaman insanlar dünyevi standartlar içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Dünyevi hayatı yaşayanların sahip olduğu 12 tane negatif özellik söz konusu. Ama Allah'ın muradı insanları fizik, beden ve nefse şeytana teslim olsun, şeytanın hegemonyasında bir hayat yaşasın diye değil, tam tersi. Allah'ın muradı evvela
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, peşinden nefs tasfiyesiyle Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhunun kendisine öğretilmesi ve yaşanmasıyla insan-ı kamil olmasını sağlamak. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman, özellikle Hazreti Ömer ile olan arasındaki bir diyalogu şöyle ifade edebiliriz. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse imanın basamakları olduğu gibi imanın en zirve noktası hakikati, kemalatı da var. İşte o imanın kemali kamil insanda tecelli eden, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah-u Teala'nın yaptırdığını yapan, söylettirdiğini söyleyen, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bize açıklayan, Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan her devirde devrin imamıdır. Hal böyleyken 14 asıl evvelinden yine Resulullah'ın Kur'an için söylediğine bakalım. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize mi? Evet. İndirildiği günden kıyamet gününe kadar mucize-i baki olarak hep hayatta olacaktır. Kim ki Allah'ın koruması altında olan mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'i ders edinir, öğrenir, yaşar, hayatına tatbik ederse, işte onlar Allah'ın vaaz ettiği hedefe olan insan-ı kamil noktasına ulaşacak olanlardır. Gerçekten indirilen kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman, Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbaniyun 7 safa 4 teslimi yaşamış. 28 basamak İslam merdiveninde en zirve noktaya ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim onları şöyle vaaz ediyor, açıklıyor. Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde. وَمُنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden de bir ümmet, bir grup vardı ki onlar hakka ulaştırırlar ve adaletle emrederler. Gelelim havarilere. Havariler de aynı vazifenin sahipleri. Onlar da hakka ulaşan, adaletle hükmeden, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabeye. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle incelediğimiz an aynı neticeye ulaşıyoruz. Sahabenin de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'le bir bir ayetleri yaşayarak, 7 safa 4 teslimi yaşayarak, 28 basamak İslam merdivenin 28. basamağın 5. kademesinde irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. Evet, Allah-u Teala'nın sahabeyi irşat makamına tayin ettiğini açıklayan en bariz ayet Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhacirîne vel ensâr vellezîne ihtebûn bi ihsânin radıyallahu anhum ve radu anhum. Mali şöyle. O sâbikûne l-evvelîn evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, işte onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın da 12 tane insanla tabinin kendisine tabi olduğunu, böylece Allah tarafından irşada memur ve mezun konumluklarını, fevzül azime ulaştıklarını bu ayet bize haber veriyor. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Neticede şu sonuca ulaşıyoruz. Murad-ı ilahi insan-ı kamil yetiştirmek, Allah Teala'nın verdiği eğitim, kutsal kitaplarda vaaz edilen eğitim, herkesin 7 sabah 4 teslimi yaşaması, herkesin 28 basamaklı İslam merdivenine bir bir onları kat ederek en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınması
noktasına ulaşmasıdır ki irşada memur ve mezun konuların hepsi

Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasıdır. Bu ilmel yakindir. Ama ilmel yakini Allah'ın koruması altında gerçekleştiren herkes Allah'ın dostu olduktan sonra yücelme basamaklarında bir bir zikrini arttırarak 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi, külli zikirle ihlasa ulaşmak ve en son olarak iradenin teslimiyle tesbihe ulaşması ve insanın kamil olması. Evet, gerçekten bütün bu muhteva Allah'ın indirdiği bütün kutsal kitaplarda yer alıyor. Resulullah'ın şu hadisi de çok manidar. Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü, sizden sonrakilerin haberi var. O Allah-u Teala'nın yüce kitabıdır. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Yani o artık delalet gay yolunun yolcusudur. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın zikrettiği, bütün devrin imamlarının özellikle üzerine basa basa ifade ettiği dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in tüm insanların Allah'ın kendilerine vaaz ettiği hedef olan sonsuz ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşması meyanında emrettiği kutsal kitaplardaki hayatı yaşamalarını Allah Teala hedef göstermiş ve yaşamalarını istemiş. Ama insanlar şeytanın da dış tesiri altında kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerini unutarak yerine kendi zanlarını geçirmek suretiyle ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu zanların tümüne birden emaniye diyor. Emaneyi devreye koymak suretiyle hakikatleri, Allah'ın vaaz ettiği hakikatleri tamamen unutmuşlar. Ve artık Allah'ın dini insanlar tarafından yaşanmıyor. Yaşanan din kendi babaların dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala genel manada hepsini bu şekilde ifade ediyor. Gelin Allah'ın indirdiğine ve Resul'ün açıklamalarına tabi olun dediğimizde Maide suresinin 104. ayet-i kerimesi, onlar biz babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Allah Teala cevap veriyor. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Öyleyse sevgili kardeşim, dinin iki kaynağının bir tanesi Allah'ın kitabıdır diye de bu kitapla hidayete eren 7 sabah 4 teslim yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. İşte Resulullah'ın hadisine bakıyoruz. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Sonuçta Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip diye iki kaynağı net olarak anlamamız gerekiyor. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de bu kitabı her devirde açıklayan devrin imamı Allah'ın Resulü. Sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hayrikum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadisini insanlar neye dönüştürerek tamamen asli mecrandan saptırmışlar? Sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmektir. Veya bir adım ötesi, sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyan ve bu tecvidle okumayı öğreten kişidir.

Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman eğer en hayırlımız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak ve öğretmek olsaydı o zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in en hayırlı olması söz konusu değildi. Halbuki o alemlere rahmet olarak gönderilen, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım. Mürşitlerin hası olarak Allah tarafından Kur'an'da kendisi zikredilen Allah'ın Resulü nübüvvetin son halkasını teşkil ediyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona eren şer'i vahidir. Ama vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Evet, İnsanların bir kısmı baş gözleri kör, kalp gözleri de kör olacaktır. Ama kıyamete kadar hep Allah'ın zatını görenler, Resulullah'ın da hadiste zikrettiği, kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bu ümmet, kıyamete kadar var olacak bu ümmetin başında Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve idir ruhunu açıklayan devrin imamı hep olacaktır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 151'de Allah Teala kema ersalna fikum resulen minkum. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Yettu aleykum ayatuna. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yuzekkiküm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Kitabe. O size kitabı öğretiyor. Ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum alem tekunu ta'lemun. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in şekillendiği ayet bu ayet. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını okumak ve öğretmekse en hayırlı olan, o zaman bu ayete ne diyecekler? Bu ayet ki Resulullah'ın Allah tarafından kendisine tevdi edilen, farz kılınan 5 görevinden bahsediliyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet de kıyamet gününe kadar devam edecektir. İşte özellikle İnsanların dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için, kendi zanlarına tabi oldukları için, emaniye bilgilerle insanlara din öğrettikleri için, insanlar tamamen Kur'an'dan kopmuş, dinden uzaklaşmış, artık insanlar için din bir mutluluk kaynağı değil. Kutsal kitaplar bir mutluluk kitabı olarak öngörülmüyor. Halbuki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği temel hedef, İki cihan saadeti mutluluktur. Mutluluk dünyayı zevklerle yaşanan bir olay değildir. Üç alemde kavganın tamamen bittiği, sırf ve sükun halinin daimi yaşandığı bir muhtevayı ifade ediyor mutluluk. Evet, insanlara bakacak olursanız, başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuzluk halini evvela ifade edelim. O slaytımızı gösterelim, mutsuzluk. İnsanlar neden mutsuz? İnsanlar nefs ve ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. İnsanlar diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinde birbirine zulmettikleri için huzursuz ve mutsuz. Ve insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen, şeytanın kulu olan bir hayatı yaşadıkları için huzursuz, mutsuz. Ama Allah Teala katından gönderdiği hidayetçilerle, özellikle irşada memur ve mezun kıldığı dinin ikinci kaynağı olan Allah'ın Resulleriyle, Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek, ruhun teslimiyle %51 mutluluk, fizik ucun teslimiyle %81, nefsin teslimiyle %100, iç dünya mutluluğuna ulaşırlar, nefs ve ruh arasındaki kavga tamamen biter. Dünyadaki mutlulukta yine nefs ve ruh arasındaki kavga %51 oranında tamamlanmıştır.
bu insanlar uzlaşma noktasında birbirlerini affeden, asla intikam almayan bir statü içinde hayatını devam ederler. %81'de ise sahip oldukları o mutluluğu, güzelliği başka insanlarla paylaşma noktasına ulaşmışlardır. Ama asıl Allah'ın dinden muradı yardımlaşmadır, yardımlaşmadır, yardımlaşmadır. Muhterem Efendimiz'in her zaman bize açıkladığı üç oda hikayesi var. Ne diyor? Yeni tasavvufa giren kişi müşriden aldığı ilk emri tatbik etmek üzere emir alıyor ve birinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat atıyor. O da aşk ve şevkle ona karşılık veriyor. Kısası tatbik ediyor. Müşriden anlatıyor. Tamam diyor evladım. Şimdi ikinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at. Onu atınca o ikinci odadaki şahıs ne yapıyor? Nefs eskesini yapmış. Karşılık vermiyor, affediyor. Onunla ulaşıyor. Tamam diyor, bu Rabbimden bana bir imtihandı. Ve hiçbir zaman intikam almıyor. İkinci etapta bir şey daha söylüyor. Muhakkak ki sana karşı bir hatam vardır. O onun günahın kefareti. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine git bir tokat at. Onu attığı zaman üçüncü odadaki şahıs bir nevi artık Allah tarafından irşada tayin edilecek olan konumda birisi. Evladım diyor, benim ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak yine sana karşı mutlaka bir hatam var. Bana hatamı söylersen kendimi düzeltir ve bütün bunlara rağmen ben senden af diliyorum. Rabbimden af dileyeceğim. Ama asıl konu şu, üçüncü odadaki şahıs şunu söylüyor. Bundan sonra hangi konuda bir yardıma ihtiyacın duyarsan ben her zaman hazırım. İşte biz insanların birbirine karşı düşmanca, birbirini hasetle, birbirlerini rencide ederek, birbirlerini aşağılayarak bir hayat yaşamaları değil, tam tersi Allah'a dost olarak birbirimizi yüceltmemiz, birbirimize yardım etmemiz için Allah Teala bu hayatı bize vaaz etmiş ve nasip etmiştir. Öyleyse son noktada herkesin birbirine yardım ettiği, asr-ı saadetin yaşandığı bir duruma herkesin gelmesi. Mümkün müdür? Evet, kapılar sonuna kadar herkese açıktır ve hakim olan da Allah'tır. İnsanlar nereye giderse gitsin Allah'ın mülkündedirler. Hepsinin üzerinde 4 tane melek vazifeli. Yaptıkları her olayda muhatap daima Allah'tır. Allah daima adaleti tecelli ettirir. Ve kim ne yaparsa yapsın, zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Ama muradi ilahi de yardım noktasında hem zalime yardım etmek hem mazluma yardım etmek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz deyince, vakti gelince onu anlayacaksınız. Zalimin zulmünü azaltmak da görevinizdir. Evet, Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kurulan Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna mazhar olan ve yaşayan kişi şunu kesinlikle bilir ki kendi vazifesi Allah'a davet etmek yetmez. Kur'an'ın bütününe tabi olmak yetmez. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kurulan sahabenin hepsi Allah'a davet edenlerdi. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir lafzı ve 7 ruhunu yaşayarak hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ın müstakim yolu, işte o bu bizim yolumuzdur. Yetmez. Aynı zamanda Allah'a teslim olanlardı. Bakara Suresi'nin 136. ayet-i kerimesinde Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâtun nebiyyine min Rabbihim la nufarriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimûn.
Kısacası ayetin sonunda biz ona teslim olanlarız. Sahabenin hepsi 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 26. basamakta nefslerini ve 28. basamağın 4. kademesinde de iradelerini Allah'a teslim etmişler. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmuşlar. Teslimi külli ile Allah'a teslim olan Kur'an'ın 7 ruhunu yaşayan sahabe, acaba sosyal hayata birbirine karşı davranış biçimleri nasıldı? Allah Teala bunun da cevabını veriyor. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde. Ha entuma ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. Sizler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Evet, sahabenin hepsi kitabın tamamına iman eden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden, asıl saadeti yaşayan bir topluluk olarak insanlık tarihine geçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onları bize bugüne projekte ederek siz de sahabeyi örnek alın. Siz de bugün yaşayan insanları olarak iki cihan saadetini yaşayın, asr saadete ulaşın. Ne ile? Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhuyla. Evet, Allah Teala Hicr suresinin yanılmıyorsam 96. ayet-i kerimesi veya Hicr 87'de Allah Teala şöyle diyor: "Lekad ataynaka sab'an minel mesani vel Kur'anil azim." Andolsun ki sana mesani ikinciden yedili olarak Kur'anil azimi verdik. Yani ne demiş oluyor bu ayet-i kerimede? Sana bir Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu. Kur'an'ın lafzı, manası ayetlerin Arapça manasını, muhtevasını alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Arapça manasını ihtiva eden lafzi manadan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'de yedi ruhu var. Ve bu yedi ruh velayet makamlarına bir bir gerçekleşir. İşte Bakara 151'de verdiğimiz ayetlerin tilaveti kişinin mürşidine tabi olma noktasına 14. basamağa kadar olan bir muhtevayı ifade ediyor. Görüyorsunuz ki bu ayetlerin tilavetinde asıl mana ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederse onun ameli boşa gider. Bu kişi hangi ibadetin sahibi olursa olsun, ameli boşa gidenlerin daima günahları sevaplarından fazladır. Ve günahları sevaplarından fazla olan bu insanların Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bütün insanları cehenneme gitsin diye değil, tam tersi herkesin cennete girmesi ve cennette de değil en üst noktada dünya saadetinin yaşamasını da hedeflemektedir. Hedef insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İnsanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasının temelinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Nefs tezkiyesiyle kişinin Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasına ulaşmasıdır. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahları örterek ona birinci kat cenneti, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ikinci safhada Allah Teala ona cennetil firdevsi ve kim 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a teslim ederse cennetil hult olarak 3. kat cenneti Allah Teala onlara garanti ediyor. Hibe ediyor, hediye ediyor. Bu herkese açık olan bir kapı. Sadece Allah kendilerinden kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor sevgili kardeşlerim. Ama asıl Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu velayet makamlarında gerçekleşti. Bu da nefs tezkiyesinin ötesinde nefsin tasfiyesini muhtevasına alıyor. Evet, kim ki fizik vücut teslimine ulaşırsa o nefsin manevi kalbinde %81 fazlı ikame etmiştir, yerine getirmiştir. Yani %81 oranında karanlıklar kalbinden tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçiren bir insandır. Ama murad-ı ilahi kalbin %100 temizlenmesi.
Daimi zikre ulaşması o kişinin. İşte daimi zikre ulaşan insan velayetin 26. 28. basamağın 26. basamağında bu gerçekleşmektedir. Fena kademesinde Kur'an'ın birinci ruhu, beka kademesinde ikinci ruh, züht kademesinde üçüncü ruh ve fizik vücut tesliminde muhsinler kademesinde Kur'an'ın dördüncü ruhunu o müktesebatına almıştır. Beşinci ruh nefsin teslimiyle hikmet noktasına bizi ulaştırmaktadır. Altıncı ruh ihlasta yine hikmeti muhtevasına alır. Ve kim ki seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, Allah'ın verdiği kelimelere tövbe-i nasuh gerçekleştirirse, o zaman o kişi Allah Teala salaha geçirir ve salahın birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademede mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademede de iradenin teslimi. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, Allah Teala kimde bu liyakat seviyesini görmüş, onu tesbihe ulaştırmışsa, Allah Teala ona zatını da göstererek kalbini de 19 kademede müzeyyen kılarak onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte sahabenin hepsi bu statü içerisinde, bu yarışık sistem içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini yaşayarak Allah'ın zatını gördükten sonra Allah tarafından hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Resulullah'ın ifade ettiği kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk, bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ümmetin içerisinde sahabenin kendisi de vardı. Ama diğer inanç gruplarından da küçük gruplar bu ümmetin içerisinde yer alırlar. Hep daima insanlara Allah'ın dinini anlatırlar. Ama dıştan insanların baş düşmanı iblis de allem eder, kallem eder. İnsanlara vaaz ettiği tek hedef onları dinin iki kaynağından uzaklaştırmak. Kutsal kitaplardan uzaklaştırmak. Allah-u Teala'nın her devirde o kutsal kitapları açıklayan devrin imamından onları uzaklaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün çokça etrafımızda gruplar görüyoruz. Onlar da ne yazık ki 7 sava 4 teslimden bir haberler. Ulaşmayı dilemek hak getire. Mürşide tabiyet olsa da olur, olmasa da olur. Yani bir farz hükmünde değil onlar için. Halbuki bütün bu söylediklerimin hepsi 7 safanın 7'sini de Allah-u Teala farz kılmış. Hem Tevrat'ta farz kılmış, hem İncil'de farz kılmış, hem de son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 safanın 7'si farz. Farz demek Allah'ın emri demek. Allah'ın emri demek o emre itaat edip o emri yerine getirmek. Yani her noktada Allah'ın gösterdiği hedefe adım adım yaklaşmak ve sonuçta 7. safhada da iradeyi teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur sevgili kardeşlerim. Bu kolay değil, daha doğrusu zor değil, çok kolay. Zaten Allah'a dost olmak bir dilektir. Yunus'un ifadesiyle binene düğün ermek. Zor gibi görünen fizik vücut teslimi de o da eğer kişi Allah'tan daima yardım isterse, Allah'a sığınırsa, Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında bir muhteva içerisinde Allah'ı vekil tayin ederse, onun da Allah'ın gerçekleştiğini görecektir ve diğer kısımlar zaten otomatik olarak bu mümkündür. Ve böylece velayet makamların 7'sinde de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da muktesebatına alarak, hayatına alarak, yaşayarak, tatbik ederek Allah tarafından Allah onları öğretmekle vazifeli kılacaktır. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve 7 ruhunu açıklayan, kısacası Kur'an tefsirini yapan o görevin sahibi devrin imamıdır. Bu dönemde de ideal çağında bu görev devrin imamına verilmiştir. Anlattığımız bu çerçevedeki bütün muhteva, bütün güzellikler biz devrin imamı muhterem efendimizden öğrendik.
idrak edebilmemizi sizinle açıklıyoruz bu kısa konferans içerisinde. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. başarı, kişisel gelişim geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiye ile, daha sonra tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah ve Resulü emrettiği biçim ve boyutta nasıl hizmet edebiliriz? Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım, aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesine kapılıyor. Bu bir doğru düşünce midir? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmak istiyorum. Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Ve yine Muhterem Efendimizin sahabeyi diğer sahabenin diğer kardeşlerini kendisinden nasıl öne geçirdiğini anlatan bir kıssası var. Savaş meydanında Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan kişilerin arasında dolaşırken birisi yaralı olan birisi su diye bağırıyor. Hemen Hazreti Ömer ona koşuyor ve matarasındaki suyu ona uzatmak üzere veriyor ama bir ikinci kişi daha su diyor. Birinci kişi o suya en çok ihtiyaç içinde olmasına rağmen hayır git o kardeşime ver diye buyuruyor. Daha sonra İkinciye giderken bir üçüncü kişi suluyor. Bu sefer ikinci kişi de ya Ömer bana değil ona ver. Bu kısa bize dışımızdaki kardeşlerimizi daima kendimizden öne geçirtmemiz halinde sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Öyleyse kardeşimizin sualini Allah ve Resulünün emrettiği biçim boyutta hizmet edebiliriz. Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım. Aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesi doğru değil. Paylaşımcı olmak, bir ve beraber olmak, yardım etmek ve daima birbirimiz için yaşamak. İşte doğru olan budur. Elbette Allah Teala herkesin kalbindekini biliyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Sadece bir kişinin sorumluluk alması, onun mutlu olması öteye götürmüyor bizi. Yine daha evvel Efendimizin anlattığı bir kıssa, bir zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılı. Öyleyse aramızda hangi kardeşimiz olsa olsun, onu da Allah'ın mukarreb kullarından kılmak için hepimiz bir gayret içinde olmalıyız. Bu da ancak birbirimizle paylaşımla, yardımlaşmayla ve özveriyle gerçekleşebilir. İşte kardeşlerimizin arasındaki dayanışma böyle olması lazım. İsparta'dan bir kardeşimiz hocam Bakara suresinin 286. ayetinde geçen Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize yükleme. Ağır yük yükleme. Sevgili kardeşlerim böyle değil. Rabbimiz bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimsenin üzerine ağır yük yüklemiyor. İnsanlık tarihi boyunca bunu görmek mümkün değil. Din kolaylıktır. Din özgürlüktür. Din gönül ölçüsüdür. Dinde bir zorlama, bir ağır yük söz konusu değildir. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cahidu fillah hakka cihadi hoşta bakım bir yakın cihatla cihadin o sizi seçti. Ma ceale aleykum fiddini min haraç. Dinde size bir zorluk kılmadı. Bunu şöyle de ifade ağır bir yük yüklemedi. Millete ebiküm İbrahim, babanız İbrahim'in dini. Huve semâkûn müslümîne min kabli ve fiyâzâ. Şimdi de ve bundan önce de size İslam ismini o verdi. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnü şuhedâ'yı alennâz. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Buradaki Resul, devrin imamı olan Resul. Resul bütün insanlar üzerine şahit. Neyle? Devrin imamının ruhunun onların başlarının üzerine gelmesiyle. Tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Müşid'in kalp gözü, beşinci şahit Arşiptan melekler, altıncı şahit Kiremen Katibe Melike, yedinci şahit amel defteri. Öyleyse burada Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bizden öncekiler kimlerdir? İnsanlık tarihi boyunca Allah-u Teala bütün insanlara dini tebliğ etmiştir. Tasarrufunu aldı devrin imamı ile. Ve dini yaşayanlar söz konusu. Ve Allah-u Teala'ya talepte bulunuyorlar. Evvelkilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. İnşallah. Unuttuysak, hata yaptıysak bizi muazze etme. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yani bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bizim bize de yükleme. Yani bizden öncekilere yüklediğin gibi. Evvelki Allah'ın sünnetinde bir değişme yok. Dinde bir zorlama yok. Bizden öncekiler, Adem Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Nuh Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İbrahim Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Musa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İsa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar vesaire, dini yaşayanlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, hayatım boyunca stresli, kaygılı bir insan oldum. Yoğun çalışıyorum ve kendimi bildim bileli işlerimi yetiştirebilecek miyim diye stres yaşıyorum. Bu konuda rahatlamak için neler yapmalıyım? Her şeyden evvel Allah'ın işini yaparsan ki biz insanlar için birinci derece sorumluluğumuz Allah'a karşı. Bizi yaratan Allah'tır. Bize hayatı veren Allah'tır. Yaşatan da O'dur. Öldüren de O'dur. Elbette İnsan sosyal bir mahluktur. Çevresindeki diğer insanlara karşı görevleri vardır ama en üst seviyede görev Allah'a karşı olan görevidir. O zaman Allah'a karşı olan görevini yerine getirirsen, misakini, ahdini, yeminini ve en son iradenin teslimini gerçekleştirirsen, o zaman bu stresin olması söz konusu değil. Ama sen bu yapa geldiğin dünya işini Allah'ın önüne geçirirsen o zaman stresli bir yaşam söz konusu olur. Allah-u Teala bize stresli bir hayatı yaşayalım diye değil, mutlu olalım. Hem ahiret hayatında cennet hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşayalım diye bizi yaratmıştır. Bu konuda rahatlamak ve mutlu olmak için neler yapmalıyım? Eğer ruhunu Allah'a teslim ettiysen fizik vücut teslimi için harekete geç ve gerekeni yap. Eğer onu yaptıysan nefsinin teslimi için yap. Zaten bunları yaparsan daimi zikrin sahibi olursun ki daimi zikrin sahiplerinde sonsuz bir dünya mutluluğu söz konusu. Stresli bir olayı yaşamak mümkün değil. İkinci suali, Allah'a tevekkül etmek söz konusu olduğunda bazen şu düşünce aklıma geliyor. Allah her şeye kadir ama sen onun yardımlarına layık mısın? Layık olmadığımı düşünüp tevekkül etmeyi başaramıyorum. O zaman dua edeceksin sevgili kardeşim. Yani Allah'a tevekkül edeceksin. Layık değilsen, Ya Rabbim beni o liyakat seviyesine ulaştır ve bu istikamette Allah'a tevekkül et. Yani tevekkül Rabbe en üst seviyede güvenmek, yani Tevekkülün en üst noktası kişinin kendisini defterler silmesidir. O zaman Allah her şeye kadirdir. Olayını devreye alarak, Allah'a tevekkül ederek gereken gayreti göstermelisin. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, mezhepler var mıdır? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize anlattığı Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir devrin imamı vardır. Devrin imamı ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nevi Resul'dür. Onların olmadığı devrinde Veli Resul arasında seçilen vekaleten bir devrin imamı vardır. Asaleten devrin imamlarına Allah-u Teala şeriat kitabını vermek suretiyle Nebi Resul olması hasebiyle de o Resullere o şeriat kitabını açıklattırıyor. Ama Nebi Resul'ün olmadığı dönemlerdeki vekaleten devrin imamları kendinden önce Nebi Resul'e gönderilen şeriat kitabıyla amel ederler. Onları yaşarlar ve öğretirler. İşte eğer bir mezhepten bahsedeceksek, Kur'an mezhebi var, devrin imamının üzerinde bulunduğu yol var. Her devirde devrin imamı bir kişi, insanların ona ulaşması imkansız diye düşünebilirsiniz. Onun için Allah-u Teala her kavimde veli resuller tayin etmiş. Veli resuller de yeterli düşünmeyebilirsiniz. 7 sabah 4 teslim yaşayan her milletin içinde veli mürşitler var. Onlar da yetersiz diyebilirsiniz. Salihler var, muhlisler var ve ulul elbab var. Bunlardan sonra muhsinler var ve zahitler var. Bunlar hepsi nebilerin varisleri olarak yer alıyor ve devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer bütün saydıklarım hidayete vesile olanlardır. Hidayete erdirenin mezhebi, hidayete vesile olanlar da öğretiyi hidayete erdirenden alması hasebiyle onlar o mezhebi taşırlar o zaman. Kur'an mezhebi söz konusu, diğerlerine ayrılıklara müsaade etmemeliyiz. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Ama burada şu anda gereksinim tatbikatın için söylenenleri ifade ediyorum. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dört mezhep hak diye söylerler. Bu mezhebin içerisinde yer almayan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi değilse onlar kurtuluşta değil mi? Elbette kurtuluştalar. Herkes Allah-u Teala'nın kitabıyla amel etmesi gerekir. Ve Kur'an mezhebi var. Kur'an'ı açıklayanların dini yaşaması var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali her gün hacet namazı ile fizik vücudumuzun teslimini ve iştiyakımızın liyakatımızın artmasını istediğimizde acele mi etmiş oluyoruz? Bu konudan hayır yapabilirsiniz. Güzel bir şey de yapmış olursunuz. İkinci suali etrafımızdaki kişiler bizim ibadetlerimizi yapmamıza, sohbetlere katılmamıza engel oluyorsa ve bizimle mücadele ediyorlarsa bu durumda ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim her zaman bu tip olayları yaşarsınız. Ama önemli olan onları da kırmadan hedefimize ulaşabilmek için devam edebilmek. Bu konuda onlara öfkelenmeyeceğiz, onlara küsmeyeceğiz, onlara kırmayacağız. Onlarla da bir uyum halinde olarak yolumuza devam edeceğiz. Onların da bizim üzerimize hakkı var. Bu konuda Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kaç tane dersimiz varsa hepsine çalışmak ve imtihanı o şekilde geçmek. E şimdi biz sadece sohbetlere gidiyorsak ama etrafımızdaki insanların da üzerimizdeki hakkını yerine getirmiyorsak bu da olmadı. O halde en üst seviyedeki Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Yaşat makamına karşı sorumluluğumuz var. Aile fertlerine karşı sorumluluğumuz var. Çevremize karşı. Bütün bunların hepsini en üst seviyedeki gayretle yerine getirmenin mütevazi içerisinde hayatımıza devam etmeliyiz. Ama bizimle mücadele edenleri de kırmadan, dökmeden onları da Allah'ın yolunda onların da seferber olması, gayret göstermesi istikametinde ikna edici örnek davranışlar sergilemeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bir sualim olacaktır inşallah. Bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazım ve tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem hocam Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır değildir. Tecvitle okuyanlar onları tebrik ediyoruz. Bir güzel iş yapıyorlar. Ama tecvitle okumayanlar da okudukları Kur'an-ı Kerim'den asgari derecatı alırlar. Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde beyan ettiği bir hakikat var. Andolsun ki Resullerimize beyinelerle açık deliller, ispat vasıtalarıyla onları gönderdik ve onlarla birlikte beraber kitabı ve mizanı indirdik. Kitap Kur'an-ı Kerim. Mizan da bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emir ve nehilerin onlara yapılması ve onlara uyulması halinde kazanacağımız derecatı bildiriyor. İnsanlar arasında adalet hükmetsinler diye. Kitabı Allah-u Teala Nevi Resullere gönderiyor. Nevi Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitaplarıyla hükmediyorlar. Mizan da bu Kur'an'daki emirlerin yerine getirilmesi, yasaklara uyması halinde hangi derecatı kazanacaksak onlar da mizanın içinde yer alıyor. İşte eğer olay buysa o zaman her Kur'an okuyan kesinlikle asgari derecatı kazanır. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz tevcitte Kur'an okuyan hayırlıdır dememiş. İnsanlar Resulullah'ın şu hadisini "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyan ve okumayı öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhu var. Ve yine Resulullah ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İki hadisi birleştirecek olursak Mehdi Aleyhisselam'ın neden en hayırlı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasını ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Ama Mehdi Aleyhisselam okuma yazması Arapçayı bir tahsili yok. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ama okuma yazması yoktu. İşte ayet-i kerime. Ankebut 48, 49, 48 daha doğrusu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu eline yazmıyorsun. Peygamber Efendimiz'in okumasının yazması yok. O zaman Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yok. Tecvitte okumadığına göre bir farzı yerine getirmemiş mi oluyor? İnsanlar boylarına mütenasip olmayan yalanlar söylüyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, din adına size ne söylese söylesin, siz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Allah Teala Zümer 18'de vellezine yestemine'l kavle, onlar sözü dinlerler ama ve yetebine'l ahsene, ahsen olanına tabi olurlar. Yani Kur'an'da vaaz edilene tabi olurlar. Kur'an'da tecvitte Kur'an okumadığınız takdirde kayıptasınız diye bir ayet söz konusu değil. Bunlar insanların söyledikleri kendi zanları. Allah razı olsun. İstanbul'da birkaç muhterem hocam, dışarıdaki insanlara gösterdiğim özen, nezaketi ailemdeki en yakınlarıma göstermediğimi fark ediyorum. Bunun sebebi nedir? Bunu düzeltmek için nasıl düşünmeliyiz? Tamam, fark ettiğine göre bu işin düzeltme noktasında birinci adımı atmışsındır. Bundan sonra dışarıdaki insanlara gösterdiğin nezaketi, yakınlığı, güzelliği aile fertlerine de göster. Herkes Allah'ın bir temsilcisidir. Dışarıdakiler de içeridekiler de. Ve hepimiz Allah-u Teala'ya hesap vereceğiz. Kim olursa olsun onlara güzel davranışları, nezaketi, güzelliği, onları mutlu edecek davranışları sergilediğimiz an kazanan biz oluruz. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bunun kabul olduğunu nasıl anlayabilirim? Muhterem Efendimiz her zaman bir kısa anlatıyor. İkmale kalmış olan birisi, babası diyor ki evladım sınıf, yani ders çalışır, sınıf geçersen sana şu kadar para vereceğim. Tabii tembel haylaz çocuk tamam diyor ama odasına kapanıyor ve yine eski halinde çalışmadan tam yüzüyle meşgul. Sonra bir müddet sonra babacığım parayı ver, ben ders çalıştım. Baba da diyor ki parayı çalışmadın. Çalıştım çalışmadım derken evladım diyor ders çalışmış olsaydın alman, benden alman gereken parayı o kitabın sayfaları arasına koymuştum. Onu da görecektin, alacaktın. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilediğin an bir takım işaretleri var. Zikir hoşuna gider, ibadetler severek yapmaya başlarsın, mürşide ulaşmanın o en üst seviyedeki iştiyaki içinde olursun vesaire. Bütün bunlar sende mevcutsa dilemişsindir. Bunlar yoksa elbette dilemedin. Dilemen için de kalbine indirmen lazım. Allah'a yalvarman lazım inşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam, çevremizde bazı insanlar var. Benim çok günahım var. Ben ölmek istiyorum. Tek isteğim bu. Daha fazla günah işlemek istemiyorum diyorlar. Bu talep onlarda, onların farkında olmadan Allah'a ulaşmayı dileme talebi olabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Günahkar olan bir insan, ben çok günahkarım, ben ölmek istiyorum diyen kişi, günahların sıkıntı içinde yaşayan, bu dünyadan bıkan kişidir. Allah-u Teala ise sıkıntılarımızın, nefsimizin afetlerinden ve bu afetlere tesir eden şeytandan kaynaklandığını Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. O zaman çözüm burada kişinin kendisini öldürmesi veya onun ölüm talep etmesi değil. Allah-u Teala herkese bir garanti vermiş. Kim kalben ulaşmayı dilerse, ki herkesin dilemesini istiyor Allah-u Teala, Onların ruhunu ben ulaştıracağım. Öyleyse bu isteğin sahibi olan kişi o yakındığı günahlarından kurtulmak istiyorsa sadece bir kalbi dileğin sahibi olması lazım. Onlara bunu anlatacaksınız. Geldi ki bu kardeşimiz bu talebi bilmiyor. Bilmediği için bu noktada. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Yecüc Mecüc hakkında bilgi verir misiniz? Şu an yer kabuğunun altında yaşıyorlar. Sevgili kardeşim, Yecüc Mecüc kıyametin olma sebebi. Allah-u Teala Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi. Hatta izâ fûetti Yecücü ve Mecücü hum min kulli yâzebin yansülûn. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Bunlar küfürde olan bir kavim. Zamanında yeryüzünde fitne çıkarttıkları zaman onları oraya hapseden ve hapseden İskender diye bahsediliyor. Ama Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman onlar oradan çıkarlar ve müminlere saldıracakları belirtiliyor. Kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır. Ne diyorlar halk arasında? Biz evliyanın yüzü hürmetine yaşıyoruz diye söylerler. Çünkü velayet devam ettiği süre içerisinde nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Velayet devam ettiği süre içerisinde daima insanlar içerisinde mümin onluk yaşayacaktır. Ama bir gün yeryüzünde Allah'ın mümin kulları kalmadığı zaman ki bunlar işte Yecüc ve Mecüc'ün onları şehit ettirmesiyle gerçekleşiyor. Yine Kehf suresinin 94. ayet-i kerimesinde Ey Zülkarneyn ki onları oraya hapseden o muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramıza bir set yapman için sana harç verelim mi? Yani biz sana ücret verelim, sen bu gerekeni yerine getir diye söylerler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen bir hizmetle ilgili soru sorduğum zaman aklımı devreye koyarak bunu yaptığımı emrinize uygulamak dışında bir böyle bir soruya gerek olmadığını sonradan idrak edip üzülüyorum. Hizmetlerde emri uygulama ve soru sorma biçimimiz nasıl olmalı? Soru sorduğunuz an gerçekten cevabı sizde yoksa ve onu aldığınız zaman hayatınızda mutlaka Allah'a yaklaştırıcı bir sonuç oluşturacaksa mutlaka sorun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam inşallah.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların yine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşama amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Sevgili kardeşlerim, bilim de insanlar için, din de insanlar için ama bilim bugün topal. Yani Einstein'a mal ediliyor ama ne diyor bir sözünde? Religion without science is lame. Science without religion is blind. Öyleyse bugünkü insanların sahip olduğu bilim eksik, kör, işte dinsiz bilim kördür. Şu anda pozitif bilim dalları içerisinde sadece matematik Kur'an gerçeğini yaşıyor. O da matematiğe el-Cabir'in negatif sayıları konması sebebiyle. Ama onun dışında pozitif bilim dallarından hangisini söylerseniz insanlara okutanların hepsi eksik fizik ötesini ihtiva etmiyor. Ne kimya, ne fizik, ne biyoloji. Şu anda dünyamız 3 asır ve 3 dakikası olmak üzere 6 alemi muhtevasına alıyor. Onun için Allah dostları söylemişler, olmayiler ki derya işlediler ama deryayı bilmezler. İşte ol bilim adamları ki dünyadadırlar ama dünyayı bilmiyorlar. Dünyanın sadece zahiri kabuğunu biliyorlar. Ve her şeyi ondan ibaret sanıyorlar. Halbuki bu dünyanın zahiri alem kısmı var tabii. Bilim onunla meşgul. Ama sadece bilim bu değil. Karşı zahiri alem var ve bilim rüyalar konusunda hiç söylediği bir şey yok. Hatta safsata gözüyle bakıyor. Ama Allah Teala'nın rüya tabir ilminin bir hakikat olduğunu gönderdiği Yusuf Aleyhisselam olan peygamberiyle insanlara ispat ediyor. Yine aynı şekilde gayb alemin cinler yaşıyor burada. Karşı gayb alemde cinlerin ölüleri var. Melekler var, meleklerin ölüleri var ve bilim bunlar hakkında hiçbir şey söylemiyor. Söylemesi zaten söz konusu değil. Ama dinin de bilimi kökten silmesi doğru değil. Bilimsiz din de topal. Şu anda bu yayını biz kendi odamızda yapıyoruz. Ama teknolojinin, bilimin bize ulaştırdığı imkanlarla sizlere bunu ulaştırabiliyoruz. Öyleyse din bilimin karşısında değil, bilim de dinin karşısında olmamalı. Bu sözü söyleyen hani bir Allah dostu demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit mi var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Henüz bilimden de nasibini almamış. Dinden zaten nasipsiz olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram programının sonuna geldik. Sualler bölümünde birlikte olduk ve sona geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaz-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü

Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebi Resulullah ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allahu Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz akıl ve irade ilişkileri. Allahu Teala aklını kullanmayanlara azap ederiz demekle neyi kastetmektedir? Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli varlık, en şerefli varlık, Allah'ın en sevdiği varlık insandır. Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük ihsan da akıldır. Akıl, kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Ne diyoruz? Allah insanları üç vücut serbest irade ile yaratmıştır. Fizik vücudu tarif ederken et ve kemikten oluşan iç organlara mücehez, beyinle kayım ama aklın kumandasında çalışan bir kalıp. İşte kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanı akıldır. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının akıl olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Akıl her edindiği tecrübeyle fizik vücudu daha üst seviyelere ulaştırır. Yani akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Gerçekten kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur dendiği zaman akletmeyenler kimlerdir? Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'le bir grup bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İşte akledenler Allah'ın ilmine sahip olanlardır. Peki ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Bu kez de Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki onunla amel et. İşte kimdir akledenler? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde size nezir gelmedi mi? Neden nezir? Allah-u Teala hidayete erdiren her devirde bir kişi o kainat içindir. Ama her kavimde Allah'ın veli resulleri var ve bu veli resuller büyük şehirlere, şehrin ana kasabasına gönderiliyor. Şehrin büyük ülkenin büyük şehirlerine gönderiliyor. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Görüyorsunuz, ülkelere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Ama Allah-u Teala neziri en ufak kariyeye bile gönderiyor. Fatır suresinin 42. ayet-i kerimesinde hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir nezir geçmiş olmasın. Belki 41 veya daha ötesi, daha küçük. Öyleyse en ufak kasabaya bile Allah-u Teala üst ayetlerde ararsak buluruz inşallah. Ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki size nezir gelmedi mi? Onlar da geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ İşitseydik ve akleseydik. Bugün cehennemde olmazdık. İşitmek ve akletmek. Öte yandan Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَعْمِيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman susun, dinleyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşte işitenler eğer akledenlerse o zaman eğer içeseydik o akletseydik. İşitmeyenler akletmeyenlerdir. Bu işitme Resulullah'ın şu hadiste de zikrettiği gibi hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinden farz. O zaman akletmek ancak mürşidin ayetleri tilavetiyle gerçekleşen bir olgudur. Bütün nezirlerin, resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte o ayetler tilavet edildiği zaman eğer kişi işitenlerdense ve tabii ki işitmek hemen akletmeyi de beraberinde gitti akledenlerdense o zaman kurtuluşa eriyor. Ama davet kendisine gelmesine rağmen daveti kabul etmiyorsa o zaman akletmeyen bu kişi azabı hak ediyor. Allah razı olsun. İradenin akılla ilişkisi ne? İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç, aklın mütevazisi de aklın bir yardımcısı üyesindedir. İrade, aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesini zorlayan kuvvetin adıdır. Yani irade, nefsin afetlerine karşı koyan güç. Allah'ın emirlerini yerine getirmemizi istemeyen nefsin afetleri. Akıl emrini fizik vücuda tatbik etmek ister ama buna mani olan bir durum söz konusu zaman akıl irade devreye girer. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Eskiler mücahede ve riyazet diyorlar. Her ikisi de nefsin kontrol altına alması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki kavramdır. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Yani yasak olmasına rağmen nefsin bize yaptırdığı şeylere karşı koyan güç de iradedir. Farz kılmasına rağmen yapmak istemeyen, isyan eden nefse onu yaptırmak yine iradenin işi. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman dört hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'a ulaşmak. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememek, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, iradenin hidayeti ise iradenin güçlenmesi babında gerçekleşiyor. Hangi oranda nefsin manevi kalbinde nurlanma oluşmuşsa o oranda da irade güçleniyor. Çünkü iradeye karşı koyan güç karanlıkları temsil eden afetlerdir. Afetler azaldıkça irade güçleniyor. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanların aklını ve iradesini nasıl kullanacaklarına karışır mı? İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah-u Teala karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i göndererek nasıl bunu kullanmamız gerektiğini basamaklar itibariyle bizlere bir bir açıklamış. İrade bir vücut değil ama sonuçta onun da Allah'a teslim olması gerekir. İşte üç ana unsurdan bahsedebiliriz. İradenin Allah'a teslimi, iradenin refi ve köle olmak. Eğer bunu birer kişiyle ifade etmek gerekirse, veli mürşitler iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Veli resuller iradenin refindedirler. Ve devrin imamı Allah'ın tasarrufunda Allah'a köle olandır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir akıl. Bizim bu üç tane faktörden hangisine karşı sevgimiz varsa, eğilimimiz varsa o yüzdeler üzerinden yükümleniriz. Ama unutmayın ki her zaman ilk adımı bizim atmamız lazım. Allah her zaman yardımcımız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde tevekkül edersek o kadar yardım alırız. Allah-u Teala cüz-i iradeye karışmaz. İrade kutsal ama irademizi nasıl kullanmamız gerektiğini de bir bir açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacaksınız diyor, isteyeceksiniz. Sonra ruhun teslim istikametinde gerekli gayreti göstereceksiniz. Sonra fizik vücut teslimi, tüm bunlar hep iradeyle gerçekleşen bir sonucu ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala herkese bir serbest irade ve akıl vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesini kullanıp Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Hani ahirette cennet, cehennem vardır ya, aslında dünya da cennet ve cehennemin yansımasıdır. İnsan güzel yaşar, Allah'ın kanun ve kurallarına uyarsa, ki bence Kur'an bir anayasadır. Zaten dünyada cenneti yakalar ya da cehennemi yakalar.
3: O yolu bize aslında kendisi vermiş. Bizim onun yolundan gidip ya da mesela onun farkındalığını, dikkatimizi onlara odaklayıp bunları fark etmemizi diliyor.
4: Bence gönülle alakalı bu. Duygularla alakalı. Başka bir şeyle ulaşılmaz ki zaten. Ruhla, gönülle.
1: Yani ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a kavuşması, ermiş evliya, ruhumuzu Allah'a erdirmek yani.
2: Yani işte insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdir bunlar. Zaten cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu, ulaşabilene ne mutlu.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce bana emanet verdiğin bu ruhu sana ulaştırmayı diliyorum. Ama yeri ve zamanında, vakti ve zamanında.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum yani, Allah'ım. Gerçekten ulaştığımı düşünüyorum açıkçası hani.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı, Peygamber Efendimizin en sevgili ümmeti olmayı, bunun vesilesiyle Allah'a ulaşmayı çok istiyorum. İnşallah kabul eder. İsteyen herkese de nasip etsin Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, bunlar insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdi. Zaten cennete gittim gibi cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu dedi. Allah'a ulaşmayı demek kişinin kendi iradesine bırakılmıştır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkere ve immâ kefûre." Allah Teala biz onu yola ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şeytan devamlı küfürde kalmamızı, küfrü dilememizi, Allah Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde sahabenin Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kendisini kurtardığını görüyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rum 31'e göre takva sahibi olan kişidir. Ve takva sahibi olan bu kişi Şura 13'e göre Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ama hangi şartlar altında? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Fakat Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatının peşinden koşuyor. O zaman dünya hayatının peşinden koşan, ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti cehennem. Ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin de akıbeti cennet. Allah-u Teala bu hususu bizim irademize bırakmıştır. Kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Eğer dilersek şükredenlerden oluruz. Ama dilemezsek küfredenlerden olmamak üzere harekete geç küfredenlerden oluruz. İşte küfredenlerden olmamak üzere harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilerim bunu. Hatta kurtuluşu garanti muhtevasıyla hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalben diyeceksiniz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 bunun kesin ifadesidir. Rum 31'de kişi Allah'a yöneldiği zaman takva sahibi olur ve takva sahibi olan kişi için birinci kat cennet mutlaka Allah'ın bir hediyesi olarak kendisine takdim edilir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi akıl eden bir insan hüviyetine sokacağını söylüyor ve onun bir mürşide ulaşıp tabi olmasını sağlıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Tarikat Allah'a bizi ulaştıran yol. Tarikatın başındaki insan da mürşit. Mürşit de o yolda bize yol gösterici.
3: Hani ben günümüzdeki böyle hani kendini hoca olduğunu iddia eden kişilere baktığımda insanları engellediklerini düşünüyorum. O yüzden de günümüzdeki mürşit diye ifade, kendilerini mürşit diye lanse eden kişilerin yolundan gitmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sonuçta Allah-u Teala bir şey söylüyor ve yani insanlar Allah'ın dediğine bakmıyorlar da mürşidin dediğine bakıyorlar. Hani benim istediğim önce Allah ne demiş ya? Hani bir dur. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hiç akıl etmez misiniz diyor.
1: Siz de bir mürşidinizin olması ister miydiniz Allah yolunda?
4: İsterdim ama şu devirde kimseye de güvenmiyoruz artık yani.
2: İsterim, ben bunları açayım. Benim için Allah'a giden her yol mübah.
3: Direkt Allah'a bağlı olan bir insanım ben. Hani araya aracı koymadan, başka bir hoca ya da başka bir rehber koymadan. Hani kendi, çünkü Allah o kadar mükemmel yaratmış ki bizleri. Hani bunu zaten kendi emirleriyle de yolunu göstermiş. Hani bunları yaparak bana ulaşabilirsiniz diyor zaten. Beni görebilirsiniz diyor. Diğer insanlar ya da diğer kişilerin bunu zorlaştırdığını düşünüyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz, günümüzde hoca olduğunu iddia eden kişilerin insanları engellediklerini düşünüyorum. Çünkü insanlar Allah'ın dediğine bakmıyor, mürşidin dediğine bakıyor dedi. Mürşitler insanları Allah'ın söylediğinden farklı bir yere mi yönlendiriyorlar? Tabii ki hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in mürşitle öğrenilebileceğini buyuruyor. Ve Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan insanların kalp yapısı itibariyle 3 gruba ayrıldığını görüyoruz. Kalbinde zevk olanlar, Kur'an-ı Kerim 2 grup ayetten oluşuyor. Muhkem ve müteşabih ayetler. İşte bu kalbinde zevk olanlar Kur'an'ın müteşabih ayetlerine tabi olarak onları yanlış yorumluyorlar ve insanlar arasında fitne oluşturuyorlar. İlimde rüsul sahibi olanlar da onlar da Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edemezler, öğretemezler. Sadece muhkem ve müteşabih ayetlerin hepsi Allah'tandır derler. Ama Allah-u Teala Âl-i İmrân 7'ye göre muhkem ve müteşabih ayetlerden oluşan Kur'an-ı Kerim'i ancak ulul elbab bize öğretebilir. Kimdir ulul elbab? Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 191. ayet, 191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kavlen ve racunubu. Onlar ayaktayken, otururken, yanı su yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi ben kimseyi araya koymuyorum diyen kişi henüz nefsi emmarede ve sağır, dilsiz ve kör. Çünkü Allah-u Teala hükümlerini koymuş. Kişi hevasına tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmazsa o zaman da huzurlarına engeller koyuyor. Ve kişi bu şekilde yanlış bilgisiyle de başkasını tesir ederek onları da Allah'ın yolundan saptırırsa o zaman kalbi tabi ediyor. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben kimseyi aramak koymam. Bu şu demektir. O kişi Allah'a ulaşmayı da dilememiştir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü billah sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, ibadet yapsa amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. Amellerin boşa gittiğini nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Kehf 103, 104, 105'te ameller bakımından en hüsranda olan insanlara size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını, cennetlik amel yaptıklarını zannediyordu ama kazançları, amelleri boşa gittiği için cehenneme gidiyorlar. Sebep Allah'ın ayetlerini ve Lika Allah'ı inkar ettikleri için. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetleri inkar eden birisidir. Bunu 7 tane ayet-i kerimeden anlıyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Yunus 7, Yunus 11 ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Yunus 15 ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45 yalanlıyorlar. Furkan 21 mülaki olmayı yalanlıyorlar. Ama Rum 8 ve Secde 10 onlar Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. İşte Rum 8 ve Secde 10'a göre mülaki olmayı lika Allah'ı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. Yunus o sebeple diyor ki gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen, Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Mürşide tabiyet de mürşitsiz olmaz. Ruhun teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi de fizik ucun teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İrşad mürşitsiz olmaz ve iradenin teslimi, yani dinin hangi safhasına bakarsak bakalım, mürşit olmadan o safhayı geçmemiz mümkün değil. İşte Fussilet 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse mürşit teslim yüküyle Allah'a teslim olandır. Allah'ın dostları ile kendileri Allah'a dost olmadıkları halde başkalarına kendilerine Allah'ın dostuymuş gibi gösterenleri bir çırpıda birbirinden ayırabilirsiniz. En belirgin vasıf Allah'a çağırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a çağırırlar. Allah'ın dostlarının ikinci vasıfları tabi olmaktır. Allah'ın dostları ile Allah'ın dostu olmayanları birbirine ayırdığı ölçüler bunlardır. Evet. Nitekim Furkan-ı Niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye sorduklarında, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Ve sahabe de tabiydi. Daha Allah'a davet eden ve tabi olanlar, onlar Fırka-i Naciye oluşturuyor ve her devirde kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Hadis-i şerifte Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşman etmiştir. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Ramazan ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hürmetli ellerinizden öpüyorum inşallah. Benim bir sualim olacaktı. Yaptığımız dualarda aklın ve iradenin etkisi nedir inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Ramazan ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yaptığımız dualarda iradenin etkisi nedir? Duaları irade belirlemez. İradenin duayla hiçbir ilişkisi yoktur. Duayı aklımız yapar. Ama aklımız, biz dua ettiğimiz sırada nefsimizin bir talebini de Allah-u Teala'ya yansıtabilir. Ruhumuzun bir talebini de yansıtabilir. İkisi de mümkündür. Aklımız hangisine yeşil ışık yakarsa o talep Allah-u Teala'ya ulaşır. O sebeple aklımızın şuurlanması önemlidir. Örneğin nefs de para ister, ruh da para ister. Ama ruh para istediği zaman bunu Allah için nasıl kullanacağını da Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Nefs ise sadece kendi zevki, menfaati için Allah'tan para ister ki o parayla aslında nefsi istikametinde kullandığı için sadece kayıptadır. Aklın şuurlanması, ne demiştik? Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl insanların tesirinde de kalabilir. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Bunu nasıl hedefe ulaştırmamız lazım? Kur'an ile karşılaştırarak, İblis'in söylediklerinin Kur'an'la uyuşması asla mümkün değil. O sebeple İblis bize iyi bir kılavuz da olabilir. Onun söylediklerinin tam tersini yaparak. Öbür yandan insanların da tesirinde kalabilir. İnsanlar da söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Allah-u Teala'dan mı? Allah-u Teala da zaten Kur'an'daki hükümlerini bize bildirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Akıl ve irade bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuz ve Allah irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın insana faydası nedir?
4: Huzurdur, başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok fazla adını anana bir ödül olur mu Allah tarafından bilmiyorum ama bence huzur.
3: zihni güzel şeylerle meşgul etmek onu dinlendiriyor, rahatlatıyor. Bazen böyle bunaldığımız zaman hani bizim insan ötesi göremediğimiz ileriki işte kader olsun, bizim için yazılan şeyi bilemediğimiz zaman dilimleri olsun, bunları bazen gerçekten göremeyebiliyoruz. O zaman teslimiyetle işte ne arzu ediyorsak ya da neye ihtiyacımız varsa onları tekrar ettiğimizde ruhen ve bedenen bizi rahatlattığını düşünüyorum zikrinde.
2: Allah Allah Allah Allah diye zikretmek kalbin cilasıdır. Yani iki şeyi birbirinize sürttüğünüz zaman orada bir ateşlenme olur, bir ısı yükselmesi olur. Siz dilinizle Allah dediğiniz zaman kalbinize sürtersiniz. Kalbinize sürttüğünüz zaman orada bir ısı, sıcaklık oluşur ve o sizi Allah'a götürür.
1: Allah diyen bir insanın hayatı değişir mi sizce?
4: Çok diyorum ama değişmiyor. Belki de onun istediği gibi bir kul değilim, bilmiyorum. Yani.
0: Misafirimiz Allah'ın adına çok fazla anan kişiye Allah tarafından bir ödül olur mu? Bilmiyorum ama zikir huzurdur. Allah'ı çok zikreden kişiye Allah'ın mükafatları olacak mıdır? Elbette Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. İnsanın liyakatini en üst seviyede artıran şey zikirdir. Bakara 152'de feskurun yaskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Başkurun yuvara tekfurun. Ve şükredin, sakın küfür edenlerden olmayın. Zuhruf 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanın sureti deriz. Öyleyse zikirde olduğumuz zaman Allah'la birlikteyiz. Zikirden yüz çevirdiğimiz zaman şeytan devreye giriyor. Mutluluk gün içerisinde, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zikir bölü zamandır. Yani ne diyelim, mutluluğumuz 13 saat zikrediyorsan 24 saatlik zaman dilimi içerisinde öldüğüm zaman bizim mutluluk içerisinde geçirdiğimiz zaman ortaya çıkar. Ve insanlar başlangıçta herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, mutluluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşarız. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu üçgen kara olur. Allah-u Teala'nın tüm güzellikleri hep bizler içindir. Hepimizin düşünebileceği en üst seviye kademelere ulaşmak ancak zikirledir. Sadece ulaşmak istediğimiz hedefe bedel ödememiz gerekir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. O halde eğer bir şey istiyor ve alamıyorsak onun bedelini ödemediğimiz için, yani o liyakate ulaşmadığımız için. Şeytanın en büyük korkusu bizim zikrimizdir. Zikredersek şeytanı yeniyoruz. Çünkü kapıyı kilitliyoruz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Bir zaman şeytan onlara yaptığı telkinle onları huzursuz edemez. Onları sıkıntıya sokamaz. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Bizi üzen olaylar karşısında aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum inşallah muhterem hocamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizi üzen olayları değerlendirirken aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız? Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye düşünüp devamlı üzülürüz. Huzursuz oluruz ya da Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsünüz. Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Böylece başkalarının bize negatif davranması mutluluğumuzu bozamaz. Allah bir olayın gerçekleşmesine müsaade ediyorsa, hedefi kul hakkında bizi faydalandırmaktı. Derecatımızı yükseltmekti ve kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimizi arttırmaktır. Öyleyse düşüncelerimizi olaylara hayır yönünde değerlendirdiğimiz zaman bir güzelliği yaşamak söz konusudur. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Yani kişinin bize karşı işlediği şer bizim açımızdan hayır oluyor. Tokat atan bir insan derecat kaybediyor ama mazlum biz tokat yiyen kişi olarak derecat kazanıyoruz. Zannetme ki gayr eyler, görel Mevla neyler, neylese güzel eyler. Öyleyse her şeyin merkezinde. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tekamülümüzün artması için soru sormanın ve danışmanın önemi nedir açıklayabilmesiniz? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Ve soru sormakta da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Her devirde hem bilmeyenler olacak hem de bilenler olacak. Ama bilmeyenler bilenlerden mutlaka öğrenmek durumunda. Bu ayetin ve Allah emrinin bir hükmü ve sonucudur. İnşallah o zaman hem sormak hem danışmak. Halk arasında bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyle sormak da danışmak da Kur'an-ı Kerim'in emirlerindendir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabe üçlü ambargo altında, ağır şartlar altında, açlık içinde nasıl bir düşünce içinde sabırla imtihanları geçtiler? Bugün bizler de yaşadığımız sağlık, doğal afetler veya imtihanları nasıl bir düşünce ve sabırla geçebiliriz? İmanın iki esasından yarısı sabır, diğeri de şükür. Öyleyse sahip olduğumuz ne varsa onlara şükretmeliyiz. Halk arasında bir söz var. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Şükretmek arttırır. İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Öbür yandan da Allah-u Teala'nın bizi hem şerle hem hayırla da imtihan ettiğini biliyoruz. Hoşumuza giden bir durumla karşılaştığımız zaman şükretmek, bizi üzen bir durumla karşılaştığımız zaman da sabretmek bizim için asıldır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim nedir? Sırat köprüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sırat yoldur. Sırat-ı müstakim, insanın son ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim, Kur'an'daki sırat-ı müstakim, sırat köprüsü diye belki de ifade edilmek istenmiştir ama Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde sırat köprüsü yok. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Afrikalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olanların hepsi dinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim 70'er fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. O fırka-i niyacı kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Sahabe de tabiyetini gerçekleştirmişti. Öyleyse her devirde Allah'a davet eden, tabiyetini gerçekleştiren fırka-i niyacının içerisindedir. Onun dışındakiler ne yazık ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir sohbetinizde dünyayı Allah için kullanmalısınız diye buyurdunuz. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani ne yaparsanız yapın, onu zikirle yapmanız halinde o zaman dünyayı Allah için, ahiret için kullanmış olursunuz. Zikir denilen Allah-u Teala'nın temel emri bire 700 kazandırıyor. Yer ibadetler. Hiç birisi zikir kadar üst seviyede bize derecat kazandırmıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı mahallelerde mülaki olmak öldükten sonra Allah'ı görmek vermişler. Bu doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde öyle buyurmuyor. Tam tersi Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُوا لَعْرَبِكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابِ Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz ilk Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar derecat artırımında bulunsun. Bakın işte hadis-i şerif. Ölmeden evvel ölün. Hiçbir zaman intihar yasak olduğuna göre, bu ölme olmadığına göre o zaman ölümden murat ne? Ölmeden önce ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Allah bize ondan yani herkes için bir hayır işlerse biri ondur. 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Ama ne zaman? Ölmeden evvel. Öyleyse ölmeden evvel ruhun Allah'a mülaki olması hayattayken gerçekleşen bir durumdur. Allah Resulü bunu açıklıyor. Bu şekilde mal verenler Kur'an ayetlerine karşı çıkanlardır. Allah'ı görmek diye bir meal vermişler. Bu doğrudur, doğru değildir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, gün içinde bir iki defa çok hafif kalbimde ürperti oluyor ve titriyorum. Bu durum ara sıra oluyor. Zikirlerimiz arttıkça da cezbemiz ortaya çıkıyor diye biliyorum. Bu konuyu açıklar mısın? Evet, cezbe olabilir. O zaman zikrini ne kadar arttırırsan zikirle paralel cezbe de artar Allah'ın izniyle. Cezbe Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir. Allah'ın cezbe sırasında o kişiyle beraber olduğunu ve dıştan verdiği tesirle ceryanla onu titrettiğini açıkça ona seninle beraberim diye söylediğini biz anlıyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Buradan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dinlemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası. Fatih

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkürle inşallah konferansımıza başlamak istiyorum. Vel-Asr suresi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an bir bütündür ve Allah Teala Kur'an'ı biz insanlar için mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama farz ederim Kur'an kaybolsaydı sadece tek başına Vel-Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini teminine yeterdi. Çünkü bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilmini içeriyor. Öyleyse mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in bütünü Vel-Asr suresinde ifade ediliyorsa biz de diyoruz ki Vel-Asr suresi biz insanlar için bir mutluluk suresidir. Biz insanlar için aynı zamanda bir mutsuzluk suresidir. Çünkü her iki muhtevayı da Vel-Asr suresi kapsıyor. Ekrana slaytımızı getirirsek mutluluk yolları ve mutsuzluk yolları göreceğiz ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala insanın için dilediği tek şey insanın iki can saadetine ulaşması. Ama nasıl Rabbimiz biz insanların iki can saadetine ulaşmasını istiyorsa, iblis denilen mahluk da Allah'ın biz insanlar için dilediği mutluluğun tam tersine müsaade verildiği günden kıyamet gününe kadar hep insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme gitmesi için avanesiyle birlikte hep bir mücadele içerisinde. Allah Teala insanı çok seviyor ve insanın dışında yarattığı bütün mahlukatını insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey insanlar yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Sadece yeryüzünde değil, bütün kainatı Allah-u Teala insan için yaratmış. Câsiye

kendisi için yaratmış. Allah için olmak, Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah'a teslim olanlar, teslim külliyle teslim olanlar en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu sahabe gibi yaşayanlardır. Hangi zaman parçasını incelersek inceleyelim, dinin sahibi Allah tektir ve Allah Teala'nın en sevdiği mahluk olan insanlar için vaaz ettiği din de tektir. Hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Allah'ın dininden gayri bir din olmamıştır. Âl-i İmrân 85'te "Men yebtegî gayre'l-İslâmi dînen" kim İslam'dan gayri din ararsa "felen yukbile min" o din kendisinden kabul olmaz. "Ve huve fil ahireti minel hasirin" o ahirete hüsrana düşenlerdendir. İşte Vel-Asr suresi Allah Teala asra zamana yemin ediyor. Biz insanlar için zaman Allah katında en büyük hazine. Ve Allah zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsrandadır. Ahiret hayatında gidecekleri yer cehennem. Dünyada da hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama Allah Teala huzursuz ve mutsuz hayatı yaşayan insanları başıboş bırakmamış, boşuna yaratmamış. Katından indirdiği kutsal kitaplarla ve bu kutsal kitapları her devirde Allah'ın emrettiği biçimde öğrenen ve öğretenler vasıtasıyla insanlara indirmiş ve insanların kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uyarak ahiret ve dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmesini Allah Teala hedef koymuş. Allah Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluğa, bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizin bütün şartlarını, bütün yollarını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve Resuller vasıtasıyla da bize öğreterek, bize yaşatarak hedeflerimize ulaşmayı garanti altına almış. Ama insanların her devirde %90'dan fazlası Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar değiller. Öyle olunca büyük bir kısmı insanlar hep mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve problemler içerisinde bir hayat geçiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'e son şiir kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede insanların hüsranda olduğunu buyuruyor. Başlangıçta herkes hüsranda. Tıpkı Vahasül suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ insanlar hüsranda. Hüsranda olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gidecekleri yer cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim net olarak bize ifade ediyor. İşte bu hüsranda olanların 19 tane negatif özelliği var. İnsanlar hüsranda, insanlar ayetlerden gafil, insanlar şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, insanlar gay yolunda, insanlar birbirine düşman, İsyanda, fıskta, fitnede, zalim ve cahil muhtevası içinde 19 tane ayrı negatif özellik içerisinde hayatı yaşayanlar hep huzursuz ve mutsuz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te belirlediği gibi
Kale

ta cemi'an ba'dikum li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Birbirine düşman halde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillü velâ eşka, onlar delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte kalpten ulaşmayı dileyenler için artık istisnasız bu dünyada da mutluluk, ahirette de omuzlar birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Cennet Allah tarafından garanti ediliyor. İnsan yaratılış itibariyle üç vücut serbest irade ve aklın sahibi olan bir varlıktır. Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Akıl Kur'an-ı Kerim'le şuurlanırsa 19 tane hasretle mücehez olan ruhun talebine, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardaki zanlarla emaniye ile şuurlanırsa 19 afetle mücehez olan nefsin talebine uyarak insana hayatı yaşatır. Akıl beyin vasıtasıyla fizik bedene kumanda ediyor. Öyleyse aklın şuurlanması çok çok önemli. Başlangıç noktasında nefsin 19 afetine %100 tesir eden şeytan. Ama şeytan herkese vahyederken herkesi gay yolunda kendi istikametinde cehenneme sürüklerken Allah Teala katından vahyettiği, irşat da vazifeli kıldığı en üst seviyedeki devrin imamını, her kavimdeki veli resulleri, onları temsil eden veli mürşitleri insanlara ayetlerini tebliğ ediyor. Ve ancak kişi iradesini kullanırsa, talepte bulunursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman mutluluk hedefine adım adım ulaşacaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Kur'an'la şuurlanan da olayları yaşar. İnsanların zanları el yazması kitaplarla da şuurlanan insanlar olayları yaşarlar. Sonra olayları değerlendirirler. Kur'an'la şuurlananlar Kur'an-ı Kerim'e göre olayları değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların yaşadığı her olay ya derecat kaybettiren bir şer fiildir veya derecat kazandıran bir hayırdır. Ama insanların el yazması kitaplara göre şuurlananlar, yani insanlara göre olayları yaşayanlar, onlar olayları kendilerini üzen veya sevindiren şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Hüsrandan kurtulanlar yaşadıkları olayları hayır ve şer Kur'an-ı Kerim ölçüsüyle değerlendirebilenlerdir. Tebliğe muhatap olanlar eğer daveti kabul ederlerse ki nitekim Allah Teala her sene insanları bir iki kere imtihan ediyor. Bu imtihanı başaramayanlar
imtihan edilmelerine rağmen Tövbe 126'da zikredildiği gibi tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama her devirde bu imtihan olanlardan %10'dan azı Bakara 155-156'da buyurulduğu gibi musibetlerle imtihan olanlardan sabredenler, onlar biz Allah içiniz mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte Allah-u Teala onların üzerine selavat ve rahmetini indiriyor. Üçüncü basamakta kişi kalben ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor. Mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor, işitiyor. Kalpteki engelleri alıyor. İrşad kademesinin sözlerini idrak ediyor, kendisine mal ediyor, kalbine indiriyor. Gözlerindeki engelleri kaldırdığı zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen herkes için mürşit alalede bir insandır. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecelli etmesi halinde Allah-u Teala bir bir Allah'a açılan kapıları açıyor, şeytanın kapılarını da kapatıyor. O zaman o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı en kısa sure olan ve Asr suresi insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alıyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan Vel-Asr suresinin bütününü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, irşat bakanına ulaşıp taveti gerçekleştirmek ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, irşada ulaşmak altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Vel-Asr suresi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütününü kapsıyor. 28 basamaktaki 7 sabah 4 teslimden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah-u Teala Vel-Asr suresinde şerh ediyor. Kim? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah'ın 99 esması var en başında Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel-Asr suresini okunurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Öyleyse hüsrandan kurtulmak, Kur'an'ın bütününe tabi olmak ve Vel-Asr suresinin bütününü öğrenip yaşamaktan geçer. Her devirde iki grup insan var. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ve insanların zanlarıyla oluşturduğu el yazması kitaplardaki emaniye tabi olanlar. Vel-Asr suresi de Kur'an'ın bütününü içermesi sebebiyle Vel-Asr suresi her şeyden evvel bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk çetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, mutluluk davetlisidir. Vel-Asr suresi bir mutluluk garantisidir ve
Velhasıl suresi bir mutluluk taahhütnamesidir. Bir sahabiden rivayet ettiği hadiste sahabeden iki kimse karşılaştıklarında mutlaka Velhasıl suresini birbirlerine okurlarmış. Velhasıl suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı. Velhasıl suresiyle ilişkili olan iki hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya alim olun, ya mutalim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Beşincisi ilme ve ilim eline buğz edenlerdir. Ama bu hadisin başka bir ifadesi şöyle. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları mutluluk hedefine davet etmiş, Allah'a yeminler verdirtmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerimize aynı zamanda farz kılmış. Öyleyse biz tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşarsak Kur'an'ın bütünü olan Velhasıl suresini de tamamıyla yaşamış oluruz. Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin mutluluğu ulaşması kesindir. İnsanlar hayatlarında mutluluğu değişik faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Günümüz istatistiksel bilgilerle bu konularda yapılan incelemeler bizi şu sonuca ulaştırıyor. Mutluluğu dış etkenlere bağlayanlar. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmaya göre kişilik özellikleri mutluluğu belirlemede en önemli etmen olarak çıkıyor. Sonrasında %40 ile eylemlerimiz, fiillerimiz ve düşüncelerimiz geliyor. Mutluluğu en az etkileyen şey %10'la dış etkenler. Mutluluğu paraya bağlayanlar. Para mutluluk getirir mi? Belçika'da 4 yıl süren ulusal mutluluk araştırmasına göre ortalamanın altındaki bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil. Ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık geliri 4500 euronun üzerindeki kişiler düşük kazançlı kişilere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor. Şöhret insanlara mutluluk getirir mi? Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, dilerim ki herkes bir gün zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar. Ünlü bir Türk oyuncu ise şan, şöhret, mal, mülk hiçbir şey önemli değil hayatta. Onlar hiçbir zaman insana mutluluk ve huzur getirmiyor ifadelerini kullanıyorlar. Birçok insan güzel bir eş, bana itaat eden bir eş olursa mutlu olurum. Milyonlarca insan severek evleniyor ancak birçoğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanıyor. Türkiye'de 100 kişiden 59'u kendisini stresli hissediyor. Ve iki slaytımıza baktığımız zaman mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif ediliyor. Allah Teala kainatı insan vücudu şeklinde yaratmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeninden
şeytana, cehenneme götüren mutsuzluk yolları, bu dünya gözegeninden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. İşte mutluluk yolu dünya gezegeni ve bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran, arşa istiva eden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zikir, namaz, hac, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, oruç, zekat, zikir, namaz, hac, bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalar. Tarik-i müstakim üzerinden ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla biz mutluluk yollarına tabi oluyoruz. Ama tersi de söz konusu, serbest iradenin sahibi varlık nefsine uyarsa, o zaman dünyayı temsil eden para, şan, şöhret, şehvet duygusu, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, soy, bunlar da yavaş yavaş bizi tarik-i cehim üzerinden cehenneme götüren, şeytana teslim eden birçok mutsuzluk yolu var. İrademizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğunuza o zaman hak sahibi olursunuz. Önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti sadece bir dilekle Allah Teala bize veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kesin Allah Teala herkese garanti etmiş. Sadece Allah'ın emirlerine itaat etmemiz halinde Allah'ın emirleri sadece bizi mutluluğa götürür. Allah bizim dostumuzdur. Bir düşmanımız var. O da bizi huzursuzluğa, sıkıntıya ulaştıracak olan, bir gayretin içinde olan iblis, şeytandır. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. İblis de tam tersi mutsuzluğa davet ediyor. İşte iblisin bizi davet ettiği yol, gay yolu, şeytana götüren yol, tarik-i cehim, sırat-ı cehim üzerinden hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götüren yol. Ama Rabbimiz bu dünyada da mutlu, huzurlu, ahirette de kesinlikle en üst seviyedeki cennetlerde olmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef, evvel emirde ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ruhumuzu hidayete erdirmek. Daha sonra fizik vücudumuzu ahsan kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmemiz. Böylece fizik vücudumuzu hidayete erdirmemiz. Daha sonra nefsimizdeki afetleri tamamen tasfiye ederek, temizleyerek, afetlerden %100 temizleyerek, ahsan kılarak Allah'a teslim etmek suretiyle hidayete ermemiz. Emrolun diyor. Üç hidayeti de Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah-u Teala 12 tane ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Allah-u Teala 7 hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Görüyoruz ki Allah-u Teala 7 ayrı cepheden bizi mutluluk hedefine ulaştırmak için ayetlerini vaaz etmiş. Amin olmamızın standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amin olduğumuzu net olarak anlıyoruz. Bu cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 tane hedef emir vaaz etmiş. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hedeflere ulaşabilmek için Allah-u Teala 7 tane vasıta emir vaaz etmiş. Bu vasıta emirlerin başında da yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor.
Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa insanların hüsranda kalması kesin. Hüsrandan kurtulmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluğun üç şartına baktığımız zaman Allah Teala bizlerden ne istiyor? Sadece tek bir şey. Bizim mutluluğumuzu iki ayrı cepheden cennete en üst kademelere ulaşarak en büyük mutluluklara ulaşmamızı, dünyada da dünya mutluluğuna ulaşmamızı, iç alemimizde kavgayı bitirerek, dış alemimizde kavgayı bitirerek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirerek, sulh ve sükûna ulaşmamızı, sonsuz bir dünya mutluluğuna ulaşmamızı sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor, farz kılıyor. Allah baştan sona kadar bizimle beraber sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Teala bu dünyada cemal halinde yaşayan bir sosyal mahluk olarak yarattığı insanı sadece mutlu kılmak istiyor. Gördüğü Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetisi, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesi olarak bize indirmiş. Allah Teala buyuruyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz kesin gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama kim benim cennetime gitmek istiyorsa benim cennetime gitmek isteyen kişi reçetenin ilk maddesi olan bana ulaşmayı diler. Kim kalben bana ulaşmayı dilerse onları Sebil Reşat üzerinden onların ruhunu mutlaka hidayetçi mürşidi vasıta kılarak kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın hakikatinde tatbikatı mutlaka gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Kur'an-ı Kerim bir reçete hükmündedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın reçetenin gereği olan ikinci adımı 14. basamakta mürşidine ulaşarak gerçekleştirir. Kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve Allah Teala'nın ona vasıta emirleri sevdirtmesiyle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçerek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah Teala onu mükafatlandırır. Böylece 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği bir hedeftir. Ama tek bir şarta bağlı olarak o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, reçetenin gerektirdiği ilacı almazsak, zikir yapmazsak bu hedeflerden hiçbirine ulaşamayız. Zikir dinin tamamını ifade ediyor. Reçetede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması ancak daimi zikirle mümkündür. 19 kademede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğunda biz irşada ulaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyoruz. Tıpkı sahabe gibi. İşte 7. kat cenneti bize teslim eden reçetenin son halkası amin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkesi yapanlar, 2. 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye eden 3. 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı ulaşanlar hariç diyor. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasül Suresi de bir mutluluk davetisi. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasül Suresi de bir mutluluk garantisidir. Ve görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasül Suresi de bir mutluluk reçetesidir.
Bu muhteva içerisinde bunları gerçekleştiren herkes, ama herkes reçetenin, davetinin, garantinin içindedir. Allah Teala mutluluğu gördüğünüz gibi garanti etmiştir bütün insanlara. Ama Allah'ın insanoğluna verdiği iradeyi kişinin kullanması halinde. Öyleyse reçete konusunda bu sırrı hiç unutmayalım. Allah'ı çok zikredin. Mutluluğunuzun anahtarı kesinlikle zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'nın size bir hak olarak verdiği mutluluğu yaşamayı hak ettiniz. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın söylediği bir rehberdir. Bir hidayet rehberidir. Bir nurdur. Bizleri mutluluğun şaikasına yükseltecek olan kainattaki yegane kitaptır. Gördük ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü içeren ve asr-ı üstesi mutluluk üzerine kurulmuş, mutluluk ayakları üzerine oturtmuş bir muhteşem bütünlüğü ifade ediyor. Allah Teala mutluluğumuzu garanti ediyor. Buyurun mutluluğunuz, mutluluğa koşun. Bu hedefe ulaşmak üzere yaratıldığını, hani bitkiler üzerinde su damlacıkları oluşur, sabahın serinliğinde güneş doğar, yavaş yavaş gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir, deniz yeşil, yapraklar yeşil, hafif bir serin rüzgar eser. İşte böyle bir şey, mutluluğu yaşarsanız hayatınızın her dakikasını böyle olmasını isterseniz o zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. En iyi yerlerle gökler olan, en iyi yerlerle gökler olan cennete koşun. Allah Teala hadi cennete koşun diyor. Hangi ayetlerde bunu buyuruyor? Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesi. Her iki ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerlerle gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Rabbinizden mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Vel-Arsül Suresi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden kısa suresi ve Hasr suresinin 3. ayet-i kerimesindeki gibi amen olduysanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ıslah edici amellere başlayarak salihlerden olmak istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Evet, kalpten ulaşmayı dileyen, amin olan, ıslah edici amellere başlayanlar,
hakkı tavsiye edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi olan Hasr suresi bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisidir. Ama ameni olmayan, ıslah edici amellere başlamayan, Resulullah'ın Hasr suresi hakkındaki hadis-i şerifte ilme ve ilim ehline buğz edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi olan Hasr suresi bir mutsuzluk suresidir. Çünkü bu ay sürede insanların başlangıç noktasında hep hüsranda olduğunu beyan ediyor. O sebeple Allah Resulü ya alim olun ya mutallim olun, ya dinleyen veya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenler. Yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın mürşitlerine buğz edenlerdir. Allah Resulü boşuna hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinimizin yegane kaynağıdır. Öğretenler Allah'ın mürşitleri, öğrenenler de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetlerimi elimden gelince yapıyorum. Günde birçok defa Hasr suresini okuyorum ama bir türlü mutlu, huzurlu olamıyorum. Mutlu olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız diyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve Hasr suresinde ilk sure yemin ediyor zamana asra. O zaman Allah'ın sözlerinin yemine ihtiyacı yok. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İnsanlar hüsrandadır. Öyleyse kimdir huzursuz ve mutsuz olan, ibadetleri yapmasına rağmen bir türlü huzursuz ve mutsuzluktan paçasını kurtaramayan insan kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onlar için bir hidayet yok ve dolayısıyla Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet gereğince. Delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Yani insanların elleriyle yazdıkları el yazması kitaplara bağlı olma sebebiyle hüsrandan kendilerini kurtaramıyorlar. Bir türlü Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından geçerek Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının anahtarıdır. Bu olmadıkça insanın mutlu olması mümkün değil. Ama eğer siz Allah'ın mürşitlerinin davetine icabet eder de kalben ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah Teala'nın mutlak surette bu talebi kalbinize gördüğü an evvela Rahim esmasıyla tecelli ederek şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor. Daha sonra sizi Allah'ın sizin için tayin mürşide ulaştırıp tabi olmanız halinde 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Asr-ı Saadet ne demektir? Hasr suresiyle bir bağlantısı var mıdır, açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den evvelki dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi insanların hüsranda olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Çünkü nasıl başlangıç noktasında insanlar 19 tane afetle malulsa,
Bu 19 tane afetten bir tanesi hüsran, bir tanesi aynı zamanda cehalettir. İşte cahiliye döneminde insanlar huzursuz ve mutsuz, birbiriyle kavgalı, alabildiğine her cümer içerisinde bir dünya hayatını huzursuzluk içerisinde geçiriyorlar. Ama ne zaman hidayet güneşi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala o cahiliye dönemi yaşayan bedeviler için vazifeli kılıp bedevilerden Resulullah'ı dinleyen, davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için artık o cahiliye dönemi bitiyor. Asr-ı Saadet dönemi başlıyor. Asr-ı Saadet dönemi yaşayanlar Resulullah'a 12 tane insanla tabi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayanların yaşadığı hayatı ifade ediyor. Resulullah'tan önce herkes cahiliye döneminde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken Resulullah'la birlikte çok kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'le 23 sene içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Birbirlerinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi oldular. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Tur 21 ayet-i kerimesinde zürriyetler neyi ifade ediyor, açıklayabilir misiniz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde Tur 21, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar, onların zürriyetlerini de akıttık. Ve amellerinden bir şey eksiltmedik. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, amelleri eksilecekti, boşa gidecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor, amellerinde eksilme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar olan onların zürriyetlerini de kattık. Berlin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbi tabi edilen, kulağı işitmeyen insanın ruhu tekrar kendisine verilir mi? Yoksa Allah geri yollamıyor. Nefs ve fizik vücutta hayvanlar gibi yaşıyorlar. Evet, böyle ama ölüm sırasında mutlaka ruh geri dönüyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam vazifeli meleklerin görevini yapabilmesi için Allah Teala tekrar ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve ölümle birlikte o ruh tekrar Allah'a götürülüyor. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, iç sesim bana cömertliğimizi kullanarak seni aptal yerine koyuyorlar diyor. Bu durumda nasıl düşünmeniz, açıklayabilir misiniz? Hiç bu negatif sese uyma. İnsanların ne demesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmümüz. İblis bu sesle sana hitap ederek senin 19 hasette bir tanesi olan ruhumuzun en önemli haseti cömertliğinden ödün vermeni, cimriliğe dönmeni için bunu söylüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala sarılırsanız sizi oraya götürür. Cimriliğe sarılırsanız cehenneme, cömertliğe sarılırsanız cennete ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar için herkes peşinden koştuğu şey ahiret saadeti ve dünya saadetidir. Öyleyse cömertlik mutlaka hayatta kazanmamız gereken Allah'ın bir güzelliğidir. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kadın ve erkek İslam'da eşit midir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, eşitlik değil, bir denge söz konusudur. Din açısından kadınlarla erkekler arasında bir 7 safhanın 7'sinde de aynı eğitim ve öğretimden geçiyorlar. Bunu en güzel belirten ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. 7 safhanın 7'sinde de erkekler ve kadınlar liyakatları kesmeden erkek ve kadınlar aynı mükafatın sahibi oluyorlar. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَسَدِّقِينَ وَالْمُتَسَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ عَادَ اللّٰهُ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا. Yani bütün hedefler hem hanımlar hem beyler için aynı. Ama hanımlardan irşatla Allah'ın yani pür mürşit olarak tövbe verip ruhu başkasının başının üzerinde yer alan kimse var mı? Hayır tabii. Erkekler için 15 yaşından itibaren ölümüne kadar ibadetin olmadığı bir an, bir zaman parçası yok. Hanımların özel yaratılışları sebebiyle ay hallerinde ibadetten kesiliyorlar. Öyle olunca Allah Teala ricaldan ancak mürşitleri tayin ediyor. Ama öğrendiği ilim, irfan hikmeti başkasına öğretmek noktasında kadınlarla erkekler arasında bir fark yok. Ankara'da birkaç muhterem tasavvuftayım. Ailem tasavvufta değil. Ailemin bireyleri yaşadıkları imtihanlardan dolayı üzülüyorlar, olayları yanlış değerlendiriyorlar. Onlara tasavvuf çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bildiklerinden vazgeçmiyorlar. Onların bu üzüntüsü beni de üzüyor ve yıpratıyor. Bu konuda ne buyursunuz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim, sen yine tebliğine devam edip ailenin bütün fertlerini Allah'a davet edeceksin. Davetten geri kalmayacaksın ama olaylar senin üzerinde de negatif etki oluşturuyorsa o zaman senin nefsin de oradan tesir alıyor. Nefsin tesir aldığının bir nişanesi olarak hemen zikre sarılman lazım. Zikir, zikir, zikir ki ne kadar zikrini arttırabilirsen onlar üzerinde oluşan, seni de tesir altına alan, seni üzen olaylardan zikirle çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin? Kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaştırırız. Fatiha ma salavat.

Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk boranında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ne demektir? Birinci sual, evliya kimdir? Kur'an'ın mutevasına baktığımız zaman Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor. Evliya, tekkili, çoğul, veli, Allah'ın dostu demektir. Evliya da çoğul, evliyalar Allah'ın dostları. İşte yaratılışa baktığımız zaman gerçekten Allah Teala seçimini en yakın olan mahlukunu insan olarak Kur'an'da zikrediyor ve tüm insanların kendisine dost olmasını istiyor. Ama insan serbest iradenin sahibi, Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullanması halinde Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tek bir dilekle Allah'ın dostu olur ama ermiş veli olmaz. Niye biz dilekle dedik? Çünkü o kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Şura 13'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Allah-u Teala da zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Öyleyse görev, biz dileyeceğiz. Dilediğimiz an, kalbimizde bu talebi Allah gördüğü an, biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ama ruhumuzu Allah kendisine ulaştırması halinde, bize göre çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Ermiş olmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah-u Teala'nın da istediği bütün insanların ermiş evliya olmasını istiyor. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdivenine baktığımız zaman, ki bunlardan 21'i yükselmedir, geri kalan 7 kademede velayet makamları yücelmeyi ifade ediyor. Yani 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni adını alır. İlk 21 basamak yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Baştan sonra bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Gerçekten dizayna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala "Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehum el-büşra fil hayati dünya vel ahireti." Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. La tebdile kelimatullahi. Allah'ın sözlerinde bir değişiklik olmaz. Yani daima Allah'ın dediği olur. Allah ne dediyse mutlaka sözünü yerine getirir. فَذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ Bu en büyük kurtuluştur. İşte bu ayetlerde bahsi geçen evliya, veli mürşid, çünkü فَوْزُ الْعَظِيمِنْ اَجْرُ الْعَظِيمِنْ حَزُ الْعَظِيمِنْ ve فَذُ الْعَظِيمِنْ sahipleri, İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın inşallah memur ve mezun kıldığı veli mürşitleri ifade ediyor. Öyleyse Yunus 62, 63, 64 baştan sonra en alt seviyeden en üst noktaya kadar olan yükselme ve yücelme basamaklarının tümünü ihtiva ediyor.
7 tane evliyalık makamı var. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulelbab makamı, ihlas makamı, selah makamı. Bu 7 makamın 7'si de yücelme kademelerini ifade ediyor. Ama ilk 21 basamak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor ki Allah Teala Kaf 31'de "Uzibetel cennetu lil muttakine gayre baid." Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Azama tuadun li kulli awabin hafiz. Cennetin kendilerine vaat edildiği kişiler kimlerdir? Hafiz olanlar, mürşitlerine tabi olup devrin imamın ruhu başlarında yer alan kişiler. Evap olan da seyri sürükle 7 kademedeki nefs zevkesinin bitiminde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkademelerin bir bir geçerek sonuçta ruhu Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında yok olan kişi evaptır. Allah razı olsun. Allah Teala tabi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Ama bir hürafe dinimize girmiş. İnsanların gün geçtikçe Allah'a daha fazla yaklaşması ve bunun sonunda da farklı manevi rütbeler oluşturmak İslam'da olmayan bir sınıflandırmadır. Allah kullarını adaletli bir şekilde, eşit mesafededir. Ve ona ulaşmanın tek yolu samimi bir iman ve ibadettir. Tabi bu söylenenlerin hiçbirisi ayette uymuyor. Şimdi tekrar buna dikkatle bakmamız lazım. Yunus 62-64. Allah'ın velileri, Allah böyle diyor. Bir bir Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Kimdir bu evliya ve dostlar? Bunlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Üçüncü safa takva. Ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ulaşmayı dilemesi halinde birinci kat cennet, mürşide tabiyette ikinci kat cennet, ruhun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Ama zaten muhteremler bu ayetleri sanki hiç yokmuş gibi atıp tutuyorlar. Tabi bunlar birer hürafe. İkinci sual, evliyaya tabi olmak önemli midir? Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam, İslam'ın Allah'a teslim olmak ve neyimizi Allah'a teslim edeceğiz diye bir sual akla gelirse ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz bir, fizik vücudu Allah'a teslim edeceğiz iki, nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz dört. Bunun hepsi Allah tarafından bize verilmiş emanetlerdir. Ve bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ucun hidayeti, nefsin hidayeti bir irade nihayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi geçtiği ayetleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Öyleyse evliyaya tabi olmak önemli mi? Evet. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler arasında nebilerin mağfiret daveti demek gerekli. Sıraytımıza baktığımız zaman ismi geçen bütün peygamberler Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ama aynı zamanda görevleri itibariyle kendi kavminin Resulüdürler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Bunlar ait olduğu kavmin Resulüdürler. Ama Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verilmesi sebebiyle de Nebi Resullerdir.
Yani bütün Nebi Resuller bu ayetlerde de zikredildiği gibi bir kere daha baştan bakalım. Hepsi kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. Onların davetiyle kim kalben ulaşmayı dilemişse günahları örtülmüş, af olunmuş. Ama kim 12 tane insanla tabiyetini gerçekleştirmişse onların da günahları sevaba çevrilmiş. Öyleyse Nebi Resullerin mağfiret daveti bu açıdan çok önemli. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i misalen Nisa 64'te buyuruyor ki biz Resullerimizi insanlar icat etsin diye gönderiyoruz. Bu Nebi Resul de olabilir, Veli Resul de olabilir. Ama şefaatin sahipleri, şefaat etme yetkisi daima her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı bir Nebi Resul olabilir, asaletendir. Onun olmadığı dönemlerde kavim Resullerinden bir tanesini Allah seçiyor, o da bekareten.

Allah'tan mağfiret dileseylerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse Fatır 32'ye göre herkes başlangıçta nefsine zulmeder durumda. O nefsine zulmedenler 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tabi onlara halinde devri imamının ruhu başları üzerine gelip yerleşeceği için mutlak surette günahları sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Allah'ın evliyasına tabi olanlar şakirlerden olmazlar diyor Taha 103'te. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in söylediği Allah'ın evliyası mürşitlerdir. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde de kim hidayetçime tabi olursa o hidayete erer. Şakirlerden olmaz. Hidayetçi devrin imamıdır. Hidayeti getiren kişidir. Mürşitler de ondan öğrenerek Allah'ın yardımıyla insanları hidayet erdirmek konusunda üzerine düşen yapanlardır şefaat. Hayatta olan kişi ve o kişilerden de gene hayattayken 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için geçerlidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Yani Peygamber Efendimiz mürşit olduğuna göre kim mürşidi Allah'tan isterse, kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Devrin imamını kim Allah'tan isterse şefaatine hak kazanıyor. Ama kim benim için vesile isterse, ki vesile kendisine tabi olanları devrin imamın dergahına ulaştıran kişidir. Şefaat etme etkisi daima devrin imamına aittir. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Her kim benim için vesile isterse ona şefaatim vacip olur. Yani ister Maide 35'e göre vesileyi Allah'tan istesin, ister hacet namazı kılması halinde doğrudan doğruya Allah'tan ona devrin imamını göstersin. Her iki halde de şefaat olayı gerçekleşiyor. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasındaki talep mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasındaki mağfiret talebi söz konusudur ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Dinimize girmiş bir başka hürafe evliyaların şefaatçi olarak görülmesi Allah'ın yetkilerini başka birine atfetmek anlamına gelir. Tevhid ilkesine aykırıdır. Halbuki Allah Teala bizzat bunu tayin ediyor. Hem Enbiya 73'te bütün Nebi Resullerin şefaat etme etkisine sahip olduğunu ve Allah'ın tayin ettiğini Allah Teala beyan ediyor. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerden bir tanesi de Secde 24'e göre Allah Teala tayin ediyor. O da vekaleten şefaat etme etkisine sahiptir. Nebi resullerle veli resuller hidayete erdiren nebi resullerle hidayete erdiren veli resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. İşte nebi resuller şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Biri de her ikisi de hidayete erdirendir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, evliyaların doğaüstü güçlere sahip oldukları, keramet gösterebilecekleri doğru mudur? Keramet Allah'ın ikramıdır. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü, hararet nerededir? Saçta değildir,

0: keramet baştadır, taşta değildir. Ne ararsan kendini ara, Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta değil. İşte demek ki kerametin sahibi kesinlikle Allah-u Teala'dır. Kuruna ikramda bulunuyor. Keramet, Allah'ın velilerine, evliyasına ihsan ettiği fizik ötesindeki özelliklerdir. Allah'ın yardımıyla bütün evliyalar keramet gösterirler. Kerametin sihirle, büyüyle, uzaktan yakından hiçbir ilkesi, alakası yoktur. Tüm evliya bilir ki onlar o kerameti Allah gösterir dediği zaman gösterebilirler. Kendilerinden hiçbir şeyin sahibi olmayacağını Allah'ın bütün evliyası bilir. Şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onları olayı öyle bir hüviyete gösterir ki sanki o insanlar o duayı okumuşlar, arkasından da sırf o duayı okudukları için o sihir olmuş değil. Sihirin oluşmasında şeytanın muhakkak ki yardımı vardır. Öyleyse kerametle sihir arasındaki bariz farkı bir kere daha anlayalım. Allah'ın yardımıyla keramet gerçekleşir. Ama sihir şeytanın yardımıyla oluyor. Allah'ın kendisine ikram ettiği kişi evliya, Allah'ın kendisine bunu nasip ettiğini, ikram ettiğini biliyor. Ama şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onlara inandırıyor. Ve onlar da zannediyorlar ki gerçekten biz bu duayı okuduk, okuduğumuz için bunlar gerçekleşti. Halbuki iblisin arkasındaki yardımını iblis saklıyor. Sihrin oluşmasında şeytanın kesin yardımı var. Hürafeler, peygamberler dışında hiç kimse gaybi bilme ve mucize gösterme yetkisine sahip değildir. Evliyalara böyle bir yetki verilmesi İslam'da asla yer almaz. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İnsanların Allah'a yakınlığıyla paralel Allah-u Teala onlara ikramda bulunur. Özellikle Allah'ın mukarreb kulları, Mürelbab, İhlas ve Selah her zaman Allah her şeye kadirdir, ikramda bulunabilir. Bu Allah-u Teala'nın onlara müjdesidir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneldik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce evliyalık ne demektir?
2: Geçmişten gelen dini bütün insanlar diye biliyorum.
3: Tasavvufi hayat yaşayan insanların başındaki kişidir. Yani tarikat lideri diyebiliriz.
4: Allah dostudur. Allah'a yakın olan bir kişidir. Erilmiş, her şeyi bilen böyle bir zattır yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala evliyalığın bir dilek olduğunu, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu evliyası yapacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Allah yolunda ilerlemek. Yani Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kesinlikle o da namazdan geçtiğini düşünüyorum ilk.
4: Şu ortamda evliyalığı bırak da hiçbir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Peki siz de bir ermiş evliya olmak ister miydiniz?
2: Keşke. Ben isterdim keşke.
5: Ben de isterdim.
3: Çok isterdim diyemem.
1: Peki?
3: Çünkü çok net değil yani tarihsel kaynaklarda. Özellikle Yunus Emre zaten çok efsanevi bir karakter de. Mevlana'la ilgili tartışmalar var. Ya o yüzden onlar gibi istiyorum, onlar gibi olmak istiyorum diyemem yani. Ben bağımsız bir insanım. Kendi çizdiğim yolda gitmek isterim.
4: Evliya olmak istedim de evliya mertebesine erişmek şu ortamda zor.
1: Peki sizce herkes evliya olabilir mi?
2: Hayır, olamaz.
5: Kesinlikle olamaz. Tabii ki hayır.
3: Olamaz. Tasavvufa göre olamaz.
1: Yunus Emre de diyor ki evliyalık bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
3: Dur. Ben ilk dönem çalışıyorum. Yunus Emre dönemini bilmiyorum yani.
0: Sabit Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum diyor kardeşimiz. Müslümanlığı dört dörtlük yerine getirmek neyi ifade ediyor? Dört dörtlük bir Müslümanlık yani Allah'a teslimiyeti ifade ediyor. Ruhu, veçin, nefsi bir iradeyi Allah'a teslim etmek manasına geliyor ama bu ola gelen söz sadece dilden söylenen bir sözdür. Ve insanlar bunu hayatına tatbik edip Allah-u Teala'nın emrettiği 28 basamaklı İslam merdivenini yaşamayı ne yazık ki unutmuşlar. Allah-u Teala hedef emirlerden bahsediyor. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama bu hedeflere ulaşmak bir vasıta ile gerçekleşiyor. Sahabe bunların 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Eğer bu ifadeyle onların söylediği şekilde Müslüman'ın 4 dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Sahabe 7 safhayı yaşayarak İslam'ı 4 dörtlük yerine getirmişlerdir manasına geliyor. Allah-u Teala teslim olmanın şartını tasavvufu yaşamaya bağlıyor. Aynı zamanda tasavvufu yaşamak, İslam'ı yaşamak olduğu için İslam'ı yaşamaya bağlıyor. İslam'ı yaşamak da Hanif dininin 7 safhanı yasını içine alıyor. Böyle bir dizayn içinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Sahabeye dikkatle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün mutevasını öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Hepsi İslam'ı dört dörtlük yaşamışlar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin hepsine sahip olmuşlar. Konumuzda slaytımıza bakacak olursak zaten bunu görüyoruz inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kimsenin mürşidine ulaşmadan evliya olamayacağını açıklıyor. Nitekim Allah'ın evliyası olarak kimi tanıyorsak hepsinin mutlaka bir mürşide olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben bir tasavvufi bir hayat yaşamadığım için, böyle bir tercihim de olmadığı için benim için pek bir şey ifade etmiyor açıkçası.
2: Mübarek insanlar bence.
4: Ya onlar Allah dostu. Onlara bir şey demiyorum ben. Onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslamiyet daha yaygın, İslamiyet'e daha sarılma vardı. Şimdi İslamiyet'ten uzaklaşma var. Yani bu Allah dostu olmak, Allah'a yakın olmak, İslamiyet'e çok bağlı kişi olması lazım. Şu ortamda da öyle bir kişilere rastlamak nadir.
1: Peki sizce bu zamanda da onlar gibi Allah dostları var mıdır?
3: Mutlaka vardır. Ama ben yani bunun üzerinden ün kazanan insanların Allah dostu olduğunu düşünmüyorum. Bilmediğimiz insanların Allah dostu olduğunu düşünüyorum.
5: Tek tük vardır.
4: Tahmin etmiyorum. Yoktur.
1: Peki nasıl bulabiliriz sizce onları?
4: Onları bulamazsın.
3: Ya onları bulmamız gerekmiyor ki illa. Yani kendimiz kendi yorumumuzu bulabiliriz. Bireysel de olabiliriz.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı emrediyor bize. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: İnşallah.
2: Eskiden
5: isteriz tabii ki. İstemez olur muyuz?
4: Onu biz yapamıyoruz. Yapamayız yani. Yapsak da yani şu ortamlara göre şey bizim kalbimizi bağlasak da bozuluyor.
0: Müsavir mürşid konusunda onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslam daha yaygın İslamiyet'e sarılma vardı. Şu ortamda artık yok. Böyle Allah'ın dostlarını arasamak mümkün değil diyor. İnsanlar İslam'dan uzaklaştıkça mürşitler de azalmış oluyor mu? Bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman dünyada 8,5 milyar insan yaşıyorsa her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ediyor. İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi bu veli resullerin hepsi birer mürşid ve kesintisiz olarak gönderiyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71, Mülk 89. Yani Resul göndermesem azap etmem. O zaman İslamlar İslam'dan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, ayrı lisanı konuşan ne kadar dünyada kavim varsa Allah'ın kanunu gereğince Resulleri ard arda gönderdiğine göre mürşitler her zaman her devirde vardır. İsra 15. Resul göndermesem azap etmem. Mülk 8-9-10. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Öyleydiyse insanlar Resulleri, nezirleri yalanlamakla İslam'dan gün geçtikçe uzaklaşıyorlar. Yoksa mürşitler her zaman var. Ortalıkta çok sayıda mürşit var gibi görünür ama büyük kısmı realitede mürşit değildir. Allah ile hiçbir temasları olmamıştır. Allah'tan vahiy almaktan mahrumdur. Allah Teala ile ilişkili olan ondan vahiy alabilen mürşitlerin sayısı zamanımızda artık çok azdır. Allah Teala'nın biz Resul göndermedikçe insanlara azap etmeyiz ayeti kerimesinin gereğince Resullerin mürşitlerin varlığı kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala her devirde mürşide tabi olmayanların dalalette olacağını kesin bir dille ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinden hürmet hasret öpüyorum. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için engel midir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Ve tekrar mübarek ellerinden hürmet hasret öpüyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için bir engel değildir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabesi de ondan evvel Hz. İsa ile onun havarileri de ondan evvel Hz. Musa ve ona tabi olanlar da ondan evvel Hz. İbrahim de ona kendisine tabi olanlar İslam'ın 7 safhasını yaşamış, ondan evvel Hz. Nuh hepsinden evvel Hz. Adem ona tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse her dinin insanı Allah'a ulaşmayı diler de tek dinin 7 safhada yaşamış olur. Irk, mezhep ve din farklılığı Allah'a ulaşmak için engel teşkil etmiyor. Başka bir din de zaten hiç olmamış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala evliyalık makamlarını birer birer aşmak istiyorsak zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Dua etmek, şükür etmek, zikir etmek. Yani Allah'a yakın olmak, yalvarmak. Bunlardır benim anladığım.
7: Allah'a yaklaştırıyor bir kere. Yani koruduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Hani açıklıkla, kapalılıkla bir alakası yok. Açığım ama çekiyorum mesela. Sürekli çekiyorum, ağzımda ben var. Kimseye söylemem çektiğimi. Kimse bilmez ama çekerim.
5: Ben de öyle. Tüm bildiğim zikirleri çekiyorum. Allah'ın tüm 99 adını. Çok huzur, rahatlık. Hani bazı sıkıntılarım da sıkıntılarımın ferahlaması için.
3: Zikir yapmak Arapça hatırlamak demektir. Hatırlamak bence ben sessiz zikirden ziyade her an yaptığımız her eylemi Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zikirden bunu anlıyorum.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Şimdi zikrettiğimde kendimi daha rahat hissediyorum. Rahatlıyorum. Birinde ağrıdığı vücut hiçbir şeyden unutuyorum. Bir şeyim kalmıyor.
3: Huzurlu hissediyorum tabii. Huzurlu hissediyorum. Sorumluluğumu yerine getirdiğimi hissediyorum. Takvalı hissediyorum. Ve bu tabii ki beni daha mutlu ediyor.
1: Zikir sizce insanı değiştirmeye başlar mı?
4: Bağlı olursam başlar. Yani içten. İçten olursam başlar. Ama içten olmasa değişmez.
1: Herkes zikretseydi sizce dünya nasıl olur?
7: Daha güzel olurdu.
5: Kötülük olmazdı, ölüm olmazdı.
1: Cinayetler olmazdı.
3: Çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Tabii ki bu mümkün değil.
0: Misafir merkez zikir yapsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Ama o mümkün değil. Herkese mutlu olacağı bir dünyada yaşamak gerçekten mümkün değil. Çok kolay aslında. Çünkü insanlar için mümkün gibi görünmüyor. Ama İncil'deki bir ayet, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet şunu söylüyor bize. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay çünkü Allah her şeye kadir. Öyleyse biz Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman gerçekten zikirle dünyadan huzuru mutlu yaşamak çok kolay. İki tür insan dünyada yaşıyor. Zikretmeyenler, onlar şeytanın dostları ve zikredebilenler, onlar da asr-ı saadeti yaşayanlar. Başka insanlar ilişkimizde Allah'a doğru yaptığımız yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü biz mutluysak, huzur içindeysek etrafındaki insanları da huzura ulaştırırız. Nasıl bizim kardeşlerimiz arasında sulh ve sükun çok büyük şöyle sağlanmışsa, başka toplumlarda da sağlanmaması için sebep yoktur. İnsanlar sadece bu konudaki eğitimini almamışlardır. Allah'ın kendilerini için yarattığının farkına varamamışlardır. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir ve savaşların, kavgaların sona erdiği mutlu, huzurlu bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sparta'dan Adem Sevim. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Evliya olmak zor değildir. Evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü bizlere açıklar mısınız muhterem hocam? Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz. Evliya almak zor değildir, evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü açıklar mısınız? Gerçekten de evliya olmak çok kolay bir dilektir. Çünkü bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran, bizi kendisine dost kılan, ermiş evliya kılan Allah'tır. Tabii Allah'a göre zorluk yoktur. Ama ondan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bizim o evliyayı o seviyeyi tutturmamız her gün 3 saatlik zikri korumamızla mümkündür. Daha ötesine geçmek, bizi gücü teslimine ulaşmak, o zikri 6 kat daha artırmamıza bağlıdır. Daimi zikre ulaşmak, daimi dünyadan mutlu olmak ise 24 saatlik zikre bağlıdır. Allah'ın olan ilişkilerimize hidayet çok derece önemli bir faktördür. Bu kavrama baktığımız zaman Allah-u Teala bedavadan hiç kimseye evliya yapmayacaktır. En azından aynı seviye korumamız şartıyla dokunulmazdır. Aşağı inse de gene evliya kalacaksınız. En kötü olay fısktır. O da 2/3 nispetinde vücuda gelen nadir bir olaydır. Öyleyse emniyet altındasınız, Allah'ın koruması altındasınız. O sebeple evliya olmak zor değildir ama evliyanı elde tutmak zordur. Çünkü şeytan ve nefsiniz sizin o vasfı kaybetmeniz için her şeyi yapacaklardır. Ulaştığınız mevki, ulaştığınız makamı, evliyalığı koruyun. Korumanız, çok gayret sarf etmeniz de mümkündür. 3 saatlik zikri korumanız da mümkündür. 3 saatlik zikri 18 saate çıkartmanız da mümkündür inşallah. Allah razı olsun. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bütün dünyada yaşayan insanların yaratan Rablerine karşı ve yaratılan insanlara karşı sorumlulukları var mıdır? Sürekli sorumluluk bilinci ile yaşamak için neler yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Nevidat Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir hadiste, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse buradan kesinlikle delaletteyiz. Delalette olanlar huzursuz ve mutsuz, şeytanın hegemonyası altında devamlı bir kaos içinde hayatı yaşarlar. O kaostan kurtulmak, huzur ve mutluluğun adresi ancak hidayeti yaşamakla mümkündür. Hidayet de insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bizi yaratan Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Nitekim Nevilen Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeden Muaz bin Cebel'e, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah Resulü bilir, ben bilmem ya Resulullah. O zaman Allah Resulü cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şeye ortak koşmamasıdır. Öyleyse bizim Rabbimize karşı sorumluluğumuzun yerine getirmesi, şirkten, açık ve gizli şirkten beri olmamız da mümkün. Açık şirk, Peygamber Efendimiz'in ümmeti için söz konusu değil. O zaman gizli şirkten kurtulmak neyledir? Gizli şirkten kurtulmak hidayetledir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde كَبُورَ عَلَى الْمُشُك۪ينَ مَا تَدَوْمِ اِلَيْهِ, senin Allah'a davetin müşriklere ağır geldi. اللّٰهُ يَشْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَعُ وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ, Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Yani onları şirkten kurtarır, gizli şirkten. Öyleyse her şeyden evvel Rabbimizin üzerimizdeki hakkı, ona şirk koşmamak, hepimizin Allah'ın davetine icabet etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ama insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da bizim dışımızdaki herkese karşı bir sorumluluğumuz var. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, gerçekten hepimiz, etrafımızdaki insanlar bir vasıta, ama Allah'a ihtiyacımız var ve herkesi mutlu ettiğimiz kadar mutlu oluruz. Mutsuz edersek mutsuz oluruz, mutlu edersek mutlu oluruz. O zaman yaratılan insanlara karşı bizim sorumluluğumuz nedir? Yaratılan insanlara karşı sorumluluğumuz, toplum şuuru içerisinde bilinçli bir yaşamla herkesi mutlu etmek ve onlara verdiğimiz mutluluğu bizim üst seviyede yaşamamız. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bize ihtiyacı yok. Bizim Rabbimize ihtiyacımız var ve Allah-u Teala etrafımızdaki insanları devamlı mutlu etmemizi istiyor. O zaman sorumluluk bilinci içinde bir yaşam bizi sürekli huzur ve mutluluk içinde tutar. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehy el münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bin maruf ve nehy el münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. O zaman ibadetler bize zikri hatırlatmalı. Zikirle o ibadetleri yaparsak hedefimize ulaşabiliriz. Zikirle namaz kılarsak huşu içinde namaz kılabiliriz. Zikirle oruç tutarsak oruç bizim için açlık ve susuzluk olmaz. Zikirle zekat verirsek riyada olmayız. Zikirle kısacası ibadetlerimizin, Allah'la ilişkilerimizin bir mana kazanması hepsini zikirle yapmamıza bağlı. Ama zikrin öncesinde ilim ibadetin imamıdır. Mutlak surette hedef emirlere mutlaka ram olmamız lazım. Teslim olmamız gerekir. Allah'a ulaşmayı dinemeden yaptığınız zikir Rum 39'a göre size fayda vermez. Allah'a ulaşmayı dinemeden yaptığınız zikir sizi huşu sahibi kılmadığına göre namazlarda da sevip içinde kılarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz oruç sizin için açlık ve susuzluktur. Yani kısacası her zaman hangi ibadeti yaparsak yapalım, ilim onun öncesinde geliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, ailevi sorunlar yaşıyoruz. Sorun yaşamadan mutlu bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Çok basit sevgili kardeşlerim. İnsanları daima mutlu eden, huzur içinde bir hayatı onlara yaşatan Allah'tır. Ama bilelim ki görünmez bir düşmanımız var, şeytan. Ailevi sorunların, yaşadığınız ailevi sorunların arkasında kesinlikle şeytan var. Öyleyse toplumsal hayatta kim kiminle bir ilişki içindeyse arasına şeytanı koymamalı. İşte bu şeytanı koymamak, şeytanın kapısını zikirle kapatmakla mümkündür. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir diyor. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. O zaman her olayda kendimizi hatalı görür, Rabbimizden affı ve mağfiret talebinde bulunursak, karşı tarafı da ona karşı görevlerimizi yerine getirirsek, o zaman mutlu huzurlu bir aile saadeti yaşarız inşallah. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 98 ile Duha 1 ayetini açıklar mısınız? Araf suresinin 98. ayet-i kerimesi, o ülkelerin halkı şiddetli azabımızı onlara, onlar oynarlarken kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Tabii ikisinin arasında bir illiyet rabıtası var. Allah-u Teala azabının geleceği vakitleri söylemektedir. Birincisinde gece vakti uyurlarken, ikincisinde kuşluk vakti gelen Allah'ın büyük azabı söz konusudur. Duha bir ayetinde de kuşluk namazının kılınacağı vakit sabah namazından sonra öğle namazından evveldir. Peygamber Efendimiz sana onun sahabesi 7 vakit namaz kılıyorlar. Birinci sabah namazı, ikincisi kuşluk namazı, üçüncüsü öğle namazı, dördüncüsü ikindi namazı, beşincisi akşam namazı, altıncısı yatsı namazı ve yedincisi teheccüd namazı. Gece yarısından sonra sabah namazından evvel kılınır. Ve bütün vakfımızın müntesipleri bu 7 vakit namaz muhtevası içerisinde ibadetleri yaparlar. Ağrı'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, okulda çocuklara din dersinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annesinin yanında çocukken Cebrail aleyhisselamın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, bunun da Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, İnşirah suresinde peygamberler doğmadan evvel seçilenlerdir. Doğmadan evvel seçilenler bizim yaşadığımız 7 safa 4 teslim 28 basamağı, onlar Allah'ın kontrolünde müebbi olarak yaşarlar. Yani onların kendi gayretleri yok. Allah onları yaşattırıyor. O zaman İnşirah suresine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? İşte her zaman herkesin mürşidi var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Levleli murabbi lema araftu rabbi. Benim Rabbim olmasa ben de Rabbimi arif olamam. O zaman Allah'ın Resulü ilk ayetini getiriyor ve Peygamber Efendimizin de Allah'a ulaşma dileği sebebiyle Allah Teala onun üzerine de rahim esmasıyla tecelli ediyor, onun göğsünü şer ediyor. Nasıl biz insanlar davete icabet ettiğimiz zaman Enam 125'e göre efemen yuridullahu en yehtiyehu yeşre sadrul islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder. İşte Cebrail aleyhisselamın öğretisiyle Peygamber Efendimizin de Allah-u Teala göğsünü şer ediyor. İnşirah suresinin birinci ayet-i kerimesi bu. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Yani göğsünden kalbinden nur yolunu açmadık mı? Ve senden yükünü kaldırmadık mı? Elem neşrah leke sedreke. İnşikak değil. Elem neşrah leke sedreke. Ve vedâne anke vuzrek. Ellezî enkaze zârek. Ve senin üzerindeki ağır yükü kaldırmadık mı? Bu ağır yük nefsin afetleri. İnşirah, evet, göğsünün seni şer etmedik mi? Avdâne anke uzrek ellezî enkaze zârek. O yük senin sırtını bükmüştü. Senden yükünü kaldırmadık mı? Bu yük nefsimizin afetleri. Öyleyse nefsin bütün afetlerini kaldırıyor. وَرَفَانَ اَلَّكَ zikrek. Ve senin için zikri yükseltmedik mi? Yani bütün doğmadan evvel seçilen Resuller için Allah Teala 7 safa 4 teslim 28 basamağı vehfi olarak onlara yaşattırıyor. İşte süt annesinin yanında çocukken Cebrail Aleyhisselam'ın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinin yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet, doğrusu bu. Peygamberler için Allah'ın kontrolünde vehbi olarak bunlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla nasıl biz insanlar Allah'a davet olunuyoruz, daveti kabul ettiğimiz zaman Allah rahim esmasıyla dördüncü basamakta bize tecelli ediyor, peş peşe furkanlar veriyor. Daha sonra o halde bırakmıyor. Kalbimize hidayetle ulaşıyor, kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimize nur ulaşmışsa aynı muhtevayı Cebrail Aleyhisselam'ın öğretisiyle Allah Teala Peygamber Efendimizin üzerinde gerçekleştiriyor. Nefs nasıl temizlenir? Nefsimiz de işte biz davet olunuyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yedi Furkan 12 tane insanla Allah bizi müşrikimize ulaştırıyor ve oradan hareketle 7 kademede nefs zekesini gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sorumuz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Mürşidinizin öğretileri veya rehberliği günlük hayatınıza nasıl bir etki yapıyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, insan en şerefli varlık, 5 boyut sahibi, 3 mekan, 4. zaman, 5. hız. En kıymetli hazine Allah katında zamandır. Zamanı nasıl kullandığımıza bağlı. Mürşidimizin öğretisi bize zikri, çok zikri ve daimi zikri emrediyor. Eğer bunu hayatımıza tatbik edersek, zamanın hangi birimini Allah için kullanıyorsak, onu mutluluk içinde geçiriyoruz. Ara sıra zikrediyorsak, yarı yarıya bir mutluluk. Çok zikrediyorsak, %81 mutluluk. Daimi zikre ulaşıyorsak, %100 mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, uzun süre elimizde bulunan altının her yıl zekatının verilip verilmeyeceği konusunda değerli açıklaması. Hayır sevgili kardeşlerim, her yıl zekatı verilmiyor. Eğer altınsa bir kereye mahsus olmak üzere, o da 91 gram mı ne kadar, 80.15 gram. O meblağ üzerinden zekatını veriyorsunuz. Ve zekatını verdikten sonra o altını paraya dönüştürmediğiniz takdirde altın olarak sizde kalırsa, bir dahaki sene onun zekatını vermiyorsunuz. Çünkü zaten daha belki sene onun zekatını verdiniz. Öyleyse her yıl zekatının, altının zekatının verilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama o altını bozdurup yatırıma dönüştürürseniz, o yaptığınız yatırımdan kazanç elde ederseniz, o zaman bir daha o kazançtan zekat şeyi bir veriyorsunuz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali: kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Sevgili kardeşlerim, kader cüz-i idealimizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olayların bütünüdür. Ama Allah Teala Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Ve min kulli şeyin halaknahum bi kaderin leallekum tezekkerun." Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Umulur ki tezekkür edersiniz. O zaman her şeyin bir kaderle yaratılması, bizim kendi serbest irademizle oluşturup tamamladığımız olayların da bir kader boyutu var. Bu nasibe gidiyor. Niyet ve nasiple açıklanabiliyor. Her olayını yerine getirdiğimiz zaman niyet ediyoruz. وَاِنْ كُلِ شَيْنْ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ. O zaman Efendimiz şöyle bir misal veriyor. Sınıfta 30 kişi var. 30 kişinin niyeti sınıf geçmek. Ama sene sonu geliyor. 20 kişi sınıf geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. Burada öğretmenlerin de pozitif ve negatif manada hiç tesir etmediğini kabul ediyoruz. Çünkü eğer öğretmenler o kişinin notuna pozitif tesir ederse, hak etmediği bir notu verirse kaderdir. Negatif istikamete tesir eder, geçerli not almasına rağmen öğretmen olsa, çocuğa kızdığı için notunu eksiltiyorsa yine kaderdir. Dış müdahale vardır. Ama öğretmenin bir dış müdahalesi olmadan hak ettiği notu almış, 20 kişi geçmiş, 10 kişi o sınıfta kalmışsa, o zaman niyet ve nasip çakışmıyor, muktesebatı buna uymuyor. İşte buna kaza deniyor. Kaza ettiğimiz, serbest irademizi oluşturduğumuz olaylarda derecat kazanabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya ulaşıyoruz ya bir hayra ulaşıyoruz. Ama kazada derecat kaybedebiliyoruz, derecat kazanabiliyoruz. Şimdi kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Aslında Allah-u Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Sonuç kaderi oluşturuyor. Yani tek başımıza oluşturduğumuz olayda bile o sonuca bizi götürüyor. Niyet ediyoruz ama gerekli gayreti yapmadığımız için sınıfta kalıyoruz. Sebepler bizi sonuca götürebiliyor. İkinci suali, dua kaderi değiştirir mi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dua ile kaderi değiştirmesi söz konusu değil. Kader ilmi takaddümdür. Cebri tahakküm değil. Biz duada serbest irademizle yapamadığımız, hedefe ulaşamadığımız noktalarda Allah'ı davet ediyoruz, yardıma çağırıyoruz ve Allah-u Teala iradeyi kutsal kılmasına, kimsenin karışmasını istememesine rağmen Allah-u Teala irademize karışabilir mi? Evet, biz davet edersek, biz davet ediyoruz. Mesela her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor, Preveze Derin Zaferinde Barbaros Hayrettin Paşa, Andre Doria'nın donanması, Osmanlı donanmasının 3 katı kadar. Ama Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan Derya, Allah'ı yardıma çağırıyor. Ve diyor ki, bana yardım et ki ben zafere ulaşayım. Ama ilahi kelimatullah senin için. Allah Teala da davetini kabul ediyor ve diyor ki geminin bordalarına şu yazıyı yaz. Allah rüzgarları dilediği yerden estirir. Şimdi ne yapmıştır? Duayı yapmıştır Barbaros Hayrettin Paşa ve Allah'a tevekkül etmiş. Allah Teala da yardımı, rüzgarı emrettiği şekilde estirerek Osmanlı donanmasının galibiyetini sağlamıştır. Ama galibiyeti neyle sağlamış? Allah'ın yardımıyla. Ama bu Allah'ın yardımının ulaşabilmesi onun duasıyla gerçekmiş. Yani kişi iradesine, Allah'ın iradesini de yardımcı olarak tesir etmesini istiyor. O zaman sonuç pozitif. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş, muhterem hocam, son zamanlarda sadece içimden ağlamak geliyor. Durmadan ağlıyorum. Ama mutsuz bir şekilde değil. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekir, açıklayabilir misiniz? Tamam. Eğer zikrediyorsan her şey çok güzel. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dünya sıkıntılarından, hastalıklarından, fakirlikten kurtulmak için ne yapmalıyız, açıklar mısınız? Sıkıntılardan ve hastalıklardan, fakirlikten kurtulmak zikirledir, zikirledir, zikirledir. Yani hastalıklar olabilir ama bize tesir etmediği takdirde problem değil, bizi Allah'a yaklaştırır. Fakirlik ise Allah-u Teala'nın yolunda olmaz. Çünkü şükrederseniz nimetimi arttırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve Allah'ın sana verdiklerinin şükrünü eda ediyorsan, Allah'ın da kanunu arttıracağına göre o zaman problem yok inşallah Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Assalamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok sevirik, ellerinizden öpürük, izninizle sizden bir soru sormak isterdim. Yunus Emre kalp kırmanın, könül yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu söylüyor. İnsan kalbini kırmamanın, insanı kırmamanın önemini anlatar mısınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizi çok severiz.
0: Aleykümselamun aleyküm ve berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre bir kalbi kırmanın, bir gönül yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu buyuruyor. İnsanları kırmanın önemini açıklar mısınız? Dünya hayatımızın asıl gayesi gönül yapmak sevgili kardeşlerim. Gönül yıkmak değil. Yine Yunus'un ifadesiyle, eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil, 72 millet dahi elinizin yüzünü yumaz değil. İki tür insan var. Kalp yapanlar var, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları. Kalp kıranlar var, şeytanın dostları. İşte kim kalp kırıyorsa o şeytanın tesiri altında bunu gerçekleştiriyor. O zaman da Allah yolunda insanları saptırdığı için kalp kıranlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzünü yumaz. Yani 72 millet bile seni temizleyemez. Yunus bir başka açıklamasında şunu söylüyor. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Öyleyse hepimizin hedefi etrafımızdaki insanları sevmek. Hepimizin hedefi onların kalbini kırmak değil, onların gönlünü yapmak. Böyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak devamlı huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşarız. Sosyal boyutu sebebiyle herkes birbirine ihtiyaç içerisinde. Ama insanlar sadece bunu yerine getirseler, birbirlerinin kalbini kırmasalar, birbirinin gönlünü yapsalar, o verdikleri, karşı tarafa verdikleri sevgi ve gönül yapıcı huzur içerisinde kendileri en güzel mutluluğu yaşarlar. Zaten insan mutlu olmak istiyor. Allah onun mutlu olmasını istiyor. Allah dostları da onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutsuz eden şeytan, şeytanı da devreye almadığı takdirde, bir başkasının kalbini kırmadığı takdirde en üst seviyedeki mutluluğu kendisi yaşayacaktır inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha mahasara vaad anamız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah. Birinci sual, felah ne demektir? Felah, lügat manası itibariyle kurtuluş demektir. Allah-u Teala açık bir şekilde manasını şöyle veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine girecektir.

Kimin hasenat tartılar ağır gelirse, onlar felaha erenlerdir. Araf suresinin 8. ayet-i kerimesinde de وَمَا مَنْ سَغُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse, onlar felaha erenlerdir. Ve Kariyat suresinin belki 5-6. ayetinde yine وَمَا مَنْ سَغُلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةً رَادِيَةً Kariya 6-7 Allah onlardan razı olur. فَهُوَ فِي عِيشَةً رَادِيَةً O razı olduğu bir yaşayış içindedir. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında saadet, felah, kurtuluş kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kişi hangi günahın sahibi olursa olsun, hiç cennetlik ameli olmasa dahi kalben ulaşmayı dilediği an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişinin günahlarını örttüğü için mutlaka birinci kat cennete gidecektir. Ya eyyühellezine amenü in tettakullaha yeş'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Takva sahibi olmak şirkten kurtulmaktır. Bir açık şirk var, bir de gizli şirk var. Açık şirk, kişinin güneşe, aya, yıldızlara, elleriyle yontuklarına tapmasıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için artık gizli şirk, açık şirkten korkmuyorum. En korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin hevasına, nefsine tabi olmasıdır. İşte bu hevaya tabi olmaktan kurtulmak, kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum 31'de de Allah Teala mühvine ileyhi ve takuhu Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Öte yandan cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 Yetmez Allah-u Teala Haç suresinin 32. ayet-i kerimesinde Resulullah'ın da göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbimizin takvasından bahsediyor. Kalbin takvası, kalbin Allah'ın nurlarıyla dolması halidir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva, birinci safa felah, 7 safa felaha görüyoruz. Birinci safa felah, birinci safa felah. Müminin 102, ikinci safa felah müşride tabiyette gerçekleşir. Mücadele 22, üçüncü safa felah Şems 9'da, dördüncü safa felah Haşr 9, beşinci safa felah Maide 100, altıncı safa felah Tegabun 16 ve yedinci safa felah Al-Mira 104. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlara felah daveti ulaşır mı? Evet. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Kalbin ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Ve İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse

0: mutlaka Allah katından Resullerini gönderiyor. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah ve Resuller gönderiyor. Onların arasından da bir tanesini hem Alimran 179'a göre seçiyor, gaybi bildiriyor. Hem de secde 24'te bildirildiği vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Sahabe ki o devrin imamı olarak tayin edilenin hepsine iman ediyor, arasında bir fark yok. Ve Allah'a teslim olduklarını beyan ediyorlar. Ama tabi teslim olmayanlar da var. Allah Teala bütün insanların felah ermelerini istiyor. Bunun için bütün insanlara kurtuluş standartlarını kutsal kitaplarda veriyor. Ve kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzatı ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir davet ulaşıyor. Ama bir taraftan da Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür taraftan da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama kurtulamayacağını mutlaka ölünce anlayacaklardır. İncil'de Matta 7, 13, 14 dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı da dar. Yol da çetindir. Öyleyse her devirde insanların %90'dan fazlası dinde fırkalara ayrılmış durumda. Geniş kapı o. Ama dar kapı %10'dan azı muhtevasını alıyor. Dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Yaşama götüren kapı ise dar, yol da çetindir. Mezmurlar, Rab göklerden bakar olduğu insanlara, akıllı Allah'a yönelen biri var mı diye. Enam 48, İsra 15 vesaire diğer ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu anlıyoruz. Allah'a davet haktır ve kutsal kitaplarda 7 safa 4 teslim nasıl varsa 7 safa davet de söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a davet edenler. Üçüncü sual, felah kavramı sadece ahiret hayatımız için geçerlidir. Hayır, felahı iki yönlü olarak ele almak durumundayız. Bir, cennet hayatında kıyamet günü cehennemden kurtuluş. İki, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. Her ikisi de felahtır. Biliyorsunuz ki nefs ve şeytan sebebiyle insanların başlangıçta mutsuz olma ihtimali, mutlu olma ihtimalinden çok daha ötededir. Ancak hangi şartlarda olursanız olun, bizim için de mutluluk, felah mutluluk olarak vardır. Tüm kutsal kitaplar bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir. Ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. İşte o kişinin mutluluğa ulaşabilmesi nefsin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Şems-i kut katta filhammen zekâ. Tezkiye olan felah bulmuştur. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İlk inen ayette Allah Kur'an-ı Kerim için zalikel kitabu la raybe fi. Bu öyle bir kitaptır, içinde şüphe yoktur. Huden, hidayettir lil muttakin, takva sahipleri için. İşte 7 safa takva var Ehli safhada hidayet var. Bütün kutsal kitaplar bu yedi safha takvayı, yedi safha hidayetine muhtevasına alıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin felaha ermesini, yani kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani dua edip, tövbelerimizi edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum.
3: Yani üzerimize farz olan ibadetleri yapmak, sünnetleri yerine getirmek Allah'a ulaşmak için yeterlidir bence.
4: Yaratılan, yaratıcının istediği gibi davranırsa böylece insan aslında kendini bulmuş olur. Kendisinden ne istediğini tam bilmiş olur ve mutlu olur böylece.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Duamız.
3: Dualarımız, kalpten dilediklerimiz.
4: Yani amellerimiz, ibadetlerimiz.
1: Bütün sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa ermişler. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa erenlerden olmak istemez misiniz?
2: Tabii ki isterim.
3: Yani isteriz tabii ki her Müslüman gibi.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi beraber?
4: Elbette. Yani Allah diyor ki Kur'an'da bana topluca gelin diyor. Tek tek geldiğiniz zaman diyor. Değil de namazda bile 27 kat sevap yazan Allah bana topluca gelin diyor. Biz topluca inşallah Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya diliyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin erviş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
2: Senin ermiş evliyaların gibi olmayı istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dua edip tövbe edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum dedi. İnsanların kendi kendine yaptığı tövbeler onları Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ya yönnâsü enne va'dallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَمُكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَنَمُكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ. Ve sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْاِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte bu dünya hayatının aldattığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kimi dünya hayatı aldatmışsa, aynı zamanda o, iblis de onu Allah'ın affına güvendirerek aldatmıştır. Bu kaçılmazdır. Onun için Hazreti Ömer şaşarım bu insana ki, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Evet, Allah'ı bilip isyan etmek, şeytanı bilip itaat etmek ve dünyayı bilip ona meyletmek. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Günah işlemek herkes için geçerli olan bir şeydir. Günahın arkasından duyulan pişmanlık kişinin kişiyi götüreceği yer tövbedir tabi. Ama bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın affedeceğine dair bir garantisi söz konusu değildir. Bir insanı cehennem karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İncil'de elçilerin işleri 3:19-20 öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilme fırsatı versin. Sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tevrat Daniel 12:3 bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler kızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani kendimiz için tabii ki verimli olur. Onların gittiği yollardan öğrenmek, onlardan bir şeyler öğrenmek tabii ki de iyi olur, güzel olur.
3: Yani açıkçası ben din gösterici insanlara çok inanmıyorum. Sonuçta sünnetler belli. Üzerimize farz olan ibadetler belli. Yani ben bunları daha çok önemsiyorum.
4: İrşad eden demektir. Yol gösteren, Allah'a giden yolda nasıl yürünmesi gerektiğini öğreten demektir Reşit.
1: Günümüzde de silsile halinde devam etmekte. Şu anda da hayatta olan Allah'ın dostları, evliyaları var. Onlara bağlanmak istemez miydiniz?
3: Hayır, istemem.
2: Tabii ki isterim ama hani herkesin bir şeyleri var, bağlı olduğu bir yerler var. Ne kadar da yerine getiremesek de ufak tefek yapıyoruz.
1: Neler hissediyorsunuz o topluluklara katıldığınız zaman?
2: İnsan ferahlıyor.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Bir atasözümüzden örnek vereyim. Bana düşmanının okunu takip ederseniz doğruyu bulursunuz. Şu an mesela bugün İsrail'le Hamas'ın bir savaş başladı. Böyle işte İsrail üzerinden, Amerika üzerinden, insanlığa musallat olmuş böyle zalimler üzerinden gidersek, onları en çok rahatsız eden kimler ise ve onların kimler dediğimiz kişilerin öğretmenleri kimler ise, mürşitler onlardır.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda din gösterici insanlara inanmıyorum. Sonuçta üzerimize farz olan ibadetleri belli, onları daha çok önemsiyorum dedi. Bir insan mürşidi olmadan da Allah yolunda ilerleyebilir mi? Kur'an-ı Kerim hayır diyor. Kur'an-ı Kerim mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalettedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de evet şu anda ayetleri görüyorsunuz. Alimen 164. Ondan evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Mürşide tabi olmadan evvel. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa onlar için bir hidayetçi mürşit yok. Nahl 36. Allah hidayete erdirdi. Bir kısmından üzerine delalet hak oldu. Mürşide tabi olmadıkları için. Kehf 17. Kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 23. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi heveslerine tabi olandan daha delalette kim var? Sümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Allah kimi onunla ilim üzerine delalette bıraktı? Akep 32. İşte onlar apaçık delalet içinde olanlardı. Cuma 2 öyle. Öyleyse mürşidine tabi olmayan o ayet gelince delalette. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutunanlar müstesna, onlar kurtuluştadır. Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Dinimizin üç esas üzerine bina edildiğini, vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi mutlaka Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Tevhid akidesi mutlaka mürşide tabiyeti, ruhumuzun ucundan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmayı gerektiriyor ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtegû ileyhi vesîlete, takva sahibi olun ve vesileyi Allah'tan isteyin. Mülk 8-9-10 Cehennem bekçileri sual soruyorlar. Selam hazanetu alem yetikum nezir. Sizi cehenneme gelmekle uyaran nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla şey suçladık. Ama lau kunna nesma'u ve naqil işitseydik ve akletseydik. Demek ki işitmek ve akletmek Allah'a ulaşmayı dilemek olsaydı bugün cehennemde olmazdık diyor. Allah-u Teala bu konuda bir emir vermiş. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Evet. ve dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girmeyi hak kazanmıştır. Allah Teala bir ipi yeterli bu görmüyor. İnsanlardan bir ipe de sarılmaktan bahsediyor. İnsanlardan bir ipe sarılmak irşat makamına ulaşıp tabiyeti ifade eder. Mürşit farzdır. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmıştır. İnsanlardan bir ip de mutlak olarak gereklidir. Evet, Allah'tan bir ip, Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. İnsanlardan bir ip de 12 tane insanla Allah'ın tanıttığı mürşide tabi olmak. Bunların hepsi de kesinlikle farz. Allah Teala hepimizden bunu istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki var? Kurtuluş eşittir, hidayettir. Allah-u Teala hidayet üzere dediği olay, 7 safhada olgunlaşan bir meyvedir. Kur'an 7 safhada 7 hidayet ve 7 safha felaha ihtiva ediyor. Hidayet üzere olanlar Allah-u Teala'nın ifadesiyle takva sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilene de ondan önce indirilene de inanıyorlar. Ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlar. Ve nefs tezkiyesi yaparak nefslerini Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat nurlarıyla nafakalandırıyorlar. Allah Teala onların felaha erenler olduğunu söylüyor. Zalikel kitabu, işte böyle bir kitabı, la raybe fi, içinde şüphe yok. Hüdenler mutakin, takva sahipleri için bir hidayettir. Takva sahipleri 7 safa takva ve peşinden 7 safa hidayet geliyor. Bu ya 7 safa hidayet, 7 safa takva, aynı zamanda 7 safada kurtuluşu ihtiva ediyor. Üçünü de alt alta yazacak olursak 7 safa hidayet, 7 safa takva ve 7 safa felah. İşte hüdenleri muttakin, takva sahipleri için hidayettir. Aynı zamanda felahattir, kurtuluştur. Öyleyse suali de tekrar ifade edecek olan felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında paralel bir ilişki var. Hidayet üzere olanların hepsi felaha erenlerdir. Felaha erenlenecek olanlardır. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bizlerin bu dünyada da mutsuzluktan kurtulup felaha erebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Güzel bir şey aslında. Neyin ne olduğunu farkına varıyoruz o zikirlerde.
3: Zikir ya ruhu temizler ya. Zikrin bence çok büyük önemi var dinimizde de.
4: Zikir sadece yani dil ile Allah Allah demek değil de hal ile de Allah diyenlerin yolunda gitmek. Ve bu yola layık olarak yaşayabilmektir zikir.
1: Sizce zikir yapmak bize ne sağlar?
2: Allah'a bir şekilde hani ulaşmış oluyoruz yani zikirde. Tövbelerimiz olsun, dualarımız olsun bir şekilde gönderiyoruz yani.
1: Devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
3: Ahlakı güzelleşir, yüzü güzelleşir. Dört dörtlük bir insan olabilir yani zikirle bile.
2: Yani bakış açısı değişir, konuşma tavrı değişir, giyimi değişir bence. Yani çeki düzen veririz muhtemelen insanı, kırmamak, üzmemek için de bir şeyler çaba sarf ederiz.
4: Allah'ı zikrettiği için Allah da ona yardım eder. Dolayısıyla insanlarla iletişimi kolaylaşır. Allah onun dilini açar, onun kalbini açar. İnsanlar ile muamelatını kolaylaştırır. Öğretmense öğretmenliğini, anne baba ise çocuklarıyla olan iletişimini, her türlü Allah kolaylaştırır.
1: Düşmanlıklar biter mi?
2: Yani biteceğini zannetmiyorum ama azalacağını düşünüyorum.
0: Misafirimiz ki sadece diliyle Allah demek değil, haliyle de Allah diyenlerin yolunda gitmek, bu yola layık olanlar yaşayabilmektir. Zikir olmadan din yaşanabilir mi? Hayır. Manevi tekamülü sağlayan yegane tatbikat zikirdir. İnsanların bir kısmının Allah'ın evliyası ediliyor. Onlar zikirlerini yeterli boyutta arttırabilenler, her an zikirle meşgul olanlardır. Bunlar zikrin en çoğunu yapanlardır. Daimi zikre ulaşanlardır. Bakmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Hiç kimse zikri daimi ulaşmadan İslam olamaz. Zikir bizi mutluğa ulaştıracak en önemli vasıtadır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 zikirden bahsediyor ama en büyük zikrin Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. İnsanlar kendi amelleriyle felaha erebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Bereketu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar kendi amelleri felaha erebilirler mi? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Hayır, kimse kendi ameliyle kurtuluşa eremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizden yerine getirmemizi istediği ve yapılmasını istemediği her amelin rakamsal bir derece karşılığı vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah-u Teala ona normal standartlarda kazandığı her dereceye karşılık 10 katını verir. Kişinin ameline karşılık Allah-u Teala tarafından verilen 10 katını devreden çıkartın. Hiç kimse kendi amellerinin gerçek karşılığı olan derecelerle Allah'ın cennetine giremez. Bu imkansızdır ama 10 katı olsa da gene gitmesi mümkün değil. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu dilek yoksa o kişinin kurtulması da yoktur. Allah-u Teala'nın kanunu koymuştur. Bu kanun mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dileyerek hedefine ulaşmasını sağlar. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Ulaşmayı dilemeyenlerin bütün amelleri de boşa gidiyor. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mi istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor. İnsanın bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiğin müşide ulaştığınız tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: فاتحة مع الصلوات. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sünnet-i seniye. Birinci sual, sünnet-i seniye ne demektir? Sünnet-i seniye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini anlarız. Kur'an-ı Kerim farzları koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iraden teslimi, bunlar hepsi farz ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bu farzları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de bu farzların tamamlayıcı hükümleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin her biri bir kurtuluştur. Ama onların da hayati önemi hayat taşıyanları zaman içerisinde yok olmuştur. İnsanlar asli sünnetleri bir tarafa bırakıp sünnet zannettikleri detaylarla meşguller. Bu sebeple böyle bir sohbet belki de zamanımızın en önemli konulardan birini içeriyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmasınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir buyuruyor. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman 14 asıl evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 vakit namaz kılmış. 5'i farz, ikisi de sünnet. Yani nafile, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ramazan aylarında oruç tutmak farz. Ama bütün kandillerde ve mübarek perşembe günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep oruç tutmuş. Hac ve ömre yine bunların mütevasını içeriyor. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna hiçbir şey yapmamıştır. Onun sünnet olarak bize bıraktığı hedefe ulaştırıcı vasıtaları içeriyor. Ama günümüzde Resulullah'ın bu hayati öneme haiz olan sünnetleri devre dışı kalmış. Yerine sünnet zannettikleri saç sakal, kılık kıyafet vesaire almış durumda. Yunus Emre bu sebeple diyor ki Sev Musala dervişlik olsaydı taç ile hılka biz de alırdık 30'a 40'a. Bilse dervişlik taşla hırka değildir. Asıl olan kalbin nurlanmasıdır. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini ihya edenlerin özellikleri nelerdir? Allah-u Teala Yusuf 38'de Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin hayati önemi haiz olan sünnetini ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve menettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiret Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Sevgili kardeşlerim, azal bir kere daha ifade edelim. 7 safa 4 teslimi sahabe yaşamış. Sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İnsanla müşide tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut teslim yapmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve irşada ulaşmışlar. iradeni de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Buraya kadar hak için halk ile olmuşlar. Ama Allah Teala onları irşada memuriye mezun kıldıktan sonra bu sefer hak ile halk için olmaya başlamışlar. İşte Resulullah'ın sünneti başkaları için yaşamak, Allah için olmak. Nitekim bu yolda karşılaştığı güçlükler söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz ben yolumdan dönmem. Ve o vazifeyi bir hakkın en üst seviyede yerine getirmiştir. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubalul guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Kale menul guraba ya Resulullah. O garip de kimlerdi ya Resulullah? Kale lezine yusuhune ma afsade bun sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhune ma amate bun sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan Resulullah'ın sünneti var. Nedir bu ifsad olan sünnet? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Yine o da başkaları için yaşamak. Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi projekte etmiş ve demiş ki şunlar benim farzlarım. Sahabe de bu farzların hepsini gerçekleştirdi. Sahabe bu farzları gerçekleştirirken bir yol izliyor. O yol Resulullah'ın yolu. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe insanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar olacaklar. Benim sünnetlerimin kaybolmayı yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Bunlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini iyi uygulamak mecburiyetinde miyiz? Ashab 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Allah'a ulaşmayı dileyen يَوْمِ الْآخِرِ اُمَنْ ruhunu Allah'a teslim edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri o farzları ilaveten sünnet üye içerisinde sokmuş. Bizim görevimiz onların hepsini yeniden hayata geçirmektir. Bunu Allah-u Teala o gün gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecet kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzerine kutsiyeti üzerine yapmış oluruz ve onun yüzünden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler ihtiva ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor. Ve onu örnek alanların Allah'ı çok seven ve Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olmak, onun verdiği emirleri yapmak.
3: Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini takip etmek. Bazı insanlarımız Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyeleri yönetmenliğidir, genelgeleridir. Biz onları takip ederek Allah'a daha çabuk ulaşırız.
4: İnsanın kalben ve ruhen yaptığı bir yolculuğu ben zihnimde canlandırıyorum.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş ve bu ruhun da ölmeden önce kendisine teslim edilmesini farz kılmış.
2: Ölünce nurumuz uçup gidiyor zaten.
1: Peki bu dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Zaten bedenen inandığımız için her an onunla beraberiz, onunla birlikteyiz. Namaz kıldığımızda hem secde ettiğimizde zaten Allah'ın huzurundayız biz.
4: Her yolculuğun sonunda insan bir yere varmak ister. Spora başlayan bir insan zayıflamak istiyorsa zayıflamak ister. Haliyle dini vecibelerini Allah rızası için yerine getiren bir insan da bunun sonucunda yaratıcıya, yaradanına ulaşmak ister.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce onu sana teslim etmeyi diliyorum.
3: Ama ölmeden önce size ulaştırmayı diliyoruz.
0: Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir misafirimiz, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi ise yönetmeliklerdir diyor. Gerçekten her şey Kur'an'da var mı? Var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ama kimler için her şey Kur'an-ı Kerim'de var? Hikmet sahibi alim, ehli zikir için. Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler sünnet-i seniyye mi öğreniliyor? Hayır. Kur'an-ı Kerim her şey var ama bu her şey kim için Kur'an-ı Kerim'de var? Ehli zikir için. Enbiya 7 o zaman. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için biz bu kitabı sana indirdik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. İşte Kur'an'da her şey var ama kim için? Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli zikir miydi? Evet. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir olan Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Evet. Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline son. Hatta Nebiyle Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Evet. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'i tek kendi kendimize okursak cehaletten kurtulur muyuz? Hayır. Bazı şeyleri öğreniriz ama bazı şeyleri de bilemeyiz. Şimdi Bakara 85'te اَتُوْمِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْدِ bildiklerine iman etmek, bilmediklerini de inkar etmek o da doğru değil. Sahabe dediğimiz insanlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetlerimi ihya edecek olanlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır buyuruyor. Sizce sırat-ı müstakim üzerinde olanlar kimlerdir?
4: Buna uymak ya da bunun tam anlamıyla hakkını verebilmek çok zor. Modern dünyada günümüz şartlarında ki yaşam standartları çok farklı, koşulları da çok farklı.
3: Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesini takip eden kişilerdir. Sünnet-i seniyyesini takip ettiğimizde sırat-ı müstakimde oluruz. Cenab-ı Hakk'a ulaşırız biz.
1: Allah-u Teala sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir yere bağlanma.
3: Mürşitleri o tarafa fazla şey yapmıyorum da Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılır. Kur'an-ı Kerim'e bağlandığım derece Allah'a ulaşırsın.
4: Ben öğretmenim. Sonuçta bize gelen öğrencilerin bir şeyleri tek başına yapamama gibi bir durumu söz konusu. Tek başlarına yapabiliyor olsalar zaten bizim yanımıza gelmiyorlar. İnsanların kendi başlarına her zaman her doğruyu bulmaları çok mümkün olmayabiliyor. Böyle durumların varlığı kötüye de kullanılabiliyor, iyiye de yorulabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da bir kılavuz kendilerine ediniyorlarsa doğru kılavuz olduğu sürece herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hacet namazı kılıp sizin için tayin edilen mürşidi bana sorun diyor.
2: Allah'tan istiyoruz. Ona bağlı Allah'ın dostlarından istemiyoruz. Biz Allah'ın dostlarının evine gittiğimiz zaman bile onların yani dileklerimizi Allah'tan izliyoruz. Onları vesile kılıyoruz.
0: Misafirimiz insan kendi başına her doğruyu bulamayabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da doğru bir kılavuz edinirse sorun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendi başlarına da doğru yolu bulabilirler mi? kanun şu. Uğruna alan kainatı yarattığı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bile levleli murabbi lema arefti rabbi. Benim mürebbim, mürşidim Cebrail Selam olmasaydı ben de Rabbim arif olamazdım. Öyleyse her halükarda Allah'ın dinini biz onun seçtiği kişiden öğrenmek durumundayız. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz illetü eyni vasik ve hablim minallah ve hablim minennas. Evet, insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın mürşidi. Mürşidi olmayanın delalettedir bu yoğun otağına ayet-i kerim. Allah herkesi kendisine davet ediyor. Allah'ın davetçisi ise mürşittir. Bir kişi kurtulmak istiyorsa, eğer cennete ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi şu dünya hayatını yaşarken bulmak mecburiyetindedir. Onun neticesinde Allah'a ulaşacaktır. Bakınız Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Evet, sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben sizin Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan kul o yolu ve o yol üzerindeki açıklayıcı olan Resulullah'ın kendisi. Bütün sahabe bu davetle Allah'a giden yolu tutmuşlar. Allah'a ulaşmışlar. Allah'ın bütün insanların istediği şey bu günün beraberliğidir. Allah, sizler ve biz bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Bu üçlü mukaddes ittifak mutlaka hedefe ulaştırıyor. Allah, mürşit ve mürit. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yemek yemek konusunda bir farz kılmamıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Ve lokmayı üç kere çiğneyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. Bugün de bütün tıp aliminin insanların sağlığı için ortaya koydukları temel prensipler aynı. Onun için sünnet-i seniyenin tatbikatında bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar ve kenara çekilin. Acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. Yani yediklerimizin yarısı kadar. Belki başlangıç noktasında karnınız aç gibi ama 20 dakikalık süre bekleyebilirsek o zaman mideden gelen sinyal beyne ulaştığı zaman o doyma hissini gerçekten gerçekleştiğini görürüz ama 20 dakika öncesinden bırakmasak 20 dakika daha fazla yemeği vücuda almış oluruz ve bunlar hepsi de yağ olarak vücutta kalıcı oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın farzlarına ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine en çok riayet edenlerin Allah'ı çok zikredenler olduğunu görüyoruz. Sizce çok zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Çok zikir yapma Allah'a ulaştırır insana.
2: Manevi mutluluk sağlar. Huzurlu olursun.
3: Kötülüklerden arınırsın.
4: Zikir bir egzersizdir. Bu egzersiz insanı maddeden, dünyadan uzaklaştırıp yaratıcıya doğru manevi yolculuğa çıkarır. Ama ben bunun niceliğinden çok niteliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kalben gerçekleşen bir davranış olduğu takdirde bazen birin binden daha büyük olabileceğine inanıyorum.
1: İnsanlarla ilişkilerimiz de değişir.
3: Günah işlememeye, harama göz bakmamaya insanlar daha çok şey yapar.
2: Manevi huzur hissediyorum. Sıkıntılarından kurtulduğumu hissediyorum. Mutlu olduğumu hissediyorum.
4: Sadece Allah diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok bir şifreli, bir sihirli bir sözcük olmasına da kendini inandırması lazım. Yani binlerce kez birinin bu kelimeyi zikredip ben hiçbir şey hissetmiyorum demesi çok olağanken, bir kere duyduğunda bir başkasından bile kalbinin titremesi çok olağan bir şey. Bu biraz insanın yaratıcıyı nereye koyduğuyla alakalı kalbinde. Eğer onu doğru ya da kendince iyi bir yere konumlandırabildiyse, küçücük bir kelimeden, sesten bile ilkilebilirken çok daha büyük şeylerden hiçbir şey hissetmeyebilir.
0: Bir misal, sadece Allah'a diyerek insan yol kat edebilir. Bunun çok şüpheli bir sözcük olduğuna kendini indirmesi lazım. Bu biraz insanın yaratıcı kalbinde nereye koyduğuna. Zikrin insana fayda vermesi o kişinin kalbi yapısına mı bağlıdır? Gerçekten mürşidine yapılan tövbede 7 tane kalp şartı, 7 nimet gerçekleşiyor. Ama bu tövbeyi kişi kendi kendisine yaptığı zaman sadece 1/10'luk bir derece kazanıyor. O halde Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şartlara uygun bir şekilde hedefe ulaşmak lazım. İşte mürşidinle yapılan bir tövbe sadece tıpkı tövbeyi. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Ama kendi kendine yaptığın tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Müşterinle yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Ama günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılır. İki çift nur zikir yaptığı zaman gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Zikir yapsa dahi. 1'e 700 kazanmaya başlar, 1'e 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Dikkat ederseniz kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanma olayı var. Onun dışında bunların hiçbirisi yok ama kişi mürşid önünde yaptığı takdirde bu hakikatlerin hepsini Allah-u Teala'nın birbiri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zikir herkes için verilen Allah-u Teala'nın bir temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o ne kadar zikir yapsa yapsın, kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başlangıç faydası nefsin kalbindeki %2 nur birikimini kişi huşuya ulaştırmaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hürmetli ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi olan susam kazandı şeklinde ifade ediliyor. Bunun manasını açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin metiyle. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi susam kazandı şeklindeki ifade ediliyor. Bunun manasını açıklar mısınız? Öyle insanlar vardır ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcarlar. Susma adabını herkese öğretebilmek için birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in susar ve dinlerdi.

0: İlimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra ilmi amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz susmayı öğretmek için başkalarını kendilerine konuştuğu zaman onları susarak dinlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Yani Peygamber Efendimiz konuşmayı başarırsa, konuştuğu zaman onlar susmadan konuşurlarsa faydalanamaz. Eğer o kişi lüzumun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Evet, susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünnetine uyalım diyor. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandığından onun ne murat ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz o zaman. Bir başka Peygamber Efendimiz'in hadisi: ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. Yani şu andaki bunu görüyoruz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlmi öğrenin. İlimle amel etmeyi öğrenin. İlmi yaymayı öğretin. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur, şerden kaçınan korunur diye bir hadis. O zaman Allah'ın ahlakı ile ahlaklarının, Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. İnsanlar olan sevgiyle kazanılır. Bir nevi bu hadisi şöyle de ifade edebiliriz. Hak için halk ile, ama hak ile halk için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu

zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: kalbimiz temiz derler de Allah'a göre o temiz mi, önemli olan onun Allah'ın rızası. Kalbimiz hakkında o karar verecek.
1: Şimdi diyor da kalbim temiz. Bir insan Allah demezse, la ilahe illallah demezse, Kur'an demezse, Allah demezse, peygamber demezse de kalp temizlemez. İnsanoğlu yani İslam'ı yaşamak için önce Allah diyecek. Gece gündüz Allah derse zaten ki zikredecek, kalbin temiz oluyor.
2: Zikir yapmak insanı kalbini temizler. Her şeyden önce zikir kalbin ilacıdır.
3: Fatiha ma'salavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kalbin temizliğinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela yaratılışa bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor Hicr 26'ya göre. Bizi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'ye göre. Ve zatına bize ruhu üfürüyor Secde 9'a göre. Öyleyse insanların hepsi üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşarlar. Allah Teala kalpten bahsettiği zaman nefsimizin manevi kalbini işaret ediyor. Başlangıç noktasında şu anda slaytta da görüldüğü gibi nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan da %100 bu 19 hastalığa tesir ediyor. Öyleyse biz insanların baş düşmanı, iki tane düşmanı, dıştaki şeytan ve içindeki nefsimiz. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala nefsimizden yemin almış. Afetlerden kalbimizi temizleyeceğimize dair. Ruhumuzdan misak almış. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ve fizik vücudumuzdan at almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair. Nefsimizin yeminini Allah-u Teala Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimesinde açıklıyor. Fizik vücudumuzun atili Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah-u Teala. Ve ruhumuzun misakini de Allah-u Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesini açıklıyor. Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bir daha üç ucu ve serbest iradeye işaret ettikten sonra Nur 21'i devreye alalım. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Üç ucu ve serbest irade ve şeytan. Nur 21'i de buraya ilave edersek şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa, şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse şeytanın bir öğretisi vardır, bir de Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın öğretisiyle Allah-u Teala kalbimizi tamamen afetlerden temizlemek, %50 oranda bu tezkiyeyi ve daha sonra kalbimizi tamamen temizlemek, bu da tasfiyeyi ifade ediyor. Ama bu tezkiye ve tasfiyenin olabilmesi için mutlak surette, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmamız lazım. Bir kere daha ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de kalpten bahsettiği zaman Rabbimiz aslında genel çerçevede nefsimizin kalbinden bahsediyor. Kalbimiz temiz olan bir insandan bahsettiği zaman, kalbi temiz olan bir insandan bahsediyor. Kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Yani nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbinin yarısının aklanmasını, temizlenmesini ifade eder. %51 oranda nurlanmasını ifade eder. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin bütününün temizlenmesi, %100 afetlerden temizlenmesini ifade eder. İnsana mutsuzluğu yaşatan şey nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetlerin her birine tesir ederek onları daha da arttırmak eğilimdedir. Tesir edebilmesi de rahatlıkla mümkündür. Çünkü nefsin talepleriyle şeytanın talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Allah'ın yolundaki manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Allah-u Teala bu indirdiği nurlarla kalpleri tezkiye ettiği ve kişinin nefsini tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Nefsimizin kalbi daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. %100 dolma her zikre başladığımız zaman mutlaka gerçekleşir. Kalbimiz zikir boyunca daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir. Allah için kalp yapımız önemli midir? %100 evet. Kalbimizi temizleyin diyor Allah Teala. Kalbinizde zikirle devamlı artırmak suretiyle daimi zikre ulaşarak tamamen afetleri temizleyin. 19 tane faziletin sahibi olun. Kişi 19 faziletin sahibi olduğu zaman ki hemen o slaytımızı da gösterelim. O zaman dünya bu insan için bir cennet olur. Evet, kim nefsin manevi kalbindeki 19 afeti tamamen temizler, yerine 19 tane fazileti geçirirse ki şu anda ekranda görülüyor, nefsimiz bir ruh olursa o zaman bu dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Net olarak bunu bilirim. Ama bunların hiçbirisini yapmayan bir insan ki misafirlerimiz de öyle ilave etti. Benim kalbim tertemizdir, güzel de Allah-u Teala kalplerde 19 afetin var olduğunu ve nefsi emmarede olduğunu, şeytanın da bu afetlere %100 tesir ettiğini buyuruyor. Ve Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse bir taraftan şeytanın öğretisiyle nefsin karanlıkların daha da kararması, öbür tarafta Allah'ın öğretisiyle evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, daha sonra tasfiyesiyle kalbin %100 nurlanması. Temiz kalbin sahipleri kimler için? Temiz kalbin sahipleri daimi zikrinin sahibi olan ulul elbab, daimi zikrin sahibi olan kalbi 14 kademede müzeyyen olan muhlisler ve en üst noktada salihler söz konusudur. Ama bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi, nefs tasfiyesini yapabilmesi mutlaka Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olmasına bağlı. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Diledikten sonra 12 tane insanla, tabii ki huşu sahibi olan 12 tane insan sahibi kişi hacet namazını mürşidine Allah'tan soracak. Ve mürşidine tabi olduğu an 7 tane kalp şartı, 7 tane nimetin sahibi olacak. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tasfiyesini de yapamaz. Öyleyse kalbimizin temizlenebilmesi mutlaka 7 kalp şartına, kalbimizin %100 nurlarla dolması mutlaka Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmaya ve %100 itaatine bağlıdır. Hepinizin %100 kalbini temizlemiş olanlardan Rabbimizin sizleri kılmasını Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi, şükredecekler. deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
4: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlarını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah-u Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah-u Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın biz insanlarla ilişkisi, en sevdiği mahluk olan insan için hep müjdelemektir. Ama bu müjdenin idrakinde olmayanlar da mutlaka uyarılır. Kısaca Kur'an'ın bütünü üzerinden konferansımızı yürüteceğiz. Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca ümmi Nebi ve Resul olan Allah'ın peygamberi sahabesine sadece Kur'an'ı öğretti ve yaşattırdı. Sahabe de Resulullah'tan Kur'an öğrendiler, Kur'an yaşadılar ve 23 senelik kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Darüsselam'a davet ettiler. Hayatları boyunca hep Allah'a davetle yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Allah tek. Tek olan Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en üst noktada insanı yaratıyor. En çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dizayn ettiği din tek bir din. Bu dinin şeriatı da tek. İslam, Allah'a teslim olmak. İşte Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar nübüvvet zinciri her halkasını Allah'a teslim dinini yaşayan, öğreten peygamberlerden ulaşıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebiler arasındaki fetret döneminde yine her kavimde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Nebi ile resuller arasındaki fetret dönemini Allah-u Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ey kitap ehli, resullerin, peygamber resullerin fetret devrinde araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların Allah üzerinde bir hakkı var. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Cevabı çok manidar. Allah ve Resulü bilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorduğu suale cevap veriyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Neden? Çünkü hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Öyleyse Allah tektir. Yaratan O'dur. Dinin sahibi O'dur. Tek dini vaz eden O'dur. Bu dinin şeriatı da sadece o tek olan Allah'ın kanunlarından oluşuyor. Bir sual daha soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Cevap çok manidar. Allah'ın, kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte tekrar Maide 19'a dönecek olursak, bize bir Resul uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Demek ki kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu Nebi Resullerin hepsi uyarıcıdırlar. Risaletin de sahibidirler. İşte Nebi-i Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ra'd suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Sen bir uyarıcısın. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ. Sen bir uyarıcısın. Ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında, bütün kavimlerde. Sevgili kardeşlerim, peygamberin yaşadığı dönemde de her kavimde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Resullerimizi ard arda göndeririz. Her Resul aynı zamanda Allah'ın neziridir, uyarıcısıdır. Ve En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her kavimde zamanın her parçasında ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Ayet-i kerimede de zikredildiği gibi bize müjdeleyen, uyaran Resul gelmedi derseniz dememeniz için diyor, mutlaka gönderiyoruz. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Kimler için müjdeci Resul, kimler için uyarıcı? İşte biraz sonra onu ifade edeceğiz ama şimdi de hemen bir giriş yapalım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Neden? Allah'ın bize farz kıldığı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide, Resul'e tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat ve yedinci safa iradenin teslimi olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Bu bütün zaman parçalarında böyle. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde فَاقِمْ وَشَكَ لَذ۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Artık hanif olarak kendini din için ikame et. Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayım olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din sadece İslam'dır. İşte sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi dini her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka müjdeleyen, uyaran Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri var. İşte Kur'an'ın bütünü içinde, neden Kur'an'ın bütünü içinde diyorum? Çünkü Nebi-i Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğreten Nebi-i Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca öğrettiği Kur'an'la muhteveye baktığımız zaman tam 21 tane ayet-i kerimede Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Müjdeleyici ve uyarıcı. İşte şu müjdeleyen ve uyaran slaytımıza bakacak olursak Bakara 210-119'dan itibaren başlıyor. Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an'ın bir ismi El-Hak'tır. Bakara 213. İnsanlar bir ümmetti. Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen müjdeleyici, uyarıcı, o Allah'ın bir peygamberi. Ama Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi, onlar müjdeleyici, uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri olmasın. Yani bir mazeretin arkasına sığınmasınlar. Maide 19'u vermiştim. Enam 48. Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Arap 188. Ben ancak mümin olan kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yunus 2. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dine müjdelemesi, ona vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Devam ediyoruz. Hud 2. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Hud 25. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. İsra 105. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kehf 2. Katından şiddetli azapla uyarmak. Salih amel yapan müminleri en güzel ecrin onların olduğuyla müjdelemek için gönderildim. Kehf 56. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Meryem 97. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Biz seni sadece müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Devam ediyoruz. Lokman 7. Öyleyse onu elim azapla müjdele uyar. Ahzab 45. Seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Tebe 28. Ayetleri tek tek gördüğümüz zaman görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde tam 21 tane ayet-i kerime her kavimde Mümin 44'e göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala kavim Resulleri gönderiyor müjdeleyici uyarıcı olarak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hakikatle Allah-u Teala ayetlerde ispat ediyor ki Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bu birbirinden farklı özelliklere baktığımız zaman özellikle nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır. Veli Resuller vekaleten. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller onunla amel edenlerdir. Aralığında fetret dönemi var Nebi Resullerin. Veli Resullerin fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Aynı soydan gelirler. Veli Resuller farklı soydan, farklılıktan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler Nebi Resuller. Veli Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Sevgili kardeşlerim, bu farklı özelliklerin farklı ayetlerde yer aldığını görüyoruz. Öyleyse hiç kimse mazeretin arkasına sığınamaz, bana tebliğ gelmedi diye. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes davranışları itibariyle 15 yaşına itibaren ölüme kadar kazandığı pozitif ve de negatif dereceler itibariyle Allah'ın huzurunda hesap verecek ve kazandığı pozitif dereceler negatif derecenin fazlaysa Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennet takva sahibi olması hasebiyle ama kaybettiği derecelere kazandığı derecelerin fazlaysa onun da hüsranda olması hasebiyle gideceği yer cehennem. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Ona şirk koşmamaları. İşte kimin Kaybettiği dereceler kazandırılacağı fazladır. Allah'a şirk koşanlar. Allah Teala Zümer 65'te evrensel kanunu şöyle ifade ediyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Mevsuna düşerlerden olursun. Kimdir şirk koşan? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Münibine ileyhi ve takuhu, Allah'a yönel ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın müşriklerden olma. Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. Müşrikler kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Müşrikler ameli boşa giden insanlar. Ama müşrik şirkte kalmasının sebebi Allah'a ulaşmayı dilememesi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için aşık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetimden güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan olmayacak. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Kişinin hevasını ilah edinmesi. İşte bu noktayı nazardan olaya bakacak olursak, herkesin kurtuluşu kalben ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, cehennemden kurtuluşun, kurtulmanın şifresidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, aynı zamanda cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gelen müjdeci, uyarıcı Resullerin yaptığı iş ne? İnsanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi birisi der ki ben kim, Allah'a ulaşmak kim? Allah Teala insanda olmayan bir şeyi insandan istemiyor. Eğer Allah Teala herkesin hayattayken kendisine ulaşmasını istiyorsa mutlaka ulaşacak olan şeyi de ona vermiştir. Hakikaten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi bütün insanlar, Şems 7'de bir nefsin sahibi, Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bütün insanlarda Allah'a ulaşabilecek Allah'ın zatından üfürülen bir ruhu vardır. Zaten bu ruh sebebiyle insan eşrefi mahlukattır, en üstün varlıktır. Allah'ın ruhu insandan başka hiç kimsede yok. Sadece insanda var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah zatından ruh üfürmüş ve katından gönderdiği müjdeleyici, uyarıcı Resullerle herkesin Allah'ın kendisine verdiği ruhu hayattayken kendisine iade etmesini, teslim etmesini istiyor. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor Kur'an ayetleriyle. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Hazreti Ebubekir'in malını bütünüyle Resulullah'a teslim ettiği zaman sahabenin ya Ebubekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince çok manidar bir cevap veriyor. Ben çocuklarıma Allah ve Resulü sevgisini bıraktım. İşte Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. Ha, bir sahabi geliyor, ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl, oruç tut, bunların hiçbirisini yapmıyorum. Allah Resulü diyor ki o zaman ne yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum diyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. O zaman insanoğlu en büyük sermaye olan Allah ve Resulü sevgisini evvela kalbine nakşetmeli, daha sonra sevdiklerine de bunu yaymalı, onların da kalbinin bu talebin sahibi olması istikametinde bir gayretin sahibi olması lazım. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman 12 ayette bize Allah-u Teala farz kılıyor. Sevgi nedir? Sevgi Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği emre itaattir. İtaat yoksa sevgi yoktur. İtaat aynı zamanda bir teslimiyettir. Öyleyse 73 ayet-i kerimede açıklanan, 12 ayette farz kılınan ve devamlı olarak kavim Resulleri tarafından o kavmin ana lisanıyla onlara tebliğ edilen Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin daveti ulaştığı zaman davete icabet edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala ulaşmayı dileyenleri Rahim esması ile tecelli ederek onları müjdeliyor. Başlangıç noktasında birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve iki grup insan, bir kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah Teala cehennemle müjdeliyor. Onlar cehennem ehli. Ama seçilmesine rağmen Allah tarafından ölüme kadar, uzun zaman geçmesine kadar hadis 16'ya göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üzerlerine delalet hak olanlar var. Onlardan gideceği yer cehennem. Arap suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor onlar için. Fariqan hada ve fariqan haqqat aleyhimud delale. Bir fırka, bir grup hidayet erdi, fırka-i naciye. Bir de seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine delalet hak oldu. O delalet hak olanlar intekuzum şeyatine evliya min dunillah. Allah'tan gayri şeytanları dost edindiler ve yahsabuna enne muhtedun ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. İslam'ın beş şartıyla kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle incelediğim zaman hayır, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah Teala uyarıyor, zanna tabi olmayın. Vahye tabi olun. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama ilim verilenler onlar da vahye tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İlim dediği vahiy. Evet, vahye tabi olmak hepimizin üzerine farz. Tabi olanlar kimler? Tabi olanlar daveti kabul eden, Allah ve Resulüne itaat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtulmanın şifresidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Bir dilek dilediği zaman Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi cennetle müjdeleniyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kullar bir müjdele. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Resulü birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İnsanlık tarihi boyunca insanlar için en manalı olay kardeş olmak. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerimi özledim buyuruyor. Masum bir şekilde sahabe, biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Hayır diyor, onlar henüz gelmediler. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen sabikunel ayrından bahsediyor. Onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Onlar insanların ortadan kaldırdığı sünnetimi de ihya ederler. İşte bu Mehdi Aleyhisselam döneminde Muhterem Efendimizin yıllarca süren açıklamalarıyla, Allah'a davetiyle 8500 saatlik bir sohbet muhtevasıyla hep bunu görüyoruz. İnsanlara hep Allah'a davetisi ve bu daveti kabul edenler mutlak surette Allah'ın garantisi altında ahiret ve dünya saadetini yaşayanlardır. Allah-u Teala yedi Furkan'ın sahibi olan kişiyi bu halde bırakmıyor. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehenneme gidenler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları suçladık hidayet olmakla. Ama bir itirafta bulunuyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي عَصَابِ سَيِّرِ Bugün cehennemde olmazdık. Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler demek ki kimler? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. Ama cennete gidenler de kalben ulaşmayı dileyenler. İşte Resullerin müjdelediği kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Uyardığı kişiler de kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinin açıklamasında Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. Ve bakın tek tek o günkü Arap kabilelerinin ileri gelenlerin ismini zikrederek ey Kab oğulları, ey Şems oğulları, ey Haşim oğulları bakın kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtuluş tek bir dilektir. İşte cehennemden kurtulmanın şifresi bir dilektir. O kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Yetmez. Arafat'ta toplandığı zaman Allah Resulü diyor ki şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor desen bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar senin ağzından hiçbir yalan çıkmadı. Sen yalan söylemiyorsun. O zaman noktayı koyuyor. O halde diyor ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarına haber veriyorum. Sevgili kardeşlerim Muhammed'i anlıyor musunuz? Şu anda İslam aleminin hepsinin öğretisinde İslam'ın 5 şartı var ve Allah'a mülaki olmak yok. Yani din yok. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve 4 tane sual soruyor. Kâle mel İslamu ya Resulullah. Kâle mel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? İkinci sual. Kâle mel İslamu ya Resulullah. İslam nedir ey Allah'ın Resulü? Üçüncü sual. Kâle mel ihsanu ya Resulullah. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Ve dördüncü sual. Mete sa'ate ya Resulullah. 4 sual peş peşe soruyor. Ama bunların başında iman nedir? Cebrail aleyhisselamın İman Resulullah'ın Cebrail Aleyhisselam'a verdiği iman tarifine bakın. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقاء ورسوله وتؤمن بالبعث. İşte bugün insanların Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde Kur'an'ı Allah'ın öğretisiyle bize öğreten Mehdi Aleyhisselam mümin olmanın 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 de nimete bağlı olduğunu bize açıklıyor. Ve Resulullah'ın iman tarifinde 7 inan şartından 5 tanesi var. Diğeri de onun içerisinde yer alıyor. Hem Allah Resulü iman tarifinde lika Allah'a bildiriyor. Hem Cebrail Aleyhisselam sualinde bunu istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dileyenlerin de kurtuluşa ulaşacağını Allah Teala garanti ediyor, onların mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resulleri idrak edebilen, onların resul kimliğiyle onları tanıyan, kalbini nakşeden kimler? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ve onları alelade insanlar olarak görüyorlar. Ama cehenneme girdiklerinde cehennemin içinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي عَصَبْ سَيِّرْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar huzur ve mutluluğu arıyor. Huzur ve mutluluğun tek bir adresi, şifresi var. Bir dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya saadetinin anahtarı da kalpten ulaşmayı dilemektir. Cennete girmenin giriş kapısı da, Kur'an'ın giriş kapısı da kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve bütün zaman parçalarında cennetliklere de bu bildiriliyor. Bildirdiğini nereden biliyoruz? Cennetle müjdeleniyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle 7 safa müjde. Evet, bütün veli resuller, nebi resuller, nezirler geliyorlar. İnsanlara ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdeliyorlar. Bakın Bakara 223. Kimdir bu müjdelenen kişi? Mülaki olacağına inanan kişi. Onu müjdeliyor Allah Teala. Bakara 97. Müminlere bir hidayet ve müjde olarak senin kalbine indirdi Kur'an-ı Kerim. Tövbe 112. Müminleri müjdele. Akef 12. Muhsinleri müjdele. Nahl 89. Müjde olarak indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Nahl 102. Müslümanlara hidayet ve müjde olarak indirdik. Ve Yunus 64. Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sevgili kardeşlerim, bugün veli olmak deyince insanlar adeta sanki farklı bir gezegenden insanları söylüyor zannediyorlar. Halbuki Allah herkesi kendisine dost olma potansiyeliyle yaratmış. Herkes Allah'a dost olsun, veli olsun diye yaratılmış. Allah'a dost olmak bir dilektir. Veli olmak, ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama bilene dün dernektir. İşte görüyorsunuz Yunus 64'te Allah'ın melileri için korku yok. Onlar masum olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin anahtarı kalbine ulaşmayı dilemek. Dileyenleri Allah mutlak surette onlar için tayin ettiği müjdeye ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bugün konferansın konusu müjdelemek ve uyarmak. Tam 21 ayet-i kerimede Allah Teala tekrar tekrar söylüyor ki insanlar hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırmakla onları müjdeleyecek. Sakın ha sakın dilememezlik etmesinler. Dilemedikleri takdirde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Evet sevgili kardeşlerim, cennet mi cehennem mi, ne diyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Efendim ses soluk çıkmıyor. Evet. Cenneti istiyorsanız bir dilek. Gerçekten bu kadar kolay mı cennete gitmek? Evet. Bir kalbi dilek. Allah Teala her devirde bütün insanları cennetine almayı istiyor ama iradenin hilafına değil. Allah istiyor fakat insana da cüz'i irade vermiş. Cüz'i irade sahibi kişi de istese o zaman mutlak surette cennetin sahibi oluyor. Allah insanların hepsinin ikinci cennete gitmesini de istiyor. Ama mürşide tabiyete bağlamış. Tabi olmalarını Allah Teala mutlaka onlarla müjdeliyor. Firdevs cennetiyle. Ruhunu teslim edenleri hulk cennetiyle, fizik vücut teslimi yapanları gurafa cennetiyle, nefs teslimini yapanları meva cennetiyle, külli zikirde olanları naim cennetiyle ve salaha ulaşanları da an cennetiyle müjdeliyor Allah Teala. Evet, Allah'la insan arasındaki ilişki müjde. Muhterem Efendimiz bedava dostlar bedava, Yağma Hasan'ın böreği dediği zaman işte bunu kastediyor. Nedir bu? Bir dilek ve müjdeler, müjdeler, müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın dostları olarak, ermiş evliya olarak, veli mürşitler olarak, kısacası Allah'ı sevenler, Allah'a aşık olanlar, Allah'a hayran olanlar olarak müjdelenmek istiyor musunuz? İnşallah. Dilden mi, kalpten mi? İnşallah. Kaç kişisi onda Allah Allah diyor. Evet sevgili kardeşlerim, işte kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'a giden bütün kapıları açacak olan anahtar o Allah'ın isminin tekrarı zikirdir. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. külli zikirde farz, tesbihte farz, farz oğlu farz. Ve bu kadar kolay, bu kadar güzel. Allah Teala herkesin iki cihan saadetinin sahibi olmasını istiyor. Biz de Rabbimizin bu dileğine katılarak sunuş konuşmasını, konferansını burada tamamlıyoruz. Ve hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmeti Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımızdan nasibinizi aldıysanız, ulaşmayı dilediyseniz ve tabiyetinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerde fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun sevgili kardeşlerim. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat ve mürşit. Birinci sual, irşat ne demektir? Mürşit kavramı ile ilişkisi var mıdır? İrşad, kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabilmesini temin etmek, böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlamak demektir. İrşad, kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Mürşid kelimesi, irşad kelimesi rüşt kökünden geliyor. Rüşt, İrşadın temelini teşkil eder. Rüştün sahibi raşittir ve başkalarına bu konuda öğretim veren kişi ise mürşid adını alır. İrşad onun sahibi mürşitlerdir, resullerdir. En üst kademede de devrin imamları, vekaletin devrin imamı Veli Resuller ve asaletin devrin imamı Nebi Resuller, peygamberlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a giden yol, Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur. Ama kim ki bu yolu tercih etmezse otomatikmen o da gay yolu, ki gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yoldur. İrşat yolu ise Allah'a ulaştıran, Allah'a teslimi sağlayan yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özellikle Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde konunun bidayeti dua ile başlıyor. İza se'eleke ibadi anni fenni karibun ucibu daveti da iza da'ani felestecibu li vel yu'minu alemin yaşidun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde de ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehli, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ama Bakara 186'da konunun, ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O zaman Bakara 186'da muhatap Peygamber Efendimiz ise Nahl suresinin 43 ve 44. ayetlerine bakmamız lazım. Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَتْسَلُوا اَهْلَ زِكْنِ اِنْكُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmeni açıklaman için sana da zikri Kur'an'ı indirdik. İşte insanlara beyan etmeni açıklaman için de sana zikri Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Peygamber Efendimiz indirilen Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e eğer senden sorarlarsa o zaman nasıl sahabe dini öğrenmek üzere Bakara 186'ya göre kime sormaları lazım? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorun diyor. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. İşte Bakara 186'da onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşırlar. Böylece irşada ulaşırlar. Yani bidayetinden nihayetine kadar

0: 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşad oluyor. Ama kime sorarak? Allah'ın irşad da vazifeli kıldığı veli mürşide sorarak. En üst seviyedeki veli mürşid daima kimdir? Eğer Nebi Resul ise asaleten devrin imamı olan Nebi Resul, eğer onun olmadığı fetret döneminde ise kavim Resullerinden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamı en üst seviyedeki mürşidi bize açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, irşad farz mıdır? Evet, Bakara 186'da irşadın farz olduğu Allah Teala bize söylüyor. Umulur ki irşada ulaşırlar. İrşad mürşitle yaşanması lazım. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hücurat 7'de sahabenin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Ve alemu enne fikum Resulullah. Bilkin Allah'ın Resulü içinizde. Yani Allah'ın Resulü Nemira Sultanı Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. O sizin içinizde. O en üst seviyedeki mürşid. Ve lev yutukum kesin emri emri. Eğer emirlerde size uysaydı lanetim. Belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileyküm il imani. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi onunla tezyin etti. وَكَلِيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانُ اُولَٰئِكُمْ الرَّاشِدُونَ Öyleyse imanın sevdirilmesi, imanla kalbimizin müzeyyen kılınması ve küfrün, fıskın, isyanın bizden beri kılınmasını Allah-u Teala ifade ediyor. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması. Kimdir isyan eden? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Ama aynı zamanda devrin imamı kendisi belli olduktan sonra kim ondan yüz çevirirse onlar da fasıklardır. Hangi ayet-i kerime? Al-İmran 82. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Bu olaydan bakacak olursak Allah Teala bizi küfürden, fısktan ve isyandan beri kılıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asıl evvel sahabenin hepsi irşada ulaşmış. Al-İmran 104'e göre ve Tövbe 100'e göre. Tüm insanların irşada ulaşması açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. İnsanlar irşad yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini bir bir gerçekleştirirler. Bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuş ve başkalarını da irşadına vazifeli kılmışlardır. İşte Tövbe 100 bunu açıklıyor. Bu irşad makamının sahibi olan mürşidi veya kendisine cereyan olan bir vekil mürşidi herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir, aramalıdır. Üçüncü sual, her insan irşat etme yetkisinin sahibi olabilir mi? Allah-u Teala herkesi bu potansiyelle yaratmıştır. Herkes Allah-u Teala'nın İrşad etme yetkisine sahip bir potansiyelin sahibidir ama bunu hayata geçirmek kişinin serbest iradesine bırakılmıştır. Allah-u Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşad etmek yetkisinin sahibi olamaz. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. Dikkat edin, irşada ulaşmanın son makamı İhlas makamıdır. İrşada ulaşmanın son makamı ihlas makamıdır. Mürşit olmaksa, irşad etme yetkisine kazanmaksa, bundan sonraki salah makamına aittir. Allah o kişiye irşadın ötesini öğretir. Allah yolunda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Evet, Kur'an-ı Kerim herkesi veli olmaya, arkasından da veli mürşit olmaya davet eder. Ruhunu Allah'a teslimine kişi ermiş evliya olur. Ama ne zaman ihlasa ulaşırsa, seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha davet edilirse, o kişi tövbe-i nasuha tövbe ederse, o zaman o salah makamına ulaşır. Tövbe-i nasuha yapanlar, onlar muhlislerdir. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Salahın birinci kademesi, sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nevileri onunla beraber mahzun olmaz. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. İkinci makam, Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahımızı tekrar sevaba çevir ve irademizi de teslim al tabii bunun içerisine. İşte bu güzelliklerle kişi ihlas makamında tövbe-i nasuhtan tövbe ederek hedefine ulaşabiliyor. Allah Teala herkese ihlası fark kılmış. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'daki irşat kavramı bir insanı Allah'a teslim etme faaliyetidir. Sizce bir insan Allah'a nasıl teslim olur?
2: Kur'an-ı Kerim'in mealini düşünerek okuyoruz ama mealini düşünerek de Allah'a teslim olabiliriz. Allah'a düşünebiliriz.
3: Kelime-i şehadet getirerek oluruz.
4: Vallahi onun sonucu ölüm herhalde. Ölüm teslimat.
1: Allah-u Teala irşad olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğinin olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Tüm her şeyimizde onunla ulaşmak ama nerede öyle bir Müslümanlık yok tabii ki.
3: Ölüm geliyor aklıma, ne gelir?
1: Ölmeden önce ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşamayız. Nasıl ulaşacağız?
1: Allah bizden bunu istiyor. Ölmeden evvel ölünüz yani. Ölmeden önce bana ulaşmayı isteyin diyor. O zaman benim dostum olacaksınız.
4: Ama şu an her şeyimi de aldı. Bazen isyan etmek istiyorum. Etmek istiyorum yani. Bazen gidiyorum bir camiye bir şey mi yapayım? Ya bir sürü şey aklıma geliyor ama bu isyana giriyor. Hani kötülük yapayım diyorum. Bunda bir anlamı yok yani. Ha şuraya geldim yine dua ettim yani.
1: Olabilir miyiz sizce bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Ay çok isterim. Çok isterim ama ya onlar gibi olamayız maalesef. Onlara yetişemeyiz yani. Mümkün değil.
3: Nasıl oluruz öyle? Ah keşke olsak. Öyle olamayız öyle. Nerede? Rabbime nasıl ulaşırız? Ah.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
6: Çok seviyorum. Hem de canımdan daha çok, evlatlarımdan daha çok.
3: Allah'ım seni canımdan çok, dünyalardan önce seviyorum. Nasıl sevmem onu?
4: Ben de senin evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Dostun evliyan olmak istiyorum. Ya Rabbim kavuştur beni Allah'ım kendimi.
0: Bir misafirimiz bazen Allah'a isyan etmek istiyorum. Bir sürü şey aklıma geliyor, kötülük yapayım diyorum ama bunun da bir anlamı yok. Yine şuraya geldim, dua ettim dedi. İçimizdeki isyanın önüne nasıl geçebiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanlar neden isyan ediyorlar? Allah-u Teala insanları çok seviyor. Ve onlardan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ve mutluluğu da öyle basit bir sebebe bağlamış ki, belli ki isyan edenler basit tek bir dilekle nasıl mutlu olacağını bilmeyenlerdir. Allah Teala insanı en şerefli varlık olarak yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibiyiz. Fizik vücudumuz nefse ruhun mekanı. Nefste 19 afet, ruhta da 19 tane hasret. Biri denge varlık olarak hayatı yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte üç vücuda sahip olan serbest irade, cüz-i irade sahibi aklın kumandasına hayatı sürdüren kişi bu dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatında düşman olan iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Allah hepimizden sırat-ı müstakime ulaşmayı dilemesini istiyor. İblis de diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine ulaşacağım. Senin sırat-ı müstakimine ulaşmak isteyenlerin sağından, solundan, önden, arkasından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ne ile yapıyor bunu iblis? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini işgal ettiği sürece bizi devamlı isyana sürükler. Dünyadaki her problem bizim için bir mesele teşkil eder. Hep mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Oysa ki Allah insanları sadece mutlu kılmak istiyor. Saadetin içinde yaşatmak istiyor. Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ı vekil tayin etmiş oluruz. Allah'ın koruyucu kanatlarının altına gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça mutluluk devrelerinde adım adım yükseliriz. Öyleyse gördüğümüz gibi şeytan denilen insanların baş düşmanı sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi şükür değil küfürde tutmak istiyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki size küfrü kerikumul küfre vel fısuke vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Dolayısıyla irşada ulaşmanın temelinde küfrün, fıskın ve isyanın bizden beri kılmasıyla başlıyor. Nefsimizi tezkiye ediyoruz. Daha sonra tasfiye ve kalbin müzeyyen olmasıyla en güzel noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben de bir şeye bağlıyım tarikata ama bazı insanlar şey görüyor yani onu farklı şekilde görüyor.
2: Allah'a inandığım için mürşide tabi oluyorum yani aracı olarak görüyorum mürşidi.
3: Ermiş insanlar, nasıl insanlar? Cenab-ım Rabbim onları erdirmiş.
4: Vallahi benim şu an bir amcaoğlum var. Sanki o şu an bana bir yoldaş gibi, bir mürşit gibi mi düşünürsünüz? Ben şu an onu öyle görüyorum.
1: Peki bu zamanda yok mudur bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Hiç inanmıyorum. Yani vardır ama belki. Onlar gibi değil. Onlara yetişemez.
2: Vardır. Ama göremiyorum ben hani. Vardır ama onu bulamıyorum.
4: Vardır. İyi insanlar vardır.
5: Artık insanlar her şeyden korkar oldu. Her şeyi dine, İslam'a şuna buna bağlayarak her şeyi, her şeyi insanların üstüne yüklüyorlar. Onu çok araştırmak lazım ama ben kendi evimde ibadetimi yapmak isterim. İnsan korkuyor.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
6: Çok hocalarımız var, çok şeylerimiz var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor.
3: Nereden bulacağız onları? Bulamayız onları.
4: Onlar bizi bulur herhalde. Biz onları bulamayız.
2: Böyle büyük zatlara gelerek ya da araştırarak, sorarak.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Rüyalarım acı. Rüyalar acı. Görünce ne olacak? En sevdiğimi gördüm rüyada. Sabah gözümü açıyorum daha kötü.
3: Bu gece mi yatayım deneyim?
0: Çok misafirimiz, çok hocalarımız var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in devre dışı kaldığı bir din üretimiyle felaha ermek mümkün müdür? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Furkan olarak indirmiş. Hakkı batıldan ayıran ölçü. Vecir suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse din için elzem olan ne varsa hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Fusilet suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amenü olanlar? Allah Teala Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ma eselukum aleyhi malen tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Mecri Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine amenü. Ben bu amenü olanları yanından kovamam. Enne mülâku rabbumullah, Rablerine mülâki olacaklardır. Öyleyse Kur'an amin olan şidayet ve şifaysa amin olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah'ın verdiği söz gereğince Şura 13'te mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o kişi için Kur'an-ı Kerim'in hidayet olması. Belki şifa devam eder de daimi zikre ulaşırsa, o zaman kalbindeki bütün hastalıklar temizlenir, yerine 19 fazilet gelir geçer. Ama ne yazık ki iblis de boş durmuyor. İnsanların nefsine tesir etmek suretiyle, nefse Bakara 78-79'a göre Kur'an-ı Kerim'e tam muhalif el yazması kitaplar yazdırıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e muhalif el yazması kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak zikrediliyor ve insanlar emaniye ile din yaşıyorlar. Dinin kaynağı Kur'an'dır. Bugün bütün dünyada dinin temel kaynağı Kur'an'dır. Çünkü hiçbir harfi değiştirilmemiştir. Ne sayfa yapısı, ne ayetleri, 14 asırdır hiçbir şeyi değiştirilememiş olan, Allah'ın koruyucunda olan bir Kur'an bütün kainata Allah'ın dinini öğretmektedir. Peki ama ya öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa, o zaman insanların kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, din zannettikleri emaniye bilgileri insanlara öğretiyorlar ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme giriyorlar bu yanlış öğretiyle. Yani insanların doğru bildiği yanlışlarla dini yaşaması hiçbir zaman hedefine ulaşması mümkün kılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İzninizle sorumu arz etmek istiyorum. Biat etmekle tabi olmak arasındaki fark nedir? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak biat etmekle tabi olmak farklı. Devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden kişilere tabi olunur. İşte 14 asıl evvel sahabenin hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelip biat etmişler. Hangi ayet gelince? Fetih 10'da. اِنَّ الَّذ۪ينَ kendi مَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْضَ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يمِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman يُبَيْنُكَ biat etmek. Allah'a tabi olan. Onların elinin üzerinde Allah senin vücudunda tecelli ettiği için ne tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, bu olay biat ile gerçekleşiyor. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Biat yübeyüneke, biat etmek. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ اِذْ يُبَيِّنُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu, onların kalplerinde olanı biliyordu. Yani kısacası devrin imamıysa konu ona biat ediliyor ama diğerlerine tabi olunuyor. Biat dünya işleri için bağlanmaktır. Tabiyet ruhun Allah'a ulaşması için, Allah'a ulaşması ve kemal derecesine ulaşabilmek için bağlanmaktır. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer 4 halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe 4 halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Evet, sahabeye tabi olunuyor ama devrin imamlarına biat ediliyor. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer 4 halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe 4 halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Burada halifelere yapılan biat, dünya işlerinde onlara sadakatin bir işaretini temsil etti. Emirde olmayı muhtevasına aldı. Ama tabiyet manevi bir gelişmenin sağlanması, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için sahabe yapıldı. Dört halifeden itibaren biat ve tabiyet bir bütün oluşturdu. Dört halifeden sonra biat ile tabiyet aynı noktaya gelindi manasında anlıyoruz. Öyleyse biat bir dünya içindeki beraberliği sağlamak ama tabiyet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuzu da birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala irşat yolu üzerinde aklanmanın, yücelmenin ve yükselmenin sağlanabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Kalbe iyi gelir, bedene iyi gelir, ruhu ferahlatır.
4: Zikir derken onu bilmiyorum ya. Biliyorum desem yalan söylerim. Hani bugüne kadar çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım. Annem yapardı.
3: Hafifliği her şeye şey faydası var.
1: Yanlışım mı?
3: Anlaşıyorum. Bazılarını anlaşamam ben.
5: Kalbine bir ferahlık geliyor. Yani bütün vücudun dinleniyor.
6: Zikir yapmak kendin için. Kimseye bir faydası yok. Kendine var. Başka bir şeye faydası yok.
4: Annem derdi bu çocuğun biraz inancı zayıf derdi. Bak şu an Hacı Bayram'a geldi. Hiç yapmayacağım şeyi yaptım. Allah buraya nasip ettirir. Yeni getirmeyi. Hiç hayatım hoca önünden geçer giderdim.
3: Namazdan sonra yapıyorum kendi kendime.
1: Peki nasıl hissediyorsun yaptığını?
3: Yaptığımda rahatlıyorum, namazın arkasından yapıyorum tabii ki.
5: İçinize bir huzur geliyor. İslam'da huzur ya.
1: Peki zikreden kişinin davranışları değişmeye başlar mı?
2: Yani bir tesettürlü bir bayan değilse tesettüre girdiğini, namaz kılmıyorsa namaza kıldığını düşünüyorum yani.
4: Bence değişir. Dini bütün insanlar, ben bunu anladım, her şeyi daha çabuk atlatıyor. Fazla düşünmez. Allah'tan der. Ama ben onu diyemiyorum işte daha. Kabul edemiyorum yani. Etsem böyle olmazdı.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak kendin için kimseye bir faydası yok. Zikir yapmak sadece o zikri yapan kişiye faydası olan bir ibadet midir? Hayır. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükuna kişi ulaştırıyor. Biz bir insansak başka insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlardan da size mutsuzluk gelir. Her iyi davranışın mutluluğunuzun için bir adımdır. Mutluluğun anahtarı ise zikirdir. Zaten daimi zikirde olsanız başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Toplumun içinde hem kendisi mutlu olan hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Bunlardan da size geri dönen hep güzel şeyler olacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum bütün kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime işaret getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. Biz de iştirak ediyoruz. Böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Mümin olabilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olması lazım. İslam dairesine içine girmek demek, mürşide tabi olmak demek değildir. Öyleyse iki konu arasında büyük bir farklılık var. Ama kardeşimiz İslam'a girmiş sayılır mı diye soruyorsak, evet, İslam dairesine girmiş sayılır. Ama mümin olmuş mudur? Hayır. Neyse konu çok önemli. Bir kere daha özellikle ifade edelim. Hücurat 14. قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَاَنَّا مَا يَدْخُلْ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Biz amen olduk. Onlara de ki siz amen olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte öyleyse bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. İslam dairesine gidiyor. Biz de iştirak ediyoruz ama böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı İslam dairesine girdiği için. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanlara mümin standartlarına almıyor. Eskiden insanlar cizye denilen vergiyi vermemek için ve İslam kılıcından kendini korumak için Müslüman olmamalarına rağmen de bu kelime-i şehadeti söylüyorlarmış. Ama bu söylenen kelime dilleri ikrar ettikleri kalbine giriyor mu? Hayır. Allah Teala da kimi mümin kabul ediyor? Kalben ulaşmayı dileyeni ve müşriklerine tabi olanları mümin kabul ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani, ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, sevginin kesin ispatıdır, sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa, bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dilimle Allah'ı çok sevdiğimi söylüyorum ama namaz kılmak ve diğer ibadet yapmakta zorlanıyorum. Çoğu zaman uygulayamıyorum. İbadetlerimi severek yapabilmem için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, dilinle Allah'ı çok sevdiğini söylüyorsan ve ibadetleri severek yapamıyorsan, eksik yapıyorsan vesaire, bu aslında dileğin evrensel insanları mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinin kalbine yerleşmediğini gösteriyor. Ne olur bu dileği Allah Teala, daha doğrusu bu kalbi dilekle Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli edecekti ve sana ibadetleri o sevdirecekti. Zikri Allah sana sevdirecekti. Namazı sevdirecekti. Orucu, zekatı, haccı, bütün ibadetleri Allah Teala sana sevdirecekti. Ve sen bu ibadetleri bir zevk, bir mutluluk içinde yerine getirecektin. Hiçbir zaman zorlanmayacaktın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. İşte Allah'a giden yolda her şey bir kolaylıktır. Ama kim için kolaylıktır? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenlere o ibadetleri sevdiren, kolaylaştıran Allah'tır. Ama bedeli kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı kişinin. Zorlaştırma söz konusu ise kesinlikle o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Akabinde de müjdelemek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kesinlikle bir dilek karşılığında mutlaka birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeş olmak mutlak surette Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde belirtilmiş. وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقَلَرَا ayrılmayın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَعْتَ مِنْيَمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte dinde kardeş olmak çok önemli. Kardeş olanlar kimlerdir? Kardeş olanlar 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin-i müşride tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan, Allah'ın da kalplerini sevgide birleştirdiği kişilerdir. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde "İnne men'ul lillezine uhvetin." Müminler nedirler? Ahvetin, müminler kardeştirler. İşte onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Birisi devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve biz o başımızın üzerindeki yer alan ruhla kardeşler oluyoruz. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Onları birbirine sevdirin. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kardeş olmak, birlikte huzuru mutlu yaşamak herkesin hakkı. Allah razı olsun. İkinci suali Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Evren enerjiden mi oluşmuştur? Evet. İnsan da bir enerji midir? Evet. Yani bir enerji bedenimiz vardır. Bir de enerjiden oluşan vücudumuz, fizik vücut vardır. Nefsimiz vardır. Ve diğerleri. Kainat yokken Allah Teala kainatı enerjiden oluşturdu. Yani hepimizin başlangıcı elbette neydi kainat? Yoktu. Allah ilk olarak enerjiyi yarattı. Allah kainatı enerjiyle oluşturdu. Ama daha sonra enerjiyi maddeye dönüştürdü. Ve enerjiyle Allah Teala altı alem oluşturdu. O alemde de o alemin yaşayan sakinleri var. Emr aleminde melekler var. Karşıt emr aleminde şeytanlar var. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin berza alemi. Zahiri alemde biz insanlar ve karşı zahiri alemde de insanların nefisleri var. Üç asıl ve üç lakaşlı olmak üzere. Ama bunların başlangıcı, alemlerin başlangıcı enerji. İnşallah karanlık ve aydınlık enerji birbirinden nasıl ayırt edilir? Açıklayabilir misiniz? Kara madde, kara enerji, kara madde dedikleri fizik ötesinde ki bir durumu ifade ediyor. Nedir kara madde? Şu anda insanlar karşı zahiri alemi bilmiyorlar. Karşı zahiri alem onlar için bir kara maddedir. Gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Karşıt gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Emr alemini bilmiyorlar, kara madde, karşıt emr alemi, kara madde. Yani bilgileri buna ulaşmış değil. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Tin suresi 4. ayet 20 açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz nefsi bir takvim zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ahsen diye tarif ettiği nefsin tezkiye ve tasfiyesini yaparak en güzele ulaşabilecek özellikle yarattık. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Buyurduğu zaman 6. safa ihlas ama İhlasta, ihlasın bir şartı tövbe-i nasuhla tövbe edip salahın 4. kademesine ulaşmak. O zaman da kalp 18 kademede müzeyyin oluyor. İradesini de kişi Allah'a teslim ediyor ama arkasından Allah ona zatını göstererek o kişinin nefs ezkesi ve tasfiyesiyle 19 kademede kalbinin müzeyyen olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinden muhterem hafızın tesirli nefs %100 afetlerle dolu. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek isteyen bir yapıdadırlar. Onları nefs tezkiyesiyle yarı yarıya Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakları yarı yarıya işlemeyen bir noktaya getirmek mümkündür. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise afetlerin hepsini yok eder. Tezkiye günde 3-4 saatlik bir zikirle sağlanabilir ama tasfiye ise ancak daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Muş'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Tebliğ yaptığım biri bana, ben çok cemaatlere gittim. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Benim kafam çok karıştı. Tek bir Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Neden herkes farklı söylüyor dedi. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, elbette herkes kendi zaviyesinden bakıyor. Tarikatta olsa da. Tarikata giren insanlar, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdivenin herhangi bir yerinde olabilirler. O 28 basamaklı İslam merdiven slaytımızı gösterebilirsek, o zaman net olarak anlaşılır yani. Şimdi tarikata girmiş kardeşimiz, herkes farklı şeyle söylüyor. Elbette herkes bulunduğu şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, herkese aklı üçünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin aklı seviyesiyle müşriklüğüne tabi olan kişinin aklı seviyesi eşit değildir. Ruhunu teslim eden kişinin de aklı seviyesi eşit değildir. Hele hele fizik vücut teslimini yapan kişi daha üst seviyede bulunuyor. En üst noktada olan nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Hepsi bunlar tarikattadır. Herkesin aklı seviyesi farklıdır. Herkes kendi zaviyesinden söyleyecektir. Ama benim aklım karıştı. Hayır, sen her yerde bulunuyorsun. Sana düşen vazifeyi yerine getirmen lazım. Belli ki gittiğin yerlerde Allah'a ulaşmayı dilemediğin için sadece konunun dışındasın ve o dışındaki insanlara kendi zanınla, zan gözlükleriyle bakıyorsun. Herkesi farklı görüyorsun. Halbuki Allah'a ulaşmayı kalben dileseydin, dileyen herkesin aynı sırat-ı müstakimde olduğunu idrak edecektin, görecektin inşallah. Allah razı olsun. Ve tabi Allah Teala'nın bu sevgi merdiveni, yücelme merdiveni, mutluluk merdiveni hangisini derseniz deyin, salahta, salaha ulaşanlar 7 kademede bulunuyorlar ve bunların hepsi Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Devrin imamı en üst noktada, kavim resulleri onun altında ve şahitler, veli müşrikler de onların altında. Diğerleri ise 4 kademede kalbin müzeyyen olması. Salihler günahları örtülenlerdir. 2. defa şehitler salah nurunun sahipleridir. Sıddıklar günahları 2. defa sevaba çevrilenlerdir. Ve mürşitler iradesini de Allah'a teslim eden kişilerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, Muhterem Efendimizin adabın çekirdeği saygıdır sözünü bize açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, adabın çekirdeği saygı yani itaattir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hadis-i şerifinde, dünya her cümerç içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazısı bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip, büyüğe vakarlı davranmadığında, bakın büyük küçüğe merhamet etmiyor, sevmiyor, ama büyüklere de itaat edilmiyor, büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak, ki aslında başlangıçlıkta herkes birbirine düşman, adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zaman değdiğini ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolacak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam'ın görevi ne? Adavetin kökünü kazmak ve Delalet Kalesi'ni fethetmek. İşte kim Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak insanlar birbirine düşman. Delalet Kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini aksatılacak önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İşte Mehdi Aleyhisselam'a saygı esastır. Çünkü o Allah'ı temsil ediyor, irşat makamını temsil ediyor en üst seviyede ve onunla Allah'ın öğretisine kişi girer. Onunla tamamen insanlar fitneden kurtulabilirler. Fitneden kurtuluş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşmanlıktan kurtuluş da bir dilektir. Delaletten kurtuluş da bir dilektir. Bakın çok şey bu dilek o kadar büyük bir coğrafyayı Efendimizin buyurduğu gibi kaplıyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Tekrar ediyoruz. Fitnelerden kurtuluş kalbin ulaşmayı dilemektir. Birbirine karşı savaşlamaktan bazıları bazılarına hücum ettiğinde bu savaştan kurtuluş bir dilektir. Küçüğü sevmek bir dilektir. Büyüğe saygı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci suali stresin şeytanla bir alakası var mıdır? Evet. Allah Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ Maide 91 اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Size Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Öyleyse başlangıç noktasında herkes birbirine düşman ve bu düşman olanlar doğal olarak birbirlerini sevmiyorlar. Birbirine karşı kin ve nefret içindeler. O zaman da eğer ilişkilerinde biri diğerini zulmediyorsa elbette ondan intikam almak ister. Ama intikamını alamazsa kin oluşur. Kin strese sebep olur. Stres depresyona kişiyi sokar. Depresyon ise fiziksel hastalıkların habercisidir. İşte çağımız birçok kişiler söz konusu depresyonda ve depresyondan da şifa kavuşmak için sadece bir sürü kimyasal tranquilizan ilaçlar alınıyor. Hedefe ulaşmak mümkün mü? Hayır. Ama bunların hepsinin çözümü Allah'ta. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği an mutlaka Allah'ın kendisi için taneti mürşide ulaşıp tabi olacak. O tabiyetle birlikte yavaş yavaş tezkiye ve tasfiyeyle hastalıklardan kurtulmaya başlayacak. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm. Sevgili Cabbar Hocam, sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Zeka, bireysel ve toplumsal ahlak davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Selamünaleyküm
0: ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat bireysel ve toplumsal ahlaki davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki eğer namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmezseniz o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz ben savaş açarım diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki savaşa sebep olan zekat kul hakkıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kazancımızın eğer bir para kazanıyorsak kazancımızın %2,5 haramdır bize. Zekat olarak verilmesi lazım. Eğer zekatını veremezsek o zaman biz haram kursağımızı almış oluyoruz. Ondan sonraki 7 basamakta %2,5 da 1'dir. zekatı verirsek Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyor. Biri versek bizi rüşvetten koruyor. İnsan hayatında hırsızlık kişinin aylık kazancının ekonomisinde bir mikrop şeyini görüyor. Yani Allah Teala hırsızın malını arttırmıyor, azaltıyor. Rum 39'da. Ama kişi daha tabii farkında değil. O zaman eğer kazancının azalmasını istemiyorsa, bereketin olmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı demeyeceğimiz zikir, bu takdirde Allah katında artmaz. Yani siz malınızı faize verirseniz o faize verdiğiniz para artmaz. Ama zekatı verirseniz Allah Teala artırır. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir size fayda vermez. Ama ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir sizi huşuya ulaştırır. Dolayısıyla bu çok önemli. Aynı zamanda eğer birinizi verirseniz ki o da %2,5 paranın kiridir. O zaman Allah Teala sizi rüşvetten koruyor. İşte Allah Teala'nın zekatını verenlere zekatın o kişinin malında artış sağladığını, öte ikinci de basamakta birini verenlere daha da artış sağladığını ve böylece o kişinin kazancında Allah'ın oluşturduğu artışla o kişi bir yatırımı gerçekleştirebilir. Ama önünde yine bir imtihan var, seçenek. Bir, o elde ettiği artık değer sermayeye yatırıma dönüştürebilir veya faize verebilir. İşte Allah-u Teala burada diyor ki faiz artmaz faize verirseniz. Ama işsizlere iş sahası açarsanız o zaman ben arttırırım diyor. İşte işsizlere iş sahası açmak o kişinin kendi elindeki oluşan sermayeyi yatırıma dönüştürmesi lazım. Allah-u Teala Zuhruf 32'de evet. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini alana taksim ettik. Ama onların bazılarına bazısını kazanç aslında üstün kıldık ki emri altındakilere emri altındakileri çalışırsınlar. Yani zenginler yatırım yapmalı ki işsizlere iş sahası açılsın. Herkes bir kazancın sahibi olsun. Yani bir yatırımı olan, şirketi olan kişi yanında 5 kişi çalışıyorsa, öbürü ise sadece kendi kazancını temizliyorsa Allah katında kesinlikle eşit değil. Başkasının maişetinin sebebi olan kişi Allah'a göre diğerinden daha hayırlıdır. İşte burada ayetler kesinlikle bunu söylüyor. Öyleyse bireysel ve toplumsal ahlakın korunabilmesi mal ile cihadın Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşmesine bağlı. Daha sonra 4. ileri basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin ve israfa girmeyin. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi küllü veşrebu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Çorlu'dan bir kardeşimiz, Dönem hocam elimizde olmadan gerçekleşen tüm olaylar kaderse, kaderde değişmez bir yazıysa dünyevi şeyler için dua etmek doğru mudur? Dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Dua kaderi değiştirme, zaten duanın kendisi kaderdir sevgili kardeşim. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Duada iki taraf vardır. Biz elimizi açıyoruz ama bir de ilahi irade devreye giriyor. Onu davet ediyoruz. Öyleyse ilahi irade, kulun cüz'ü iradesi duada birleşiyor ve kaderi oluşturuyor. Bizim yapamadığımızı Allah-u Teala'yı davet etmek suretiyle o sonuca gitmeyi istiyoruz. Dolayısıyla mesela mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman kader söz konusu. Evliyalık bir kaderdir. Dua Allah'ın kabulü olmadan olmaz tek taraflı. Ama duada da iki taraf vardır, kader.

0: Siz her geceyi Kadir Gecesi'ne çevirebilirsiniz. Nasıl? Salaha ulaştığınız an bu sizin için söz konusu. Çünkü o noktadan itibaren hayatınızı o seviyede idame ettirirsiniz. O zaman her gece sizin için evet Kadir Gecesi değil ama kendinize her geceyi Kadir Gecesi, her gündüzü bayram yapabilirsiniz inşallah. Divan-ı Salihin üyeleri ilmiyorsa ama siz Divan-ı Salihin üyeleriyle beraberseniz, o standartlarda bir seviyenin sahibiyseniz, iradenizi Allah'a teslim etmişseniz, o zaman sizin için her gece bir Kadir Gecesi hükmünde inşallah. Bolu'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bu zamanda İslam'a hizmet nasıl olur? Müslüman olarak ne yapmamız gerekir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet, ruhun talebi istikametinde Allah'a davet de gerçekleşir. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın yetiştirdiği, örnek olarak Kur'an'da vaaz ettiği sahabenin hepsi Allah yolunda en iyi seviyede hizmetin sahibi olmuşlar. Fussilet 33'te men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte bu ruhun talebi istikametindeki hizmet tebliği olayı en üst seviyedeki hizmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse görüyorsunuz ki en üst seviyedeki hizmet Allah'a davet de mümkündür. Müslüman olarak ne yapmamız gerekir? Müslüman olarak Allah'a ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştirdikten sonra insanları Allah'a davet etmen, tebliğ yapman gerekir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Mürşit ile mürit arasındaki ilişki nasıldır? Tekrardan sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit, Allah'ın yedi safayı yaşattırdığı, irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın bir vazifelisi memurudur. Allah'ın emriyle iş görür. Onu Allah tayin etmiştir. Ve mürşit alade birisi değildir. Yedi safayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da kendi mürşidine tabi olmuş. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunun teslimini yapmış. 27. basamakta nefsini teslim etmiş. 28. basamağın 4. kademesine iradesini teslim etmiş ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmuş birisidir mürşid. İradesini teslim etmiş. Allah Teala'nın 28. basamağın 5. kademesinde de irşada memur ve mezun kıldığı ve Kur'an-ı Kerim'de maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın vazifeleri olarak ayetlerde yer almışlar. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Ali İmran 104'te "Vel tekum minkum ümmetin yed'ûne ilal hayri ya'murûne bil maruf ve yenhâne'l münker ulâike muflihûn." İşte sizin içinizden maruf evden münkerden nehyeden hayırlarda davet edenler olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse en üst seviyedeki Allah'ın mürşitleri Allah onu maruf emreden, münkerden nehy edenler. Allah'ın veli mürşitleridir. Herkes için bir mürşit var mı? Var tabii. Kehf 17'de men yutillahu felen tecide lehu veliyen mürşide. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit. Kimdir delalete bırakılanlar? Rahat 27. اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ Allah dilini yaratığa bırakın. وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ Ve enab olanları kendisine ulaştırır. O zaman delalette bırakılanlar için mürşit yok. Ama Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler için mürşit var. Ve o kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormak suretiyle

0: hedefe ulaşabilir. Mürit de Allah'a murad eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse mürşit, insanla Allah arasındaki ilişkide en zirve noktada Allah'ın bu dünyada seçtiği 7 sabah 4 teslim yaşattırdığı ve irşat makamına tayin ettiği kişidir. Mürit de Rabbine murad eden, ona ulaşmayı dileyen, onun en seviyedeki dostu olmayı dileyen kişi. Dolayısıyla mürit, bir ölünün ölü kişisine teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım. Her devir noktada, her seviyede mürşid Allah'ı temsil ediyor. Mürid de o Allah'ı temsil eden kişiye her noktada teslim olması gereken, en üst seviyede itaati yerine getirmesi gereken bir kişi. Eğer Allah'ı murad ediyorsa o zaman her noktada mürşidine teslim olması lazım. Yani bir ölünün ölü yükselene teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım ki 7 sabada olgunlaşabilirsin, kemale erebilirsin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman Hazreti Ömer ben seni çok seviyorum kendim kadar ya Resulullah olmadı diyor ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse kendimizden daha çok Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi sevmekle hedefimize ulaşabiliriz. Aradaki ilişki bütünüyle her safhada teslimiyete dairedir. İşte Hazreti Ömer adına ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil iman sahibi olamazsın. Onun üzerine Hazreti Ömer seni nefsim de dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kul olmak. Birinci sual, yaratılan her insan Allah'ın kulu mudur? Başlangıçta yaratılan her insan Allah'ın kulu değil tabii. Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmıştır. Ama ayetlere baktığımız zaman son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Başlangıçta bütün insanlar tağutun kuludurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ بِشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle kendilerini kurtardılar? Allah'a yönelmek suretiyle. Allah'a yöneldiler. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulları müjdeler. Sadece başlangıçta insanlar tağutun kulu değiller. Tam 19 tane negatif özelliğin de sahibidirler. Ekrana baktığımız zaman başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Yunus 7'ye göre, Nas 78'e göre hüsrandadır. Velasür suresinin 2. ayet-i kerimesine göre, Zümer 65'e göre helaktedir. Yunus 13, Enam 6'ya göre şirktedir. Zümer 65'e göre küfürdedir. Sebe 20'ye göre delalettedir. Rad 27'ye göre şeytanın kulu dostudur. Zümer 17'ye göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre mümin değil. Sebe 20'ye göre hidayette değil. Yunus 45'e göre huşun sahibi değil. Vesaire. 19 tane negatif özellik. İşte yarattığı noktada herkes 12 tane, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Tağutun kulu olduğumuz farkına varacağız ve Allah'a kul olmak hedefimiz olacak. Bütün kurtuluş reçetesi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bizi abd olsun diye yarattık. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup, Allah'a kul olduğumuz nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Kademe kademe kulluklar söz konusudur. Yedi safa kul olmak vardır. Ekrana onu da getirecek olursak, birinci safa kul olmak, Zümer 17, 2. safa kul olmak, Mumin 15, 3. safa kul olmak, Fecir 29, 4. safa kul olmak, Alimen 134, 5. safa kul olmak, Bakar 207, Fatır 28, 6. safa kul olmak, Hicr 40 ve 7. safa kul olmak, Enbiya 105. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah Teala alem hadi ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin ve ne yabudun azâ sirat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadım mı? Bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse fizik vücudun teslimi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, ezelde Allah-u Teala fizik vücudumuzdan ahd almış. Bu ahdı Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde açıklıyor. İkinci sual, tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak Resullerin rolü nedir? Nahl 36'da فَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Niye budullah ve işte ne bu tağute. Bütün ümmetlerin içerisinde, bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller vasiyeti vazifeli kıldı. Ve minhum men edallah. Bir kısmı Allah'a kul olup hidayete erdiler. Ve minhum men kad aleyhim delale. Bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Allah Teala Resullerini seçen kullar için vazifelendiriyor. Ama Resullerin birinci görevi de tebliğ. Kimler için tebliğci Resul? Kalbin ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar için tebliğci. Ama En'am 48'e göre وَمَا نُرْسُلَ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Seçilen ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için de müjdeci. O zaman tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak da Resullerin görevi nedir? Resuller bu noktada birinci derecede görev sahibi. Biz Resullerimizi insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan da iştinab etsinler. Öyleyse herkes tağutun kuluyken tağuta kul olmaktan iştinab etmek ve Allah'a kul olmak göreviyle görevli. Bunu da Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bütün Resullerin görevi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Al-İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesi Allah Teala insanlardan biri ip ve Allah'tan biri ip ve tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Allah'tan biri ip sırat-ı müstakimde olmak, insanlardan miyip Allah'ın tayin etmişine tabi olmak. Allah Teala diyor kim tağutu insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulpa sımsıkı yapışır. Bu kulp mürşittir. Mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Evet, mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarmak. Mürşitlerin görevi delalette olan insanları delaletten kurtarmak. Mürşitlerin görevi şirkte olanları şirkten kurtarmak. Fıskta olanları fıskten kurtarmak. Hüsranda olanları hüsrandan kurtarmak. Kısacası tekrar ekrana 19 tane negatif özelliği yani ekran yansıtırsak Resullerin, mürşitlerin görevi insanları gafletten kurtarmak, insanları hüsrandan kurtarmak, insanları helaktan kurtarmak, şirkten kurtarmak, küfürden kurtarmak, delaletten kurtarmak, fırkalara inmaktan kurtarmak, kör sağır dizisi olmaktan kurtarmak, fısktan kurtarmak, İsyandan kurtarmak, fitneden kurtarmak, zulümden kurtarmak, cehaletten kurtarmak. Bütün bunlar hepsi mürşitlerin görevi arasında. Bir insan Allah'a kul olması ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuğu gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Mürşide ulaşan kişinin ruhu derhal vücuduna ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Hürafe olarak söylenen bir zan var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Tam tersi Allah Teala bizzat Allah'la kul arasında elçileri kendisi tayin ediyor. İşte bütün Allah'ın peygamberleri yani nebileri Allah'la kul arasında Allah tarafından tayin edilmiş imamlardır. Yine Sezeyn 104'ten nebilerin olmadığı dönemlerde Resullerinden bir tanesini Allah Teala ile kul arasına bizzat Allah'ın hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini görüyoruz. Öyleyse olay gayet açık. Üçüncü sual, tağutun en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet. Maide 90'da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru ve ensabu ve ecdamu rüsünün amene şeytan. Bu iptilalar, içki, kumar, fal okları, puta tapmak, bu iptilaların hepsi şeytanın pis amelidir. Ondan içtinab edin, böylece felaha erersiniz. İşte şeytandan içtinab etmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Şeytan bu dileğe mani olarak ne yapıyor? Maide 90. Neme yürüdü? Yok ya beynikum adavete vel bağda ve yüseddüküm an zikrallahi ve aneselat. Şeytan içki ve kumarla sizi Allah'ın yolundan saptırmak ve sizi namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Çünkü iblis insanların baş düşmanı nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete tesir ediyor. Afetlerin hepsi şeytan için bir melcedir. Ama eğer biz kalben ulaşmayı diler, hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, o zaman zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetler gittikçe azalır ve şeytanın üzerimizdeki negatif tesiri azalma adım adım azalırken Allah Teala'nın hükümranına giriyoruz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyoruz. Ne demiştik? Tağut en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet, gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize söz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yine başka insanlar bilmeye düşman etmek, mutsuz etmek, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, onun temel hedefi üstüne niza sokmak için iki tarafa ayrı ayrı fısıldar. Şeytanın istediği şey bütün insanların birbirine düşman olması. Herkesin birbirine zarar vermesi ve böylece bütün insanların huzursuz olmasıdır. Allah Teala ise fırkalara ilmin o zaman kuvvetiniz gider diye insanları uyarmaktadır. Allah'ın dostları, Allah'ın taraftarları, Allah için olanlar nerede olursa olsunlar beraberliği, birliği kurmak mecburiyetindedirler. Ne yazık ki her devirde iblis Allah'ın tarafında olanları birlikten men etmek için her şeyi yapmıştır. Allah'ın taraftarları fırka fırka ayrılmışlardır. İşte Resulullah birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah Teala'nın insanlardan istediği bu, iblis de bunun tam zıttı. Çünkü iblisin bize iyi bir kılavuz olabilmesi söylediklerinin tam tersine, tersini yapmamıza bağlı. Birbirinizden nefret etmeyin diyor Allah Resulü. O zaman nefretin zıttı birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirinize haset etmeyin, edep standartlarına sahip olmamız lazım. Birbirinize sırt çevirmeyin. Tam dersi birbirimize destek olmamız, yek vücut olmamız lazım. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, yani düşman olmayın birbirinize. Allah Teala'nın istediği şey bu. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasının temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kuluyuz. Allah'ın peygamberimizin ümmetiyiz. Bir bağlı kaldığımız yerde yok. Kalbimiz Allah'a bağlı.
3: Dürüstlük, samimiyet, iman, namaz, oruç.
4: İnsanlara iyi davranmak, şükretmek.
5: İnanç Allah'ımla bütünlük. Allah'tan başka bir şeyimiz var mı? Her şeyimiz Allah.
6: İtaat mi denir? Allah'ın dediğini yapıyorsun, kayıtsız şartsız ona inanmak. Başka bir şeklini düşünemiyorum yani.
7: Allah'a ulaşmak deyince benim aklıma Allah'ımızın farz kıldığı görevler aklıma geliyor. Ya da Peygamber Efendimizin sünnetlerini yerine getirince yani ben Allah'a ulaşmış hissederim yani. Diğer Müslümanları veya şeyleri bilmiyorum ama
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Takvalarımız ulaşır. İbadetlerimiz ulaşır.
5: Allah'a imanımız ulaşır.
1: Ey Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
8: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ya Rabbi, yaşarken ruhumu sana ulaştırmaya diliyorum. Kalpten evet.
7: Ey yüce Allah'ım, ben dönmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliya olmayı diliyorum.
6: Ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum. İsterdim yani böyle bir şeyi gerçekten.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a takvamız ulaşır, ibadetimiz ulaşır dedi. Takvanın göstergesi nedir? Takvanın göstergesi mutlaka birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir. İkinci safa takva 12 tane insanla mürşide tabiyet. Üçüncü safa takva ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Kaf 31-32. Üç ayet net olarak bunu söylüyor. İster Rum 31. Safa takva, ister Kaf 31-32 ikinci, üçüncü Safa takva, Necm 32 ise ikinci Safa takva ifade ediyor. Kişinin takva sahibi olmasının standartlarına baktığımızda üç faktör görüyoruz. Bir, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. İki, nefsini tezkiye etmesi. Ve bir üçüncü faktör ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte üç açıdan takva sahibi olduğumuz nokta budur. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Hangi ayet-i kerime? Kaf 31-32 ve uzibetil cennetu lil muttakine gayre ve'id. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin habîs. Necm 32'de nefsinizi tezkiye ettiğini söylemeyin. Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse Allah kimin nefsini tezkiye eder? İkinci sefer takva ile takva sahibi olanların. Rum 31'de Allah münibine ve takuhu. Allah'a yönelme ve böylece takva sahibi olmak. Öyleyse birinci sefer takva Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmekle gerçek. Üçüncü sefer takva وَاُزِبَتِ الْجِنَّةُ جَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ. Cennet takva sahibi kullara uzak olmak yaklaştırıldı. Onlar evap olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olan ve hafiz olan mürşidine ulaşıp devrin imamın ruhu başının üzerine yer alan, onu muhafaza eden kişiler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında mürşidine tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a kul olmak, peygambere ümmet olmak.
3: Önder ifade ediyor.
6: Bazı insanlar bağlanıyor mürşitlere de, hani ben bağlı değilim. İnsanlar inanıyor, hani onun izinden gitmeye çalışıyor. Mürşit sanki bilgiyi direkten doğru aktarıyormuş gibi geliyor yani bana.
7: İlk olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sünnetlerini uygularsak belki yani kademe kademe belki ilerleyebiliriz yani.
1: Zamanımızda yaşayan Allah dostlarına bağlanmak bizlere ne kazandırır?
2: Güzellik.
3: Bilmediğimiz olaylar en azından bize önderlik yapar. Ne kadar da olsa cahil o kadar olmadığımız için.
5: İnanç, sevinç, huzur, mutluluk, bereket hepsini sağlar.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
6: İsterdim. Gerçekten isterdim.
7: Mutlaka tabii ki de, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok yaşamak isterdim. Burada yani başkasına bakınca böyle crop işte dar tayt falan giydiklerini görünce yani keşke peygamberimizin döneminde yaşasaydım da en azından yüzünü görseydim falan derdim yani.
1: Onlara tabi olmak bizlere ne sağlar?
6: Ya daha doğrusunu öğrenmeyi sağlar, güveni sağlar, yanlış yerlere gitmemeyi sağlar.
0: Misafirimiz mürşit bilgiyi direkt doğru aktarıyormuş gibi geliyor bana. Mürşitlerin her söylediği doğru mudur? Eğer Allah tarafından tayin edilen mürşitse %100 evet. Çünkü mürşit ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit fizik ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit nefsini Allah'a teslim eden, mürşit iradesini Allah'a teslim eden, mürşit daimi zikrin sahibi, mürşit yerin göğün melekütünü Allah'ın kalp gözüyle kendisine gösterdiği Allah'ın zatını gören kişi. Ve Allah-u Teala bilmiyorsanız mürşitlere ehli zikre sorun buyuruyor. Öyleyse eğer Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı farz kılmışsa, bizi her yönüyle mürşide yönlendiriyorsa, bilmiyorsanız onlara sorun diyorsa, o zaman elbette mürşid Allah'tan hakikatleri bize yansıtan bir aynadır. Şat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Yani Allah ile daimi bir sohbetin içindedir. Her an bir şeyler sorar, bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. O öğrendiklerini kitaptan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulelbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah Teala tarafından inşaat makamına tayin edilmez. Öyleyse her şeyden evvel en alt seviyede ulelbab kademesinde kişi ayaktayken, otururken, yanısı yatarken hep Allah'ı zikreden, şeytanın kapısını zikirle kilitlediği kişi, ulelbab kademesi bir, şeytanın artık o kişi üzerinde tesiri sıfır. Çünkü şeytan karanlıklara tesir eder. Daimi zikrin sahibi olan kişide karanlıklar yok, 19 fazilet var. İkincisi de şeytanın kapısını zikirle kilitlemiştir. Aynı zamanda hikmetin sahibidir. Aynı zamanda tezekkür ehlidir. Dört vasıf şartıyla üç tane şartı tamamen hikmet sahibi ulul elbabın vasıflarıdır. Daimi zikrin sahibi bir. 19 faziletin sahibi ki kalp gözü kalp kulağı açık. 3-4. 4 vasıf şartına ilaveten 3 tane de son şartının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı hayır işliyor. Ehli hüküm ehli hikmettir. İhtilaflı olan kulları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an hangi ayet-i kerimesine bakarsa baksın mutlaka hangi seviyette olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkür olması hasebiyle Allah'a sorup öğrenebilir. Bu sebeple Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah zikir ehliyle konuşmaktadır, vahiy yoluyla konuşmaktadır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum efendimizin himmetiyle. Sevgili hocam bir sorum olacak, arz ediyorum inşallah. Hocam, Bakara suresi 186. ayetinde buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum efendimiz hizmetiyle. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Görüntülü sualimiz, Bakara suresi 186'ında buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? İza se'aleke ibadi anni fenni karibun. Ucubu davatı ta izadani. Allah zatıyla yokluktadır. ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala Kaf 16'da "Lakad halaknal insan." İnsanı biz yarattık. "Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Bize yakınlığı ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasındandır. Öyleyse Bakara 186'da ayetinde buyurulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakın olduğunu, Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bir yakınlıktır. Ayetin girişinden anlıyoruz ki Allah'ın yakın olduklarını davete icabet şartıyla bir dizayn ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara yakındır. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe kişinin Allah'ın yakınlığı artar. Burada Allah Teala bir şey daha söylüyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman diyor. Herkes Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi asıldır. Ama bu ayet-i kerimede kısmen var olan bir başka yakınlık, Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle bizi tamamen kuşatmasıdır. Allah'a kul olmayanların da her yaptığından her an haberdardır. Allah'a ulaşmayı dilemek ona yakınlıktır ama dilemeyenlerin de Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatması hasebiyle her şeylerinden haberdardır. Öyleyse ne görüyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halakâ semâvâti vel ardı fî sittâti eyyâm sümme istevâ ilel arş" sonra aşağı istiva etti. "Ya'lemu mâ yurcû fil ardı ve mâ yukhricu minhâ ve mâ yunzilu minessemâi ve mâ yurcû fîhâ ve huve ma'akum eyne mâ kuntum. Vallâhu bimâ ta'melûne basîr." İşte Hadid 4'te ilmi ve rahmetiyle Allah'ın her şeyi kuşattığını kesin açıkça ifade ediyor. Nisa 126'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 126. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nisa 126'da "Ellâhi mâ fî semâvâti ve mâ fil ard ve kânallâhu bi kulli şeyin muhîte." Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu artıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
6: Ya zikir gönülden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi değiliz biz zikire. Öteki yani bizim görevlerimiz, hani borcumuz, yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ama zikir kalbe bağlı olan bir şey. Allah'la senin aranda, hani gönülden yaptığın bir şey.
3: Bu zikir yapmanın önemi çoktur da hayat şartlarında ne kadar tabi yapıyoruz onu da bilmiyorum yani.
2: Kendini kaybeden insanlar var. Biz yani zikir çekilsek de içimizden "La ilahe illallah Muhammeden Resulallah" çekeceğiz yani.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
3: Daha alımlı ve daha uysal olur, daha kibar olsun yani. İnancımızı sağlar, ibadetimizi güçlendirir.
7: Şeytana uymaz, vesveseye kapılmaz. Aşırıya kaçarsak vesvese olabilir yani. Çünkü ben buna şahit oldum. Dedem de oldu yani. Çok ibadet etmekten, akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu, teheccüde kalkıyordu. Sonra işte böyle bir vesvese hastalığına kapıldı.
1: Şeytan insanlara zikri unutturmuş. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
8: Bence oldu. Allah oluyor. Da bize onu hatırlattı. Büyük bir felaketi vererekten. Çünkü hepimiz unutmuştuk.
5: Deprem o yüzden geldi. Bazı kişiler tanıdı.
1: Hatırladılar mı Allah'ı?
5: Evet. Tanıdı Allah'ı. Kur'an'ı tanıdı, Allah'ı tanıdı. Zikretmeye tanıdı.
8: Ders aldık mı? Almadık. Daha kötü.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda aşırıya kaçarsak vesvese olabilir. Ben buna şahit oldum. Dedem çok ibadet etmekten vesvese hastalığına kapıldı. Dedi, çok ibadet etmek vesveseyi artırır mı? Hayır, Allah'ın ölçüleriyle yapıldığı takdirde sadece mutluluk ve huzur getirir. Ama insanlar Allah'ın ölçülerine uymadıkları takdirde şeytanın hegemonyası sebebiyle çok büyük zararlara uğrayabilir. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Onların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasını ister. İbrahim 22'de Allah Teala şeytan der ki iş olabildikten sonra Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Zikir noktasında tefrit var, ifrat yok. Çünkü Allah zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama bunu gerçekleştirebilmek her şeyden önce Allah'ın korunması altına girmekle mümkündür. Kimdir Allah'ın koruması altına girenler? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi değilse 12 tane ihsanla zikrettiği zaman Allah'ın katından kalbine bir şey girmez. Gelse bile göğsünden kalbine ulaşmaz. Nur onu Allah'a aşmamıştır. Öyle olunca her geçen gün biraz daha kalbi kararıyor. Şeytan da bunu fırsat biliyor ve onu kendisine bağlamaya çalışıyor. Nefsin ve şeytanın bize vesvese verebilmesi zikir yapmadığımız zamanlara hastır. Çünkü zikre başladığınız an zulmani kapı kapanır. Şeytanın bize vesvese vermesi bizim nefsimizdeki afetlere tesir edip de bizi kontrol altına alması mümkün değildir. Zikir yaptığınız zaman sadece mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikre ulaşanlar vesveseden kurtulabilmiş olanlardır. Fazla derine gitme, orta yolu bul, yoksa kafayı üşütürsün. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Eğer kişi mürşidine tabi değilse, kalbine de iman yazılmamıştır. Zikirle birlikte Allah'tan gelen ya gelmez ya gelen de rahmet kalbe girmez. Fazıllar iman kelimesi yazılıp kalbe yerleşmez. Selavatta hiçbir zaman karanlıkları küfür var olduğu süre içerisinde kalpten dışarı çıkartmaz. Yani üç nur birden zikirle gelen üç nur birden fonksiyon eda etmez. Eda edebilmesi mutlaka onun kendisine düşeni yapmasına bağlı. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduklarını anlayabilir miyiz inşallah? Sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduğunu anlayabilir miyiz? Evet. İnsanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a vekil tayin etmesi demektir. Tevekkül etmek, güven duymak, Allah sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok güvenir. Şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Tabiatıyla Allah'a yaklaşabilmeleri, Allah'a tevekkül etmeleri mümkün değildir. Ayet-i kerimeler net olarak bize bunu söylüyor. Âl-i İmrân 160'ta Allah sizden yardımı keser, size kim yardım edebilir? Allah size yardım etse o zaman sizi yenecek yoktur. Yardımı keserse ondan başka size kim yardım edebilir? Bakara 257'de ise tağut kafirlerin dostu tağuttur. Küfürde olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kişi tövbe almadan önce yapması gereken nelerdir açıklar mısınız? Kişi mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmeden evvel mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer kişi mürşid önünde tövbe ederse ve Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Hücurat 14'te yapıldığı gibi Kâletül Arabu amennâ, Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minû, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiğin çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman yazılmadı. Niye iman yazılmadı? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse önemli olan mürşidinin önünde tövbe edenlerin mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Manisa'nın bir kardeşi muhterem hocam, başkalarına yaptığımız iyiliklerin nefs tezkiyesine bir katkısı var mıdır? Elbette başkasına yaptığımız iyilikler Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde İnten surunna la yensurekum ve yusabbi takdamekum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın insanlar doğrudan doğruya Allah'a ne bir fayda verebilirler ne bir zarar verebilirler. Ama Allah'ın kullarına mutluluk verebilirler. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa ve bizler de Allah'ın mutlu olmasını istediği insanları mutlu edersek, o zaman biz Allah'a yardım etmiş oluyoruz. Biz Allah'a yardım ettiğimiz zaman da Allah da bize yardım ediyor. O zaman Allah'ın yardımlarıyla biz zaten hedeflerimize ulaşıyoruz. Borudan bir kardeşimiz taksine tam tersi, eğer biz insanlara nefsani davranırsak, o zaman Allah insanların kötülük yapmasını istemiyor. Başkasına zulmetmesini istemiyor. Zulmedersek, bu zulümde sevinen şeytandır. O zaman şeytana yardım etmiş oluyoruz. Bir Arap bedevi Resulullah'ın kabrinde şu duayı yapıyor. Ya Rabbim diyor, beni affet. Affedersen Habibini sevindirirsin. Affedersen şeytan üzülür. Affedersen kulun kurtulur. Ama eğer affetmezsen şeytan sevinir, Habibin üzülür, kulun helak olur. Öyleyse her zaman bu açıdan düşünmemiz gerekir. Bolu'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara anlatırken başarı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Allah'tan aciz içinde yardım istemeniz lazım. Çünkü bütün güzellikler Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başarı olmak istiyorsanız tebliğe giderken hacet namazı kılarak gidin, Allah'tan devamlı zikredin veya yardım isteyin inşallah. Allah razı olsun. Talya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, irade ile akıl teslimi arasında farkı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, veli mürşitler de, veli resuller de ve bütün 7 safa 4 teslimi yaşayanlar iradelerini Allah'a teslim eden insanların bağlayanlardır. Ama irade tesliminde olsa Allah'tan aldığı emri aklıyla tatbikatını yapar, uygulamasını yapar. Fakat tasarrufta olan devrin imamı bunun dışındadır. Çünkü o aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ona hükmeden daima Allah'tır. Allah'ın daimi tecellisindedir. Öyleyse akıl teslimi daimi tecelli, ama diğerlerinde kişi Allah'tan emri alıyor ve aklıyla tatbikatını yapıyor. Vücuda uyguluyor. Halbuki tasarrufta kişinin aklı yoktur. Doğrudan doğruya ona kumanda eden Allah'tır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılmak istiyorum ama içimde hep bir üşengeçlik var. Namazımı namazı yemek, içmek gibi nasıl geçilmez yapabiliriz? Allah'tan yardım talep ederek ve aciz içinde devamlı Allah'ın yardımını isteyemek suretiyle. Zikrinizi artıracaksınız, ibadetlerinizi yapacaksınız ve nerede bir sıkıntı varsa o sıkıntının giderilmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunacağız. Neyi, hangi hedefe ulaşmak istiyorsak, hangi engeli aşmak istiyorsak, bunun yolu Allah'tan yardım istemekten geçer. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Allah'ın ipine sarılmak, iki Allah'ın ipi var. Bir, Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerimesinde وَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara eğilmeyin. Yani Allah'ın ipine sarılanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ عَلَى آمِنُوا اِلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Kendilerine ilim verilenlerin, onun irşat makamının, Veli Resulü'nün, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinetin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmin olması içindir. Muhakkak ki Allah-u Teala amin olanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse kimdir bu amin olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Ayrıca bir kardeşim, Muhterem Hocam, günümüzdeki öğretide nefs tezkiyesi anlatılmıyor. Nefs tezkiyesi tam olarak ne demektir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsimizin manevi kalbinde başlangıçta 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vs. Ve şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Mesela kin ve nefret afetimiz. İblis onu aktif hale getiriyor. Bizle diğer insanlar arasında birbirimizden nefret ediyoruz. Nefret varsa insanlar arasında arkasında şeytan var. Kin ve nefret, küfür. Küfür varsa arkasında şeytan var. Haksızlık ve zulüm varsa arkasında şeytan var. Ne kadar nefsin afeti varsa arkasında şeytan var. Şimdi biz mutlu olmak istiyorsak ve bizi mutsuz kılan şeytansa, şeytan bunu nasıl yapıyor? Nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Biz mutlu olmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Kalben ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız lazım. Mürşide tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Zikirle birlikte afetler adım adım azalır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkiye kademeler 7 kademe geçildikçe nefsimizin manevi kalbindeki karanlıklar %51 azalır, karanlıklar %49 kalır. Şeytan evvelden %100'üne tesir ederken nefs tezkiyesinin akabinde %49'una ancak tesir edebiliyor. Öyleyse şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfırlanmış, yani azalmış. Afetlerin de etki alanı azalmış. Nefs hasfiyesinde ise tamamen afetler kalpten temizlenmiş. 19 faziletin sahibi olmuşuz. Şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. İşte iblis biliyor ki nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle ipler elinden alınacak. Şeytan artık o insana tesir edemeyecek. Bunu bildiği için de kesinlikle sırat-ı müstakimde oturuyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Ve dünya hayatını sevdiriyor. Onları zikirden alıkoyuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an-ı Ramut programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir. Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir. Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın.

Daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resul'e itaat konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, havalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Resul'ün apayrı bir yeri vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Daha sonra imamlar var. Ve halife var. Ve halifeden sonra Resuller geliyor. Her nebi kesinlikle Allah'ın Resulüdür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede nebi resullerden bahsediyor ki bu nebi resuller hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala şeriat kitaplarını nebi resullere veriyor. İşte bütün bu ayetler bize Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onlar nebi resullerdir. Ve özellikle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi çok manidar. Allah Teala Nuh aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İbrahim aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, Musa aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı, İsa aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen ulul azm nebilerin hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah Teala onlara ayrı ayrı şeriat kitapları vermiştir. Ama Ankebut suresinin 27 ve hadis 46'ya bakacak olursak Allah Teala bu iki ayet-i kerimede de kitabın ve nübüvvetin Hazreti İbrahim'in zürriyetinde kaim kılındığını görüyoruz. Allah Teala Ankebut 27'de biz ona İshak'ı Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik, nübüvvet ve kitap verdik. Öyleyse dinin iki kaynağından bir tanesi kitaptır, diğeri de nübüvvettir, peygamberliktir. Hadid 26'da da onların zürriyetlerinden nebiler kıldık. Kitap verdik ve hikmet verdik. Şimdi din deyince ezeli ve ebedi tek bir din akla gelmeli. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam. Ve özellikle neden babamız İbrahim'in Hanif dini diye bir sual akla gelebilir. Ankebut 27, Hadid 26'da Allah Teala bunu söylüyor. Allah buyuruyor ki ben kitabı, yani nübüvveti ve kitabı onun zürriyetinde kaim kıldım. O zaman eğer dinin iki kaynağından bir tanesi nübüvvetse, peygamberlikse, ona verilen şeriat kitabı, kitap varsa ve bu da Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın zürriyetinde kaim kılmışsa, o zaman din babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam'dır. Şimdi tekrar o insanla Allah arasındaki ilişkide piramide bakacak olursak, her nebi kesinlikle asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Şefaat, dünya hayatını yaşarken Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olma noktasında günahların sevaba çevrilmesidir. Ve bütün peygamberler asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda bütün peygamberler huzur namazının imamlarıdır. Ve Allah'ın Resulleridir. İşte Allah Teala

0: Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnâhum eymeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami selat devam eden ayet-i kerimede biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Bu halde her nebi kesinlikle asaleten devrin imamıdır. Ama her nebi aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halife ne anlama geliyor? Hidayete erdirme açısından Allah'ın peygamberleri Mehdi'dirler. Ama huzur namazının imamı açısından asaretin devrin imamıdırlar. Fakat yeryüzündeki görev itibariyle baktığımız zaman Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İşte dünyada yaşayan insanlar arasında en üst noktada olan her devirde bir tek halife vardır. O halife aynı zamanda Allah'ın da Resulüdür. Bakara 30'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve izkâle rabbuke lel melâiketi enni ce'alun fil ardı halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzüne bir halife kılacağım. İnsandan evvel yaratılan cinler ve melekler, özellikle melekler, ayet-i kerimede biz seni tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Ama bu halife diye yarattığın insan, kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Nefsi sebebiyle. Nasıl bizden önde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki biz sizin bilmediklerinizi biliyoruz. Ve Allah Teala esmaları öğretiyor. Allah'ın insana verdiği üstünlük birinci derecede esmalar itibariyle. Allah Teala insana esmaları öğretiyor. Ve allama Adem'e esma kullaha. Bu esmalar Allah'ın esmalarıdır. Allah'ın isimleri. Ama yetmez, bir üstünlük daha var. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. İşte bu iki açıdan sizden üstündür o ve ispat ediyor. Örneğin Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmaları verdikten sonra meleklere dönüyor, diyor ki iddia sahibi senin isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı قَالَ سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَنْ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ama aynı suali Adem Aleyhisselam'a tevhid edince Allah Teala Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Adem Aleyhisselam'a esmaları öğrettiği için Allah Teala'nın öğrettiği esmaları bir bir sayıyor Adem Aleyhisselam. O zaman Rabbimiz onlara ispat etmiş oluyor ki evet, ben insana esmaları öğretmekle onu sizden üstün kıldım. Ama bununla da yetinmiyor. Allah Teala meleklere Bakara 34'te ve izkâle rabbuke lel melâiketi ve izkûle lel melâiketi escude li âdeme. Meleklere Adem'e secde edin dedik. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّ مَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْلِسَ. İşte bu secde noktasında bu sefer iblis devreye çıkıyor. Hepsi melekler secde ediyorlar. Çünkü melekler neyi öğrenmişler? Allah'ın insana öğrettiği esmalar sebebiyle insan kendilerinden üstün verdiği ilim itibariyle. Bu sefer cinlerden iblis devreye giriyor. Diyor ki emre isyan ediyor. Allah-u Teala ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman siz ona secde edeceksiniz. Melekler secde ediyorlar yani. Allah'ın insanlara verdiği esmalar itibariyle üstün olduğu tasdik ediyor, secde ediyorlar. Ama iblis bu sefer isyan ediyor. Allah-u Teala isyan eden iblise diyor ki kâle ya iblisü mâ menâken lâ sevdi müstecüde ya mektub. Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bunlarla koyan nedir? Araf 12. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ. Ben ondan hayırlıyım. خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَ مُتِّنْ. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. İblis burada çok korkunç bir numara çekiyor. Allah Teala diyor ki ben ona zatımdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Sanki bunu duymamış gibi iblis Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeniyle kendi fizik bedenini mukayese ediyor. Ve çık git buradan diyor. Kibirlenenlerin katımda yeri yok. Ve Adem Aleyhisselam da Allah Teala cennetini alıyor. Bakara 35. Adem Aleyhisselam alelade bir insan mı? Hayır. Adem Aleyhisselam Allah'ın ilk peygamberi. Allah Teala kendisine sahifeler vermiş. Huzur namazının ilk imamı ve asaleten devrin imamı. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Sevgili kardeşlerim, ister Allah'ın nebileri kendilerine şeriat gibi verdiği nebiler olsun, ister huzur namazının imamları olsun, ister Allah'ın yeryüzündeki halifesi olsun, bu sadece insanlardan seçilir. Her devirde halife daima insandır. Her devirde huzur namazının imamı daima insandır. Her devirde Allah'ın kendisine şeriat gibi verdiği peygamber, kesinlikle hayatta ise o insandır. İnsanın dışında bir melek imam olamaz, bir cin imam olamaz. İnsanın dışında bir melek bir peygamber olamaz, bir cin bir peygamber olamaz. İnsanın dışında ne melek ne de cin bir halife olamaz. Bu söylediğim makamların hepsi tamamen insana hastır. İşte bu özellikleri itibariyle Allah Teala en üstün varlık insandır. Fakat her nebi, her imam, her halife aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama bir şey daha söyleyebiliriz. Allah Teala meleklerden de resuller seçer. Allah Teala cinlerden de resuller seçer. Allah Teala insanlardan da resuller seçer. İşte nübüvvet, imamlık, hilafet tamamen insana has bir özellik olmasına karşılık risalet meleklerde de var, cinlerde de var, insanlarda da var. İşte Hac 75'te Allah Teala Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minen nas. Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Bu bahsi geçen resuller nasıl bir resuldür? Velayet mertebesinde bir resul. Yani meleklerden de resul. Mesela Cebrail aleyhisselam resuldür. İnsanlardan da aynı şekilde veli resuller seçilir ki Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنَيْبُلُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوتَ. Biz bütün milletlerden, kavimlerden resuller bahsettik. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler ve insan ve cin şeytanlardan içtinab etsinler, kurtulsunlar diye. Başlangıç noktasında tüm insanlar için bir kurtuluş söz konusu. Bu kurtuluş davetin kabulüyle kişinin kendisini insan ve cin şeytanlardan kurtarmasıdır. Bu bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala cinlerden de resuller seçiyor. Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yakusuna aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size ayetlerimi anlatan, bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller gelmedi mi? Hepsi şahit oluyor, geldi. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın meleklerden seçtiği resuller, cinlerden seçtiği resuller, insanlardan seçtiği resuller önemli mi? Evet, önemli. Ve Allah Teala en az seviyede resule itaati farz kılıyor. İster nebi resul olsun, ister veli resul olsun, her ikisi de İlahi iradenin kontrolünde ilahi irade ile tespit edilir. Bütün Nebi Resuller ilahi irade ile tespit edirler. Öyle olunca o zaman Allah'ın kontrolünde, o Allah'ın kontrolünde olan Nebi Resullere itaat Allah'a itaattir. Allah'ın kontrolünde olan Veli Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah Teala Nisa suresi 80. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ama kim ondan yüz çevirirse biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Şimdi günümüzdeki bu konferansımızın konusu Resul'e itaatti. Bir kere daha konferansımıza hoş geldiniz. Ve işin özü ne burada? Resul'e itaatin kesinlikle farz olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın burada durumu ne? Zaten Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerin hepsi asaleten devrin imamlarıdır. Beş görevin sahibidirler. Şeriat kitabının sahibidirler. Ve asaleten şefaat kesine sahiptirler. Ama Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. İşte o Nebi Resullerin fetret döneminde 10 tane ayrı özellik var. Mutlaka Allah Teala kavim Resullerinden bir tanesini ne yapıyor? Vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ اَنْ بَعَدٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Öyleyse Nebi Resullük Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْوَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيَمَا مَعَكُمْ Allah Teala ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekine olan şeriat kitaplarını tasdik eden bir Resul geldiğinde siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Bu arz sözü üzerinize aldınız mı? Şimdi bahsi geçen misak alınan nebiler arasında ulul azm nebilerin hepsi var. Hazreti Nuh var, Hazreti İbrahim var, Hazreti Musa var, Hazreti İsa var, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz var. Nereden biliyoruz? Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Ashab 7'de ne diyor? وَاِذْ خَذْنَا مِيثَاقَ النَّب۪ينَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى İşte Ashab 7'de o zamanki biz nebilerden onların misaklarını almıştık. Senden de, Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan da ağır bir misak almıştık. Öyleyse ulul azm nebilerin hepsinden Allah-u Teala misak alıyor. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e nübüvvet sona erdiğine göre ve Ali İmran 81'de sizden sonra bir Resulümüz gelecek dediğine göre Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Ama bu Risalet Veli Resullük demektir. Her devirde halifenin dışında her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Veli Resuller var. Ve bu Veli Resuller Müminun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala o kavme defaatle gönderiyor. İşte Müminun 44 biz resullerimizi yani veli resulleri ardı arda arkası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete, her millete, her kavme resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin arkasında helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetine uzak olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın evrensel kanunu, şu an dünya üzerine ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa, mutlaka o kavmin içerisinde bir veli resul var. Bu veli resullerin durumuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ne görüyoruz? Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmaması için Nisa 165'te biz müjdeleyici, uyarıcı resuller gönderdik. İbrahim 4'te her resulü o kavmin lisanıyla vazifeli kıldık. Nahl 36'da insanlar tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, kurtulsunlar ve Allah'a kul olsamız diye her kavimde resuller bahsettik. Resul göndermesek azap etmeyiz. Taha 134. Rabbimiz bize resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olur müminlerden olurduk. Kasas 47. Bize bir resul gönderseydin, biz de senin ayetlerine tabi olur mümin olsaydık, olmaz mıydı ya Rabbim? Kasas 59. Ve en son ayet-i kerime, cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ. Cehennemlikler cehennemi kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran belli resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanoğlu için bu dünya hayatında Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dini yaşamak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak olmasa olmaz şartı Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat yoksa din yoktur. Bunu en meciz şekliyle Allah dostu Yunus Emre ifade ediyor. Resul aynı zamanda Allah'ın mürşididir. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Öyleyse Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam'ı yaşamak, Resul'e itaatten geçer, mürşide itaatten geçer. Kur'an-ı Kerim'deki hakikat bu olmasına karşılık, belki şu anda diyecekler ki, güzel de bu ayetleri sen kendine göre yorumluyorsun, hadislerde beyan edilmiş mi? Evet sevgili kardeşlerim, her devirde ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul arasında seçilen, devrin imamı olan Resul olsun, o sultandır, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi en istetatum en temzu münaktere semavati vel ard fenvizu la temzu ila bi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kuturlarından çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa hadi çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Evet, bir sultan, bir mürşit olmaksızın. Sultan her devirde devrin imamıdır. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gölgesi olarak kabul edilen sultan her devirde devrin imamıdır. Bu devrin imamı asaleten Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamber olabilir. Bu devrin imamı nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen bir veli resul olabilir. Secde-i Münir'e göre. O zaman Secde-i Münir'e göre onları emrimizle, daha doğrusu onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasil ettikten dolayı. Burada bahsi geçen sabır sahibi, Allah'ın emriyle hidayete erdiren, Allah'ın ayetlerine ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin seviyesinde yakin sahibi olan kişi bir resul müdür? Evet. Bu bir veli resuldür. Ve o dönemde o veli Resul arasından Allah seçmiştir. Neye göre seçmiştir? Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre seçmiştir. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Allah habis olanı, kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri terk edecek değildir. Demek ki mümin gözükenler var ve mümin olanlar var. Mümin gözükenler kimler? Kur'an-ı Kerim'de adı başka bir deyimle münafıklar. Münafıklar, onlar da sahabe gibi gelmişler. Tövbe etmişler, biat etmişler. Ama onlar diliyle itaat ediyorlar ama kalbiyle küfürdeler. İşte Allah Teala münafıkları tarif ederken Münafıkun suresinin 1. ve 2. ayet-i kerimesinde İza ca'akel münafikune. Münafıklar sana geldiğinde kâlû neşhedü enneke rasûlullah. Muhakkak ki sen Allah'ın Resulüsüdür, şahitlik ederiz. Biliyorsunuz mürşit önünde biat ettiğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman önünde bir kelime daha söylüyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Yani 7 şahidin huzurunda Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun Resulü ve Peygamberi Nebisidir diye zikrediyoruz. İşte bu 7 şahidin huzurunda bahsi geçen tövbe olayından sonra itaat başlıyor. Ve itaatte mutlaka Allah'ın emrine itaat ediyor kişi. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Allah-u Teala bu tövbe olayında, bu biat olayında Nisa 64'te o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. 3 çeşit tövbeden bahsedebiliriz kısaca. Bir insanın kendi kendine yaptığı bir tövbe, bir de mürşit önünde yapılan tövbe, bir de tövbe-i nasuh. Tövbe-i nasuh en üst seviyede yapılan bir tövbedir. Kişinin 3 emanetini teslim ettikten sonra ihlasın bütün şartlarını yerine getiriyorsa o zaman Allah Teala ne yapıyor? Allah onu tövbe-i nasuha davet ediyor seher vaktinde. Tarih 6'ya göre. Tarih 8'e göre. Ama mürşit önünden yapılan tövbe 12 tane insanla kişinin tövbesini ifade ediyor. Bir de insanın kendi kendine yaptığı tövbe. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede Allah'ın bir garantisi yok. Ve Allah-u Teala bu konuda uyarıyor. Mürşitle yapılan tövbede 7 tane nimete kişi sahip olmasına karşılık bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede sadece biri 10 derece kazanır. Bakın mürşitle yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Mürşit önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevriliyor Furkan 70. Ama kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Mürşit önünde yapılan tövbede kalbe iman yazılıyor Mücadele 22. Kendi kendine yapılan tövbede kalbe iman yazılmıyor. Mürşit önünde yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. Kendi kendine yapılan tövbede ruh vücuttan ayrılmıyor. Mürşit önünde yapılan tövbede 2 çift nur gelmeye başlıyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede nur gelmiyor. Mürşit önüne yapılan tövbede kişi 1'e 700 kazanmaya başlıyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede 1'e 10 kazanıyor. Mürşit önünde yapılan tövbede irade güçlenmiyor. Ama irade güçleniyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede irade güçlenmiyor. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman mürşit önüne yapılan tövbenin bir insanın kendi kendine yaptığı tövbeden 6 açıdan hatta 7 açıdan farklılık var. Ve Allah'ın bir garantisi de yok. Allah Teala Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu inna vaadallahi hakkın ve la tegurennekum hayatü dünya ve la yugunennekum billahil gurur. Ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi kandırmasın, aldatmasın. Sakın İblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Yine Lokman 33. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna o karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık vermez. Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın tağut da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Fevzibetil cennetülül mutakine gayre ba'id. Kaf 31-32'de. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Öyleyse her şeyden evvel Allah-u Teala bizlerin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmamızı istiyor. Kim Resul'ün davetine icabet eder, itaat ederse. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Kim Allah'ın davetine icabet ederse, o Allah ve Resul'üne itaat etmiştir. Davete icabet etmeyen, Resul'e isyan eden, Allah ve Resul'üne isyan eden kişidir. Hadis-i şerif gayet açık. Öyleyse birisi sizi, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz cennette müjdelenirsiniz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Siz olun, itaat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bir dilekle birinci kat cennetin garantisini Allah'tan alın. İşte Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Yani cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bunlar kimlerdir? Bunlar hazama tuadune Allah'ın vaadidir kimler için? Li kulli evvabin habiz. Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış, Allah'ın zatına sığınan ve hafiz olanlar. Yani mürşidin önüne tövbe eden, devrin imamının ruhu başının üzerine bir muhafız olarak gelen kişiler. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimize düşen Allah'ın garantisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorsak, Resul'e itaat farz. Her Resul aynı zamanda nezirdir, her nezir aynı zamanda Resul'dür. Aynı konuyu Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde dile getiriyor. Bu sebeple Resul'e itaat cennet garantisidir. Resul'e isyan cehennemin anahtarıdır. Eğer siz cehennemin anahtarı değil de cennetin anahtarına sahip olmak istiyorsanız, sizi Allah'a davet eden Resul'lere itaat edin. İtaat ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesini Allah sizin için gerçekleştirir. Vasıta olarak kullandığı Allah'ın en sevdiği mürşididir. İşte bu mürşid alelade birisi değil. Allah Teala Ali İmran 779'da seçmiştir. Ona iman etmeniz söz konusudur. Ona itaat etmeniz söz konusudur. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Kim ona ikram ederse ikram görür. Kim ona ihanet ederse o da ihanete uğrar. Kim Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sultanı alçaltırsa o da Allah onu alçaltır. Öyleyse dikkat edin, kim Allah'ın yeryüzündeki sultanı alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzündeki Allah'ın gölgesi de ona ikram eden ikram görür, ona ihanet eden ihanete maruz kalır. Ve bu sultan olan Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani eğer kişi itaat etmezse, yeryüzündeki halifeye itaat etmezse, biat etmezse cahiliye hükmüyle ölür. İtaat ederse mutlaka Allah'ın cennet müjdesine kavuşur. Biz size diyoruz ki siz olun. Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Dilerseniz Allah-u Teala'nın mutlaka 12 tane aslan sizi mürşidinize ulaştırması lazım. Mürşid önünde tövbe ederseniz şefaat olayı gerçekleşir. Günahlarınızı sevaba çevrilir. İkinci kat cennet ve kalbinizin 7 kademedeki temizlenmesiyle, yani kalp temizliğiyle 3. kat cennetin de sahibi olursunuz. Ondan sonra mı? Ondan sonra hakkı tavsiye ederek 4. kat cennet ve daha öteye geçerek de 5. kat cennet, ihlasa ulaştığınız zaman 6. kat cennet ve Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe ederek sizi salaha ulaştırması, 7. kat cennetin sahibi olursunuz. Hepinizin Allah ve Resulü'nün en üst seviyede itaati gerçekleştirerek Allah'ın salih kullarından olmanızı Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Resul'e itaat edenlerden olmak istiyorsanız, 3. kat cennet dünya saadetinin yarısını Allah'tan tek bir dilekle garantisinin elde etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: Allah'ın Resulüne
1: emirlerine itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah, la ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun.
0: Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.
2: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki, bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi deyince ne anlamalıyız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse her devirde öğrenenler var ve de öğretenler var. Öğreten Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığıdır. Öğrenen de Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hayatına tatbik eden, yaşayan kişidir. Biz her devirde öğretenler ve öğrenenler var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e yüklediği 5 tane görev var. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اَيَاتُنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ İşte Resulullah'ın, Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yüklediği ayetler muhacesinde yüklediği görev, birinci görev ayetleri tilaveti, ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi ve beşinci görev hikmetin ötesinin de öğretilmesini muhtevasına alıyor. Kur'an-ı Kerim'in öğretim metoduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah'ın yüklediği 5 görev arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Şimdi ekrana Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu slaytımızı getirecek olursak görüyoruz ki birinci safhada tebliğ var, ikinci safhada kıraat var, üçüncü safha tilavet, dördüncü safha nefs tezkiyesi, beşinci safha kitabın öğretilmesi, altıncı safha hikmetin öğretilmesi ve yedinci safhada hikmetin ötesinin öğretilmesini muhtevasına alıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın yüklediği görevlerle Kur'an-ı Kerim öğretim metodu arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Allah-u Teala din konusunda daima öğretimi esas alır. İnsanlar da Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğreniyor, öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demekle bundan bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim Arapçasının öğrenilmesi ve öğretilmesi. Hayır, ondan bahsetmiyor. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ve Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye Allah-u Teala Nebi'ye Sultan'a Peygamber Efendimiz'e vazife veriyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa ulaştırmaz. Olması olmaz şart. Tebliğe muhatap olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ardından mutlak surette mürşide tabiyet vesaire. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 28 basamaklık İslam merdiveninde gerçekleşiyor. Birinci basamağında Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodu ile birinci basamak arasındaki illiyet rabıtası, birinci safha tebliğ herkese yapılır. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri size tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Zümer 71 veya Nezir gelmedi mi? İkinci basamakta da yine bu tebliğe kulak asmayan ama kimseyi de ayartmayan insanlar söz konusu. Yine ayetler kıraat ediliyor. Ama ayetler kıraat edilmesine rağmen insanlar yine göz ardı ediyorlar ve öyle olunca da o zaman bir ve ikinci basamakta olanlar onlar cehenneme gidiyorlar. Tilavet neyle başlıyor? Tilavet üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vesile. Nitekim Resullerin görevine baktığımız zaman Resullerin o size ayetleri tilavet ediyor. Allah-u Teala'nın her devirde hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı devrin imamının görevlerinin birincisi tebliğ, ikincisi kıraat. Bu cehenneme gidecek olanlara ama kurtuluşa olanlara ulaşanlar için üçüncü basamakta tilavet başlıyor. İkinci sual Kur'an-ı Kerim'de geçen öğretim metotları nelerdir? Evet şu anda ekranda görüyoruz. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kısa veya tezekkür. Şimdi üçüncü basamakta kişi tebliğe muhatap olduğu zaman, kendisine kıraat edildiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta İcab-ı Müessere'yi kaldırıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor. Böylece kişi yedinci basamakta amen olup Allah'ın günahlarını örttüğü takva sahibi birisi. Allah-u Teala takva sahibi olması hasebiyle birinci kat cennet ama günahların örtülmesi sebebiyle de yine birinci kat cennetin kişi sahibi oluyor. Tezkiye 14. basamakta mürşidine tabi olduktan sonra başlıyor. 7 Safa Kur'an-ı Kerim'e bütün metodu. Tezkiye 21. basamağa kadar devam ediyor. 22. basamakla 25. basamak arasında da talim var. Kitabın öğretilmesi. Ve 26-27 kısa hikmetin öğretilmesi. 28. basamak ve daha ötesi tezekkür, hikmetin ötesinin öğretilmesini muhtevasını alıyor. 7 Safa Kur'an öğretim metodu. Kur'an-ı Kerim'de öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor. Tebliğin, kıraatın, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kısanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı söz konusu. Bu Allah'ın ilim öğretisidir. Allah Teala her birine farklı bir ismini yerleştirmiş. Çeşitli ayetler bu konuların her birini ayrı ayrı ışık tutuyor. 7 safhalık Kur'an-ı Kerim öğretim metodu gerçekten ayetlerle net olarak ispat edilmiş. Üçüncü sual, bir insan kendi kendine de Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir mi? Hayır. Sahabenin ana lisanı Arapça olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim de Arapça indirmesine rağmen, bütün safhalarda Allah sahabe için Resulullah'a vazifeli kılmış. Birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. Yani Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olana kadar ki olan devreyi Resulullah devrede o vazifeli. Mürşidine tabi olup da nefs seskesiyle ruhun Allah'a ulaşmasında yine tezkiye olayında Resulullah vazifeli. ruhunu Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olanlar, fizik vücut teslimine kadar olan kesimi, Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunu öğretilmesi yine Allah'ın Resulü vazifeli. Ve daha sonra 26. ve 27. basamaklarda hikmetin öğretilmesi yine Resulullah vazifeli. Ve hikmetin ötesini öğretilmesinde de yine Resulullah'ın vazifeli olduğunu net olarak anlıyoruz, görüyoruz. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde mürşitten Kur'an öğrenmeyenlerin durumunu Allah-u Teala açıklıyor. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniye, yani insanların zanlarını bilirler. Öyleyse bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta insanların kendi zanları. Kur'an-ı Kerim Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün surları onun içindedir. Ve bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Yani zanlarına dayalı olarak Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in temel kavramının hepsi kaybolmuş. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın Resulüne tabi olmak asıldır. Tabi olan delaletten kurtulur. Şakide olmaz. Kitabın talimi öğretilmesi hep bu ifadeyi. İşte ta 123'te Kale bita cemi'an ba'dikum li'adin adu. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَنْ وَمَنِ اتَّبِ هُدَايَ. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Neyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in öğretimin metodunun bütün safhalarında Allah'ın mürşidi var. Kitabın talim öğretilmesi, tilavetin bütün bu konularda asıl vazifeli olan Allah'ın mürşidi. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün bu görevlerin sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Ama konu böyle olmasına rağmen günümüzde vahiy Resulullah'la sona ermiştir. Risalet Resulullah'la sona ermiştir. Allah Teala Resullerden başkasına ayet indirmez vesaire birçok konularda insanlar kendi zanlarına tabi olmuşlar ve öyle olunca adeta Kur'an-ı Kerim'in kapısını kapatmışlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın öğretim metotlarından birinci safhasında tebliğ olayını görüyoruz. Ve bu tebliğ insanları Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'a ulaşmak için Allah'a inanmak gerekiyor.
3: Tabii ki ibadetler aklıma geliyor benim.
4: Ya ibadetimiz ne? Namaz kılmakla.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Mesela ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Öyle bir konu yok. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun sahibi de Allah. Alemin sahibi de Allah olduğu için Allah'a ulaşan bir şey yok. Onun bize ulaşması lazım.
1: Ruhun Allah'a teslimini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bunu da bir dileğe bağlamış. Ya Rabbi ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak, ruhumu sana erdirmek istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki de. Tabii ki de.
4: Ansızlığım var tabii ki. O acı oldukça, canım yandıkça hep söylerim.
3: Haddimi bilerek yani bir ne bileyim Yunus Emre gibi veya bir ne bileyim Eyüp'ten Hazretleri gibi böyle büyük duaları edemiyoruz tabii ki.
4: Allah'ım sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ölmeden önce ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Mutlu yaşamak istiyorum Allah'ım. Tüylerim şu anda diken diken diyeyim. Bana bu fırsatı da verdiğin için Allah sizlerden bin kere razı olsun.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun sahibi de Allah'tır. Allah'ın bize ulaşması lazım dedi. Allah'ın bize ulaşmasıyla bizim Allah'a ulaşmamız arasında fark var mıdır? Evet, fark vardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Nevide Sultanı Hazreti Muhammed Sultan'ın şeriatı, aynı şeriat ve aynı dini ihtiva ettiğini buyuruyor ve üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten kurtulmayı bir dile ifade ediyor. Tevhid tabiyeti muhtevasını alıyor ve teslim ruhun, meşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim. Allah-u Teala insanların büyük kısmını elbette seçer. O kişinin Allah'a ulaşması için Allah'ın rızasını beyan eder. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve insanlarını birer birer vermeye başlar. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize de o hedefe ulaşma müsaadesini versin. Biz o hedefimize ulaşabilirim. Ama Allah cüz-i iradeye karışmaz. Cüz-i irade kutsaldır, kutsal iradeye karışmadığı gibi kendisine karışmasını istemiyor ve kişinin kendi iradesiyle talep sahibi olmasını istiyor. Ve bu meyanda da Allah kitaptan indirmiş, kitapları açıklayan Resuller vazifeli kılmış. Yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalın denilen kuru topraktan, meşeklerin bir parçıktan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse bizi dizayn etmiş ve secde 9'da zatından bize ruh üfürmüş. İşte üç vücud ve serbest irade, ama başlangıç noktasında ruhtaki 19 hasrete karşılık nefse 19 afet var ve denge bir varlık olarak hayata başlıyoruz, ama şeytan devrede olduğu için, nefsin afetlerine %100 tesir ettiği için hemen şeytanın lehine denge bozuluyor. İşte Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte indiğimiz zaman 19 afetle mücadele olan bir nefs ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Denge yine şeytanın lehine bozuluyor. Ama Allah-u Teala hemen diyor, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahatte kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse denge varlık olan insan, bir tarafta şeytan ve nefs, irade, akıl, öbür tarafta Allah ve ruh, irade ve akıl söz konusu. Yani o mürşidin de sağ tarafta yer aldığı bir slaytımız varsa onu gösteren bir tarafta şeytan var, bir tarafta da Allah'ın mürşidi devreye giriyor. Yine evet, şu anda bu slaytı görüyoruz. Yani insanlarla arasındaki ilişkide birinci basamaktan 26. basamağa kadar, hatta 28. basamağın 7. kademesine kadar şeytan hep var. Ama kişi daimi zikre ulaşıp nefsin 19 afetinden temizlendiği an artık o noktada iblisin üzerimizdeki tesiri sıfır. Yine uğraşmaya devam ediyor ama sıfır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an'ın öğretiminin gerçekleşmesi için Allah'ın emirlerini tebliğ eden, bizlere ayetleri okuyup açıklayan Resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah'a inanmış, inandıklarında tebliğ ile görevlendirilmiş gibi.
3: Kelime anlamı irşat, yani açıklayan anlamda sanırım.
1: Sizin Allah'a yakın olmak, Allah'a ulaşmak, onun emirlerini yerine getirebilmek için bir öğretmene, bir rehbere ihtiyacınız var. Onu arayıp bulmak ister miydin?
2: Zaten var. En büyük rehberimiz Peygamberimiz. Onun sünneti, ehli beytler.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki sizler beni görüyorsunuz ama biz onu görmüyoruz. Ama bizler gönülden, kalben ona tabii ki bağlıyız. İnşaat olayında biz sanki çok çok çok gerilerdeyiz. Bazen eşimlerle konuşuyoruz. Keşke diyoruz o yıllarda yaşasaydık.
1: Onlardan eğitim alırsak nasıl bir hayatımız olur?
4: Ya daha güzel bir hayatımız olur kardeşim falan öyledir. Bir mürşide bağlıdır. İşleri daha rast gidiyor her şeyde. Gece namazları, duaları, her şeyleri dört dörtlük. Evine bir del bin şey geliyor yani, bereket geliyor.
1: Neden onlar gibi mürşide tabi olmuyorsun?
4: Ben de oldum da yapamadım, çıktım geri, yapamadım yani.
3: Arayan her zaman bulur, yeter ki gönülden sanırım istemek önemli.
1: Hacit namazı kılıp bana sorun diyor Allah-u Teala, yapmak ister.
3: Nefis diyelim, o nefis.

0: yani fizik ötesini ihtiva etmiyor ve genellikle öğretilenler insanların zanlarından ibaret, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanlardır. Eğer Allah-u Teala'nın bizler için vazifeyi kılmış öğrenirsek, o aslında bizi kurtuluşa ulaştırır. Hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Mürşidimizden aldığımız ilme kendiliğimizden bir şeyler eklememiz doğru olur mu? Allah razı olsun. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Mürşidimizden aldığımız ilme kendimizden bir şeyler eklememiz doğru mudur? Hayır. Tasavvuf vadettir ve Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Onun açıklamaları asıldır ve bizim seviyemiz toplum olarak tasavvuf mensupları olarak Allah'a yaklaştıkça, yükseldikçe Allah'ın bize ulaştırdıkları da adım adım farklı hüviyetlere girecektir. Yani niyakat kespettikçe daha üst seviyelerde Allah'ın sırlarına vakıf oluruz. Yeni bulunduğunuz açıdan, bulunduğunuz katın penceresinden görüntüyü size daha da net aksettirecektir. Öğretimde de vahdet asıldır. Herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde tevhid yara alır. Bugün söylemediğiniz bir şeyi, size açıklamadığımız bir şeyi siz açıklarsanız kendinize ait olan vasıflarla o zaman yanlışlar yapmanız rahatlıkla mümkündür. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı her devirde en üst seviyede açıklayandır. Bizlerin de onun izinden gitmesi, onun adımlarına tabi olmamız asıldır. İki tür insan var bu dünyada. Devrin imamının izinden gidenler, bir de şeytanın izinden gidenler. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayı buyuruyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Ama kim devrin imamına öğretisine tabi olursa ona marufla emretmek, münkerden nehyetmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala istiyor ki sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olalım ve zikirle nefsimizi ıslah edip Allah'ın en sevdiklerinden olalım. Size zikir yapmanın önemi ne?
3: Zikir Allah'a daha çok yaklaşmak, onunla daha çok konuşmak, daha çok vakit geçirmektir. Elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese nasip olur.
4: Mutlaka günümüzün şu haramları ilk etapta akla gelen ilk etapta sanırım onlardan bir kendimizi çekmiş oluruz diye ümit ediyorum.
5: Ya zikir ne bileyim daha bir insan şey haz duyuyor zikir yapışın. Ben de ilk kez katıldım yani öyle bir toplu zikire. Ya mutlu olmaz olur mu insan? Daha mutlu oluyor yani daha huzurlu oluyor yani güzel bir yoldur. Allah yoludur yani.
4: Bunda nefsimizi yenmek konusunda çok büyük bir mücadele gerekiyor sanırım. Tabii ki o mücadeleyi veriyoruz, vermeye çalışıyoruz ama biz bir yere kadar ben kendimi çok iddialı bu konuda iddialı görmüyorum. Verdiğim mücadelede hani bir eşimin bir başörtüsünde olması günümüze belki bazıları için çok önemli görünüyor ama aslında bu inanın o kadar en alt kademelerde olan bir şey. Daha bir şeylerin yapılması bizler tarafından daha çok ibadet konusunda daha farklı, daha yoğun bir ibadet tabiatına girilmesi gerekiyor.
0: Bir misafirimiz nefsimizi yenmek konusunda çok büyük bir mücadele içerisine girmemiz gerekiyor. Daha farklı, daha yoğun bir ibadet tabiatına girilmesi lazım. Nefsimizi yenmenin

0: Yolu çok ibadet etmekten mi geçer?
1: Yani.
0: Hayır. Yani nefsi Allah'a teslim etmenin yolu A'dan Z'ye kadar bir ölünün ölü yakışına teslim olduğu gibi mürşide tabi olup ona itaat etmekten geçer. Şeytan adımlarına tabi olanlar Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytanın ilkalarını tesirinde kalanlardır. وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Şeytanın ilkaları kalplerinde hastalıkla bulunan ve kalbi kasiyet bağlayanlardır. Ama bunun mefhum muhalifinden hareket ederiz olursak tamamen kalbi faziletlerle donanmış huşu sahibi olan insanlar da onlar da Allah'a giden yolda onların durumu şekilleniyor. İbadetleri yapan kişinin Kur'an'daki adı abid. Ama bu ibadetlerle hedefe ulaşmak kişiyi abd sahibi kılıyor. Yaratılış gayemiz abd olmak. وَمَا خَلَقْنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Nefs gerek muhtevasındaki bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikiyle devamlı bize huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Allah yolunda nefse cihad etmek demek, nefs tezkiyesi yapmak demektir. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Gerisi bize ait değildir. Nefs tezkiyesini yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan Allah'tır. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikrimiz bizim ışığımızdır. Bizi yedi tane safhaya birer birer ulaştıracak olan yegane vasıtadır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Kur'an ayetlerinin tilaveti Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve yüzekkikum tilavet oku ve namaz kıl, namaz fuhşiyattan münkerden men eder. Ve la zikrullah ve ekber, ama bil ki Allah'ın zikri büyüktür. Onun için Allah-u Teala'nın ister kavim resullerinin görevleri ister devrin imamının görevinden bahsederken o size ayetleri tilavet ediyor, o nefsinizi tezki ediyor, o kitabı üretiyor, o hikmeti öğretiyor. Ama bundan önce siz apaçık delaletteydiniz. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delaletteydi, 7 tane ayet-i kerime gereğince. Evet, 7 tane ayet insanların başlangıçta delalette olduğunu buyuruyor. Bakara 198, siz ondan önce, hidayetten önce elbette delaletteydiniz. Alem 164, onlar gerçekten açık, bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar artık apaçık delalet içindeydi. Yaptığım zaman delaletteydim. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Cuma 2, ondan önce apaçık delaletteydi. Yani ister Cuma 2 olsun, ister Alimran 164 olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kesin apaçık delalette olduğu. İşte bu delalette olan insanlara katından hidayetçi gönderiyor. Ve ya onlar delalette kalmayı tercih ediyorlar veya daveti kabul ederek, Allah'a ulaşmayı dileyerek delaletten kurtulup hidayet üzere oluyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim var, arz etmek istiyorum. Bazı din adamları Kur'an'ın açıklanabilmesi için hadis ilminin iyi bilinmesi gerekir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir, açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bazı din adamları Kur'an'ın açıklanabilmesi için hadisimin iyi bilinmesi gerekir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamın işitmek üzerinize farz. Yani Allah Resulü benim hadislerimle Kur'an öğretin dememiş. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamın işitmek üzerine farz. E şimdi hikmet sahibi alim, hikmeti öğrenen kişidir. Ve hikmeti öğrenen hikmet sahibi alim ayetleri tilavet ediyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi. Burada hadisler söz konusu değil. Bizzat. Siz Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden öğreneceksiniz diyor. Hikmet sahibi alim Kur'an'ın bütününü bilirse Kur'an'a uyan hadislerle de bunu sürdürür mü? Evet. Ama neden hikmet sahibi alim? Çünkü hikmet sahibi alim Kur'an'ın bütününe tabi oluyor. Enam suresi 119. ayet-i kerimesinde "Hâ entum hâ ulâi tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve etûmûn minel kitâbi kullih." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler, onlar hadisler söz konusu olduğu zaman Kur'an'la karşılaştırırlar. Kur'an'a uyan hadisi de din tatbikatına koyarlar. Uymayanları tamamen ayıklarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadis olamaz. Ama bunu kişinin önüne gelen hadisi Kur'an'la karşılaştırabilmesi onun Kur'an'ın bütününe tabi olmasına bağlıdır. Dolayısıyla bunu Kur'an'ın bütününe tabi olanlar onlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Onlar hadisleri Kur'an'ın bütünüyle karşılaştırırlar. Allah Teala Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran faktördür. Kur'an'la bütün hadisleri mukayese etmek mecburiyetindeyiz. Bir hadis Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o sağlam bir hadis değildir. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyorsa o zaman da zaten hadis mevzu hadistir. Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir Furkan olamaz. Hadislerle Kur'an yargılanmaz. Hadislerle Kur'an yargılanır. Hadisler Kur'an'la yargılanır. Hadislerin hepsini doğru kabul edip de biz buna göre yaşarız diyenlerin gözlerinin, kulaklarının ve kalplerinin Kur'an'a kapalı tutanların kurtuluşu mümkün değildir. Benim hadislerim tarzı Kur'an'a bakınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Yaravadan bir kardeşim Muhterem Hocam. Çocuklarımıza dini ve ibadetleri sevdirtmek için ne yapabiliriz? Allah'tan korkutmak çocuğu terbiye için iyi bir yöntem midir? Hayır değil. Allah'tan korkmak değil, Allah'ı sevdirtmek. Hazreti Ebubekir malını Allah yolundan hepsini sarf ettiği zaman sahabe çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisi. İşte en büyük miras Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse çocuklarımıza biz Allah'ı sevdirtmeliyiz. Bu bir dilektir. Resul'ü sevdirtmeyiz. Bu da tabiyeti ifade eder. Yani Allah'ı sevdirtmek bir dilektir. Mürşidi sevdirtmek de Allah'ın garantisindedir. Çünkü namazı bize Allah sevdiriyor, orucu Allah sevdiriyor. Yani bize düşen başlangıç noktasında Allah'ın kullarını Allah'a sevdirtmek. Allah'ın kullarını Allah'a sevdirtenler onlar Allah'ın mürşitleridir. Onları Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler, daveti kabul edenleri de Allah-u Teala kalplerine zikir sevgisini, mürşit sevgisini, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini Allah koyuyor. Bu Allah'ın garantisinde. Öyleyse korku değil de sevgiyle bunu gerçekleştirmek lazım. İzmit'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz bizlere Allah'ın size 7 katlık bir saray inşa etmesi için bodrum katını sizin inşa etmeniz buyuruyor. Bizlerin bodrum katını inşa etmek için yapmamız gereken nedir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bu Allah'ın garantisine. Geri kalan Allah her şeye kadirdir. Allah Allah Teala size en güzelini nasip edecektir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, biri bizi olduğumuzdan yanlış anlamasına sebep olacak durum olursa gerçeği açıklayıp şüpheye mahal vermemeli miyiz? Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Hakikati açıklamak bizim görevimiz. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ama burada yine bu konuda tercihimiz başkasından yana olmak. Kendimizi savunmak değil de tam tersi hakikatin açıklanması meyanında karşı tarafı korumak asıldır. Allah razı olsun. İstanbul'da bir kardeş muhterem hocam, Allah Teala Rahman ve Rahim esmasıyla kimlere tecelli eder açıklar mısınız? Rahman esması herkes için geçerlidir. İster kafir, ister putper, ister mecusi, ister veli. Allah Teala'nın gökleri, yerleri, dağları, suları, havayı, her ne düşünürseniz sünce bütün canlıları, yani kısacası zahiri alemi Rahman esmasının tecellisiyle vücuda getirmiş ve herkes için geçerli. Ama Rahim esması mutlaka kişinin Rahim esmasıyla tecelli o noktasına gelebilmesi onun Allah'a ulaşmayı dinlemesine bağlı. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh, nefs, akıl ve irade arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Ruhumuz Allah'ın emrinde, nefs şeytanın vücuduna girişmeyeceği, akıl bedenin kumandanı, fizik gücünün kumandanı, irade de aklın emrinde nefsin afetlerine karşı koyan bir güç inşallah. Allah razı olsun. Demek ki aklın emirlerini vücuda, vücut ülkesinde tatbike koyan irade bu emrin yerine getirmesinde önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Emrin vücuda tatbikinde engel olan nefs ve şeytandır. İşte irade onların karşısında yer alıyor. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, hastalıklar bizim için hayır mıdır? Evet. İki yönden hastalığı değerlendirdiğimiz zaman bir, kefaret olabilir. İki, liyakatimizin artışına sebep olabilir. Dolayısıyla hastalıklara sabredebilirsek ki bu yine zikirle gerçekleşir. Hazreti Ali'yi hatırlayın. Vücudundan çıkan bir oku çıkartmak için diyor ki dur ben bir namazla başlayayım, namaz sırasında bunu gerçekleştirin. Yani zikirdeyken kişinin acısını hissetmemesi söz konusu. Dolayısıyla her halükarda zikre sarılmak lazım. İzmit'ten bir kardeşim muhterem hocam, sadaka vermek ömrü uzatır, belaları def eder. Bu söze birçok insan inanıyor ve başkalarıyla paylaşıyor. Bu doğru mudur? Açıklar mısınız? Tabi sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide ne var? Kazancımızın %2 şu bize haram. Bu bizi hırsızlıktan koruyor. Hırsızlık yasak ama zekat farz. Öte yandan ikinci yedili basamakta bir vermek farz, rüşvet haram. Biz Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz an Allah-u Teala da bizi o eksiklerden koruyor. Üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirmek farz ama faiz almak haram. Ve dördüncü yedili basamakta İhtiyaçtan fazlasını vermek farz ama israf haram. Görüyorsunuz ki asıl olan Allah'ın bu konudaki emirlerini yerine getirmek. Zekat ve biri verdikten sonra Daha sonra üst seviyede ne yapmak lazım? Eğer imkan elimizde varsa sadaka vermek lazım. Daha ötede ihtiyaçtan fazlasını vermek lazım. İşte sadaka ömrü uzatır olayı. Kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir ve birçok noktalarda Allah'ın yardımını kişi alır. Allah her şeye kadirdir. Yardım ederse o her şeye kadir. Belaları da defeder. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maa selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız, bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
4: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bazı insanlar cennet ve cehenneme inanmıyor.